Your sweet expression.

Thank you.

want you to be.

Nadal.

by night. When you realize you're tied real tight, but there.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine, titreşimlerine.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
3: Ne karşıda yapı? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance and join hands across this wide expanse of space and make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Behruz Rodi Yılmaz ve Rohan Dora Yılmaz'a teşekkür ederiz.
2: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.

Günaydın. Bu sabah sabahla Mirel Mathieu ile başladık. La Paloma Adieu dinledik. Rozan'la var sırada El Talisman dinleyeceğiz. Ardından Buica'ya kulak vereceğiz. Nobra Nadie en el Mundo dinleyeceğiz Buica'dan.

Sabahlık Big Boss'a ile devam ediyor Mercy dinleyerek. Ardından Ana Belen'e kulak vereceğiz. Me gustaría diyecek.

Sabahlık'ta herhalde dünyada bilinen en büyük, en çok bilinen kahve şarkısı Moliendo Cafe var. Martin Zarzar yorumuyla. Ardından Buena Vista Social Club radyonuzda olacak. Çan çan.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon, son
0: ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
1: Salı günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme uzun bir parçayla başladık. Ruben Gonzalez'den Mandinga dinledik. Şimdi Cesare Evora'ya kulak vereceğiz. Besame mucho diyecek. Ardından Yasmin Levy ve Javier Limón radyonuzda olacak. El amor contigo diyecek.

Ve sabahlığı kapatıyoruz. Önce Trio Manuche dinleyeceğiz, Americano diyecek. Ardından Amanda Martinez'i kapatacağız programı. Hasta que pueda diyerek kapatacağız. Böyle. Görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Behruz Rodi Yılmaz ve Rohan Dora Yılmaz'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo. Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
1: Diğer Kam.
2: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Damla Özler ve Rauf Kösemen.
3: Salı günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba kainat. Bugün 28 Temmuz Salı. Yıl 2026, ay 7, gün 209, Hızır 84.
1: 1448 Hicri, Sefer 14, 1442 Rumi, Temmuz 15.
0: Üzümlerin kararmaya başlaması.
1: Yağmur.
0: Günün sözü. Sevgi öyle bir ilaçtır ki hem vereni hem de alanı iyileştirir. Karl Menninger, psikiyatrist.
1: Günün tarihi. 112 yıl önce bugün, 28 Temmuz 1914'te, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş notası vermesiyle Birinci Dünya Savaşı başladı.
0: 624 yıl önce bugünse, yani 28 Temmuz 1402'de, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid ve Timur arasında Ankara Meydan Muharebesi yapıldı. Osmanlı ordusu mağlup edildi, Yıldırım Bayezid esir düştü, Osmanlı Devleti'nde de fetret devri, gerileme devri başladı.
1: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes, Apaçık Radyo burası, apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete, haftanın ikinci Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, Cehennemin Yolları üzerine bir şarkıyla açılışımızı yaptık AC/DC grubunun. Ünlü şarkılarından biri Cehenneme Giden Otoyol diyordu. O çok ün kazanmış bir şarkısını yeniden ve yeniden çalmakta çok fayda görüyoruz doğrusunu isterseniz. Çünkü korkunç yangınlar, cehennemi yangınlar hem olağanüstü hal ilan edilmesine, olağanüstü kabine toplantıları yapılmasına hem Fransa'da hem İspanya'da olağanüstü bir cehennem döneminin açıldığını ve bunun ayrıca şeye kadar, Ekim'e hatta Kasım'a kadar devam edeceği, bu yangınların nasıl idare edilecekse söylendiği de belirtiliyor. Onlar üzerinde ayrıntılı olarak durma fırsatı bulacağımızı sanıyoruz.
1: Asya'da da tayfunlar ve sel felaketleri var.
0: Evet, aynen öyle. Asya'da da korkunç bir durum var. O açlıktan ölenler de var. Hepsine değinmek durumundayız. Ama öncelikle şarkının sözlerine bir kulak verelim. AC/DC'nin ünlü Avustralyalı rock grubunun, yani kolay yaşamak, özgür olmak, tek yönlü bir gidiş, tek yön gidiş, sezonluk biletimiz var, hiçbir şey sorma, bırak beni, tek adımda her şeyi yapıyorum ben, akla, kafiyeye, hiçbir şeye gerek yok, yapmayı tercih edeceğim bir şey de değil zaten, aşağı iniyorum, sonuna kadar aşağı ineceğim, aşağıda parti var, parti zamanı, arkadaşlarım da orada olacak, evet, ben cehenneme giden otoyoldayım. Dur işaretleri falan yok, hız sınırı falan yok, kimse beni yavaşlatamayacak, bir tekerlek gibi onu çevirip döndüreceğim durmadan, kimse benim işime karışamayacak. Hey şeytan, aidatımı ödüyorum ben, bir rock grubunda çalıyorum. Hey anne, bana bak, vaat edilen topraklara doğru koşturmaktayım. Vay be, cehenneme giden otoyoldayım ben, beni durdurmaya kalkma, hey hey. Cehenneme giden otoyoldayım diye giden ve ben aşağı doğru koşuyorum tüm otoyol boyunca, cehenneme giden otoyoldayım diyor. AC/DC'nin şarkısındaki sözler. Durum tamamen böyle. Şimdi bir özet verelim tarihe geçmeden. Bu Fransa ve İspanya'da cehennemi yangınların devam edeceğini söyledik. Türkiye'den de, yani savaşta bir, İran'da savaşta bir durma vaziyetinin de olduğunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump müzakerelere bir şans daha vermek için İran'a yönelik saldırıları durdurma kararı aldığını belirtti. Kim bilir kaçıncı defa, müzakereler başarısız olursa tekrar vuracağız dedi. Öte yandan da Yeni Parti'nin genel başkanı Özgür Özel bugünden itibaren 200'ün üzerinde belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek partilerine katılacağını söyledi. Dün katıldığı bir söyleşi de ayrıntılı bir biçimde yaptığı bir, 2 saatlik bir konuşmada. Dün ayrıca 278 eski bakan ve milletvekili yeni partiye destek açıklaması yaparak topluca Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler. Ondan da bahsedeceğiz tabii. Ve ayrıca da yeni istifaların da bekleneceği belirtiliyor. Bu mevcut istifalar 278 Cumhuriyet Halk Partisi'nden eski bakanlardan ve milletvekillerinden oluşan tam 278 kişi yeni partiye destek açıklaması yaparak topluca Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler. Buna işte 200'ün üzerinde mevcut belediye başkanının da yeni partiye geçeceği açıklamasını söyleyebiliriz. Bir de günün önemli haberlerinden biri, Akbelen'deki kamulaştırma dosyalarının tümünün durdurulduğunu belirtelim. Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi termik santralin genişletilmesi amacıyla İkizköy'deki pek çok parseli kapsayan acele kamulaştırma dosyalarının tamamında yargılamayı durdurmuş. Bu da günün önemli haberlerinden bir tanesi. Şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 1942 yılında bugün Varşova Gettosu'ndan Treblinka imha kampına yapılan ilk sürgün dalgasının ortalarında Yahudi Muharebe Örgütü yani ZOB ilk kez kuruluyor. 22 Temmuz'da Naziler toplu sürgünlere başlamış. ZOB ise yani Yahudi Muharebe Örgütü ise henüz güçsüz o dönem. Eylül ayında sürgünler bittikten sonra ZOB yeraltı siyasi örgüt üyelerini bünyesine alarak büyüyor ve eğitim, cephane ve patlayıcı sağlayan Polonya direniş güçleriyle temasa geçmeyi başarıyor. Yaklaşık bir yıl kadar sonra da ZOB Varşova Gettosu'nda Yahudilerin en büyük silahlı isyanını örgütleyecek. İsyan daha sonra bastırılmış olsa da tüm imkansızlıkların ortasında Nazilere karşı örgütlenen bu isyan tarihin en önemli mücadelelerinden de biri olarak hatırlanacaktı.
0: Evet, isyan başını çekenlerden çok az sayıda kurtulan insanlar da hem Nazizme karşı hem de Siyonizme karşı mücadelelerini de ömür boyu sürdüreceklerdi. Onu da belirtelim. 1945'te bugünse New York'ta Empire State binasının 78. katına bir B-25 Mitchell bombardıman uçağı kazara çarpıyor ve 3'ü asker, 11'i sivil olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği öğreniliyor. Yoğun sis sebebiyle yönünü kaybeden askeri uçağın binaya çarpması binaya bugünün değeriyle 14 milyon dolarlık bir zarar vermiş. Ancak bina 48 saat içinde yeniden hizmete girmiş. Kapitalizm hızlı çalışmış yani.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi bakalım durumlarımız nasıl, yani orman yangınları kendi ateş fırtınasını yaratıyor. Dün de hafifçe değinme fırsatı bulmuştuk. Şimdi gazete Oksijen de ayrıntılı olarak dile getirmiş onu. Ateş bulutu nedir, nasıl oluşur, ondan başlayalım.

0: Yangınlar haftalardır yanıyor. Bugünden itibaren ise Fransa ve İspanya'da dördüncü sıcak hava dalgasına girmek üzere. Öncesinde kontrol altına alınma çalışmaları varmış. Ancak şu ana kadar tamamen kontrol altına alınabilmiş değil. Guardian gazetesinde de buna dair son durumları ele alan bir yazı vardı. Sizin de dediğiniz gibi burada bir kez daha üzerinde durulmuş. Neredeyse Kasım ayına kadar bu orman yangınlarının bir şekilde devam edebileceğinden endişe duyduklarını dile getiriyorlar. Bugünden itibaren 40 derece sıcaklıkların yeniden baş göstereceğini, 4. dalga sıcak havanın geri gelebileceğinden söz ediyorlar. Yüzlerce hatta binlerce itfaiyecinin günlerdir oldukça yorgun olmalarına rağmen söndürme çalışmalarına katılmış olmasından bahsediyorlar. Geçtiğimiz 2 hafta kadar önce bu yangınlar ilk başladığında İspanya'da 13 kişinin öldüğünü de hatırlatıyorlar. Fransa'da da birkaç gün önce bir kişi daha hayatını kaybetmişti. İtalya'da da bu arada görece küçük bile olsa orman yangınları başlamış. Tüm bunların ortasında bu sizin bahsettiğiniz ateş fırtınalarının da yaşanmakta olduğu söyleniyor. Büyük yangınların kendi hava sistemlerini oluşturarak ateş bulutları meydana getirdiği yer alıyor gazete Oksijen'deki haberde.
1: Evet, yani çok ciddi bir cehennem dönüşü fazla görünmeyen, dönüşü fazla olmayan bir durum var. Yani 120 bin acre, onun şeyinin yapmak lazım ne kadar hektar olduğunu,
0: Evet.
1: 350 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldıkları, bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Fransa'da görülmüş en büyük tahliye. 350 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmışlar Fransa'da ve İspanya'da.
0: Bu Jiron bölgesinde yaşanmakta olan yangın ki şu ana kadar 42 bin hektar alan yanmış.
1: Onu söyleyecektim.
0: Bu
1: 42 bin hektar, evet.
0: sadece ama Jiron bölgesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Fransa'da görülen en büyük yangın deniyor. İspanya'daki ise 172 bin hektara ulaşmış ama bu yılın başından beri yaşanan yangınlar 2025 yılının 6 katıymış şu ana kadarki orman yangınları İspanya'da da.
1: Evet, bu yani hakikaten akıl durdurucu ve insanın nefesini kesecek, bir daha da kolay kolay nefes alamayacak hale getirecek insanı durumdalar. Democracy Now!'da ayrıntılı bir yani konu vardı. Hem İspanya'dan Ángel Luis Lara, yani bir araştırmacı, doçent, Ibero-Amerikan Kültür Merkezi'nde çalışıyor. Ve kendisi de son derece trajik ve dramatik bir gelişmeden de bahsediyor kendisiyle. Madrid'in batısındaki evini de son anda terk etmek durumunda kalmış olanlardan bir tanesi. Ailesinin son derece talihli olduğunu söylüyor. Çünkü kaçabildik. Yani kaçmayı nasıl başardık ben de bilmiyorum diyor. Büyük bir soğukkanlılıkla da anlatıyor ama ağlamaklı olduğunu da belirtmek lazım. Demokrasi Now!'da bu sabah yayınladık biz de. Sabahın erken saatlerinde. Apaçık Radyo'da. Yani bütün kamu hizmetleri çökmesi ve doğal felaketlere karşı cevap vermenin de sadece aşırı havayla falan izah edilemeyeceğini, aslında bunların neoliberal 10 yıllardan beri, 30-40 yıldan beri devam eden neoliberal politikaların sonucu olduğunu söylüyor. Son derece önemli bir söyleşi bu bence. Yani 350 binden fazla insanın evlerini terk etmesi, yani barış zamanındaki tahliyelerin en büyüklerinden biri olarak geçiyor. Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan beri böyle olmamış. En az 4600 de acil durum personeli de güneybatısında görülüyor.

0: evlendirilmiş Fransa'nın, yani görülmemiş boyutta bir olağanüstü hal ve ilk geçen çarşamba başlayıp sonradan İspanya'ya geçmişti. Bu yazın erken saatler, erken günlerinde Batı Avrupa en sıcak Haziran'ı yaşadı. Ve şimdi senin de söylediğin gibi Özdeş, bu hafta yeni bir sıcak dalgası daha geliyor ve 40 derece yaşayacağı belirtiliyor. Celsius olarak, yani bu da çok daha korkunç bir duruma getirecek. Zaten geçen pazar günü İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez çok karmaşık durumlardan bahsetti. Çok çözümü zor durumlardan bahsetmişti İspanya'nın.
1: İklim krizinden bahsetmişti Sanchez, ama bu Democracy Now'daki söyleşide Profesör Lara'nın üzerinde durduğu noktalar önemli. Çünkü Amy Goodman soruyor işte nasıl bu yangınlar nasıl başladı dediğinde, bunu iklim değişimi birinci sırada demiş Lara, ama sadece buna atamayız, yani iklimi suçlayamayız diyor. Diğer faktörlerden bahsederken sizin de üzerine durduğunuz bu neoliberal politikalara özel bir yer vermiş. Çünkü itfaiyeciler, yani yangın söndürme
0: Ekipleri.
1: ekiplerin, evet, bunların neoliberal politikalarla nasıl altının oyulduğunu anlatıyor.
0: Zaten
1: Hatta
0: grevdelen
1: evet.
0: işte bir kısmı çok çok trajik, komik demeyeyim, trajik bir durumdan bahsediyoruz yani.
1: 40 gündür hem de çalışma
0: Evet.
1: koşullarının kötülüğünden, ayrıca kaynak yetersizliğinden, yani yeteri kadar itfaiyeci olmaması, yeteri kadar araç olmaması, yeteri kadar eğitim yapılmıyor olması gibi, aslında bunlar geçtiğimiz günlerde de bir kez daha gündeme gelmişti. Çok sayıda yaralı var. Bu sadece İspanya'da değil, Fransa'daki orman yangınlarında da aynı şey yaşanıyor. 80 kadar İtfaiyeci orman yangınlarında zehirlendi. Oradaki işte dumandan dolayı. Şimdi aslında bunun olmuyor olması gerekir, değil mi? İtfaiyeciler bunlar, yani orman yangınlarını
0: Evet.
1: söndürmek için zaten eğitim almış insanlar. Maskeleri olması lazım. Hatta maskeden de öte bazı koruma tedbirleri olması lazım. Ama malzeme eksikliğinden dolayı 80 kadar itfaiyecinin zehirlendiği söyleniyordu. İspanya'da da bunun üzerinde duruyorlar. İşte kaynak yetersizliğinden dolayı iklim krizinin ortasında böyle orman yangınları yaşanacağı biliniyor, ki geçmişte de yaşanmıştı, ancak hala ekipman ve eleman eksikliği yaşanıyor diyor.
0: Evet, yıllardan beri de uyarılarda çok, hatta yani grev gibi durumlarda da bulunmuşlardı. Bazen de yer verme fırsatı bulmuştuk. Yani kaynak yetersizliğinden ve sözleşme imzalanmadan çalıştırmaktan filan senelerdir şikayet etmektelerdi. Ve asıl sorunlardan bir tanesi de tabii Angel Luis Lara'nın belirttiği gibi kendisi son anda, yani Madrid'in batı yakasında işte 45-50 kilometre ötede bir evi varmış, Chapinería'da, son anda kurtulmuş kendisi ve ailesi. Evde de haber filan yok tabii. Yani durum çok vahim ötesi bir durum. Ama şimdi bu Angel Luis Lara'nın, senin de altını çizdiğin gibi, çok önemli bir şeyden, problemden bahsediliyor. Yani elbette ilk üç tane temel mesele var diyor. Benim yani hepimizin üzerinde durup daha da derinlemesine anlamamız gereken. Çünkü son derece politik, derinlemesine politik bir meseleydi. Meşgulüz. Birincisi tabii elbette hiçbir şekilde iklim değişikliğinin reddedilemez gerçekliği var diyor. Aşırı sıcaklıklar ve aşırı kuraklık koşulları yeni bir altıncı kuşak yangınları ortaya çıkardı ve bunlar normal değil diyor. O kadar yoğun ki kendi hava sistemlerini yaratıyorlar. Ondan da bahsetmiştik zaten. Son derece tehlikeli bir durumdan bahsediyoruz. Yani hava çekilmeden, kendi kendine bitmeden söndürmek neredeyse imkansız hale getiriyor diyor. Şimdi ikinci bir önemli faktör var. Bu konunun en önemli meselelerinden biri de sebeplerinden bir tanesi. Yıllar süren neoliberal politikalar bütün her yerde kamu hizmetlerini çalışmaz hale getirmiş durumdalar. Madrid'de özellikle ve ama bütün İspanya'daki çeşitli yerlerde bu ödenekler kesilmiş vesaire. Yani İspanya özellikle de desantralize bir ülke. Yani merkezileştirilmesinden vazgeçilmiş bir ülke. 17 özel bölge var ve özellikle de kendi yönetim yetkileri var ve bu bölgelerden 11'inin muhafazakar hatta aşırı sağcı partilerde bulunduğu ve bu da kamu hizmetlerini söküp atmaya gayret sarf ediyorlar. Göz göre göre yapılan bir şeyden bahsediyor. Çok ilginç yani. Ve yani öylesine ki 40 gün işte demin de sözünü ettiğimiz gibi Madrid'in ormanlık alanlarında 40 günden beri grevdelermiş yani. Bu kadar büyük. Çünkü ne kaynak var ne de çok tehlikeli çalışma koşullarına rağmen hiçbir tedbir almadıklarından şikayet ediyorlar. Dolayısıyla bu da böyle. Yani bütün bölgelerde neoliberal politikalar dramatik olarak kamu hizmetlerini mahvediyorlar diyor. Öte yandan
1: Bu
0: söyle.
1: John Wayland da önemli açıklamalarda bulunmuş. O da diyor ki bu İspanya ve Fransa'daki yangınlarda ateşin yüksekliği 100 metreye kadar ulaşıyor kimi yerde
0: Evet.
1: demiş. Bu inanılmaz bir şey. 30 katlı apartman yüksekliğine yani ulaşıyor diye de söylemiş. Fransız pilotlar havadan su atarak müdahale etmeye çalışıyor. Ancak yere daha düşmeden buharlaşıyor bu 100
0: Su evet,
1: metrelik.
0: kuruyor. 100 metrede kuruyormuş. Yani gülüyoruz ama buna inanmak bile şey değil yani. Tam işte açılış şarkısında AC/DC'nin söylediği gibi otoyol yani bu. Resmen cehenneme giden otoyol yani.
1: Zaten bu Donald Trump'ın "Drill baby drill, kaz bebeğim kaz" sözünün de artık "burn baby burn, yan bebeğim yan" anlamına geldiğini de söylüyor Violent.
0: Yani evet, John Valiant nasıl okunuyor tam beceremedim işte olabilirim. Son derece önemli bir kitabın da Pulitzer ödül finalisti aynı zamanda ödül finalisti olan bir yazar. Fire Weather yani ateş havası diye çevirebiliriz. Ateş iklimi diye ve yanıp kavrulan bir dünyanın ön hatlarında, ön cephesinde bulunmak diye de alt başlığı var kitabın. Çok yani tarihin en çok satılan ve önemli okunan kitaplarından da birinin yazarı kendisi. Yani en önemli tespitleri de işte milyarlarca dolarlık bir felaketi Fort McMurray'de Kanada'nın petrol endüstrisinin ve Amerika'nın en büyük dış destekçisi. O Fort McMurray yangınını da yazıyor. Ayrıca da bütün eriyip dökülen araçların yollarda evleri de ateş bombaları haline getiren ve bir keresinde 88 bin kişinin bir şehirde tek bir öğleden sonra da tahliye edilmesini zorunlu olarak gerektiren bir durumdan bahsediyor. Yani çok üzerinde durduğumuz senelerce durduğumuz Katrina kasırgasına eşit bir şeyi anlatıyor. Bunun cephe hattında yazan birisi John Valiant ve son derece eğer istiyorsak diyor şeyi sıcaklık derecelerini azaltmak ve yangın riskini düşürmek istiyorsak ilk yapacağımız şey emisyonlarımızı, salımlarımızı düşürmek. Başka türlü olmasına imkan yok ve senin de dediğin gibi işte bugünkü yönetimde herhangi bir ihtimal yok Trump yönetiminde bunu düşürmenin. Çünkü inanmıyor zaten küresel iklim değişikliğinin olmadığını söylüyor. Kanada'da maalesef Kanada'da onu takip ediyor diyor ve fosil yakıt operasyonlarını çalışmalarını genişletmekle meşgul Kanada'da ve batı yakasına ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de uzanan yeni petrol boru hatları döşenmesinin peşindeler. Dolayısıyla da bu karbondioksit borcu ve metan borcunun büsbütün dibine kadar gömecek bizi diyor. Bütün bu yangınların da ana sebebi bu diyorlar. Angel Luis Lara'ya da dönecek olursak, bugünkü İspanya'daki merkezi hükümet aslında bildiğiniz gibi bütün siyasi partileri bir ulusal anlaşma yapmaya davet ediyor. İklim değişikliği ve şu anda da iklim değişikliğine bağlı olan bu korkunç yangın durumuyla mücadele etmek için çağrıda bulundu. Ama sürekli olarak bunu altını çizerek bir kez daha söyleyerek bitirelim biz de. Angel Luis Lara diyor ki yani İspanya gerçek şunu kabul etmeliyiz ki hem muhafazakar hem de aşırı sağ partiler genel ve ortak bir anlaşmaya katiyen yanaşmıyorlar. İspanya onun içinde son derece önemli, derin bir gerilim içinde. Yani muhafazakar ve sağ kanat partileriyle hükümet arasında büyük bir uyuşmazlık var ve son derece karmaşık bir durum olduğunu da belirtelim diyorlar. Yani durum Kasım'a kadar süreceğini bunun düşünmek bile insana çok zor
1: Bu
0: geliyor.
1: orman yangını hani hadi Avrupa merkezli bir bakış şimdiye kadar desek bile dünyanın bütün bölgelerinde de şu ana kadar 1 milyonu aşkın kişinin etkilendiğine dair Biyanet'te önemli bir özet var. Özellikle Asya'daki ülkelerde büyük fırtınalar ve sel felaketleri yaşanıyor ve toplamda ölü sayısı son bir haftada hem orman yangınları Avrupa'daki hem Asya'daki felaketlerden dolayı 213'e yükselmiş. 1 milyondan fazla kişi de etkilenmiş. Pakistan'da
0: 1
1: 107
0: milyonu aşkın kişinin etkilendiği, yani sadece bu birkaç gün içinde değil mi? Sel, heyelan, yangın ve fırtına.
1: etkilenme dediğimiz doğrudan yerlerini terk etmek durumunda kalmak. Yoksa
0: Ay,
1: daha da kalabalık bir
0: ayrıca
1: insan
0: da
1: grubu.
0: yani
1: Aşırı
0: 200'den
1: sıcak var.
0: fazla insan ölüyor. Evet, 469 gibi rakamlar veriliyor yaralanma. Yani Fransa ve İspanya'da 320 bin kişi tahliye edildi. Görülmemiş rakamlar bunlar. Pakistan'da da 107 kişinin öldüğü belirtiliyor. Hindistan'da 83, Afganistan'da da 23. Bu böyle. Bir de Çin'de 700 binden fazla insanın evlerini, yerlerini, yurtlarını terk edip taşınmak zorunda kaldığını, nul diye nasıl çevrileceğini, tam telaffuz edileceğini bilmiyorum ama Çin'i vuran en güçlü tayfunmuş. Guangdong eyaletinde karaya vurmuş. Tayfun öncesinde ve sonrasında eyalet genelinde 700 bini aşkın insan güvenli alanlara taşındı. Bunun nasıl dönecekler belli değil, değil mi?
1: Güney Kore sıcak hava dalgası ile sağanak yağışlar arasında gidip geliyor diyor. Guardian gazetesi Japonya ve Vietnam'da şiddetli yağışlar heyelanlara yol açıyor. Çin'de Su Kaynakları Bakanlığı'nın Temmuz ortasında yaptığı açıklamaya göre Nisan ayında başlayan sel sezonundan bu yana aşırı yağışlar yaşanıyor ve bu durum bir ay sürecek yoğun sel kontrol döneminin başlangıcına işaret ediyor denmiş. Bugüne kadar yani son haftalarda 600'den fazla nehir uyarı seviyelerinin üzerine çıkmış Çin'de ki bu son 5 yılın en yüksek rakamı denmiş. İlginç bir şey yine Çin'den bu Nul tayfunu sırasında bir böyle bir şeyin olduğunu ilk kez gördüm. Yılan üretim çiftliği etkilenmiş, tamamen dağılmış. Dolayısıyla yüzlerce hatta binlerce yılan da etrafa dağılmış bu çiftlikten. Bir de böyle şeyler var yani durumlar var.
0: Evet, yani bu hakikaten giderek artan ve artık görmezden gelinmesinin hem imkansız olduğu gibi neredeyse bir suç teşkil edecek bir duruma oluştuğunu söylememiz lazım. Her tarafta fırtınalar, seller, bir de dehşetli yangınlar. Kanada'dakiler de durmuş değil zaten. Dün daha bahsediyorduk, sen hatta
1: Evet.
0: rakam veriyordun. 900 civarında yangının devam ettiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli eyaletlerde de şimdi yeni ısı kubbesi etkileri bir daha vuracağını belirtiliyor. Tabii aynı şey İspanya ve Güney Avrupa'yı da etkileyebilir. Extreme Temperatures Around the World'daki rakamlar da durmak bilmiyor değil mi? Bütünüyle baktığım
1: evet,
0: zaman.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten çok yüksek sıcaklıklar olduğunu söylüyor Profesör Herrera. Onun dışında tabii dünya genelinde sıcaklıkların yüksek olduğundan bahsetmiş. Yine kış mevsiminin ortasında olan Latin Amerika'dan bahsediyor. Fransız Guyana'sı mıydı? Şimdi söyleyemedim.
0: Yine
1: Yinesi.
0: diyorlar.
1: 36 dereceye çıkmış mesela sıcaklar. Bolivya'da 38 derece, Paraguay'da 37,4 derece vesaire yaşanıyor. Kış mevsiminde yaşanıyor bunlar. İnanın Cezayir'de ise bir kez daha 50 dereceler görülmüş. Böyle bir durum var dünyanın geri kalanında.
0: Evet, yani bütün rekorlar peş peşe. Amerika'da da kırılıyor. Rocky dağlarının olduğu yerde 45 derecelik sıcaklıklardan Colorado'da bahsediliyor. Ve acayip şeyler var yani. Senin de belirttiğin gibi özdeş, yani Tunus'ta, Cezayir'de filan 50 dereceye neredeyse çıkacak sıcaklıkların görüldüğü ve gece gündüz devam ettiği, bunların da devam ediyor. Yani bütün hafta böylesine geçti. Ama bir de çok önemli bir ufak işaret de vermiş. El Niño'yu hatırlatan atmosferle sıcaklığın bir arada, atmosferdeki durumlarla, fırtınalarla beraber bir de sıcaklığın birleşmesinin çok tehlikeli olacağını da notlarına eklemiş. Bunları takip etmeye tabii devam edeceğiz yani. Şimdi bir ara verelim. Cezayir'de 50 derece değil mi? Tam bir çılgınlık yani. 50
1: Evet.
0: derece artık yani bunu düşünmek bile zor geliyor. Hatta 51 dereceden de bahsediyor bir gün önceki haberinde. Neyse, bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Bizden başka da çok fazla konuşan yok zaten.
2: Açık Gazete. Apaçık Radyo.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Dünyayı Çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da. Stop the first for my
2: honey and I. Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
4: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-7 dakika geçiyor şu anda. Ve biz Açık Gazeteciler olarak tekrar dönmüş durumdayız. Bu iklim ve hava durumlarından bahsederken, ekolojiden bahsederken bir de önemli yeni bir haberde özetlerden de bahsetmiştik. Biraz da ona dönelim. Akbelen'de önemli bir gelişme haberi var doğrusu, değil mi?
5: Evet, Gazete Oksijen'de manşet atılmış, çeşitli diğer internet gazetelerinde de var. Akbelen'de tarihi gelişme deniyor. El koyma ve değer tespit davaları Danıştay kararı kesinleşene kadar durduruldu denmiş. Milas 2. Asli Hukuk Mahkemesi Akbelen Ormanı çevresinde kömür madeni için acele kamulaştırılan 679 taşınmaza ilişkin el koyma ve bedel tespiti davalarında Danıştay'daki iptal davaları kesinleşinceye kadar yargılamaların durdurulmasına karar verdi deniyor. Taşınmaz maliklerin avukatları Arif Ali Cangı ve İpek Sarıca da bu konuda bir açıklama yapmış. Mahkemenin kararını şöyle değerlendiriyorlar. Türkiye'de acele kamulaştırma hukukunda tarihi bir gelişme demişler. Avukatlar ilk kez bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı ile Danıştay 6. Dairesi'nde devam eden iptal davalarını birlikte değerlendirerek acele kamulaştırma dosyalarının Danıştay kararları kesinleşinceye kadar bekletilmesine karar verdi diyorlar. Kararın yalnızca Milas'taki dosyaları ilgilendiren usule ilişkin bir karar olmadığının da altını çizmiş
4: evet,
5: Arif Ali Cangı ve Sarıca.
4: Evet, değil mi? Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının acele kamulaştırma davalarının nasıl uygulanacağını ortaya koyan ve Türkiye'deki benzer uyuşmazlıklar bakımından yol gösterici nitelikte önemli bir hukuki kazanım olduğunu da ifade etmişler. Çok sık başımıza gelen bir şey değil, iyi bir haber değil yani. Şimdi iyi.
5: Yani. Ama karara ilişkin bir şirketten de açıklama var. O kadar da iyi bir haber değil sizin için diyor YK Enerji. Yeniköy Kemerköy Enerji'den YK Enerji bu açıklama yapmış. Evet. Onlar da diyorlar ki Danıştay'daki davanın sonucunun beklenmesine yöneliktir bu karar. Hukuki süreç açısından yeni bir gelişme niteliği taşımaz. Böyle söylemişler. Dolayısıyla kamuoyuna kamulaştırma durduruldu, süreç sona erdi veya benzeri ifadelerle yansıtılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır diyor şirket. Şirketimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata ve yargı kararlarına uygun şekilde yürütecektir. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş yorum ve yönlendirmelere itibar etmemesini önemli rica ederiz demiş.
4: Peki davada açacaklar mıymış? Bu tarihi
5: bu kararı mı?
4: Bu kararı evet.
5: Öyle bir şey dememişler ama. Böyle yani, çok da sevinmeyin demeye getirmişler yani.
4: Evet yani. Bir de kısa gazete Oksijen'in bir ne olmuştu bölümünde de bakacak olursak Milas'ta kömür madeni sahalarının genişletilmesi amacıyla Akbelen Ormanı çevresindeki bağ damları, çakır alan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava 96 yurttaş tarafından Danıştay 6. dairesinde açılmıştı. Bu davalarda yapılan ilk inceleme ardından acele kamulaştırma kararının uygulanmasına ilişkin yürütmenin durdurulmasına karar vermesi, buna karşında idarenin acele kamulaştırma kararına dayanarak Milas 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel tespiti ve el koyma davaları açtığını da hatırlatıyorlar haberde. Evet, oldukça önemli yani. Yani Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı dikkate alınınca dosyaların sonucu Danıştay'ın vereceği kesin karara bağlanmış oldu. Bir de Türkiye'den bir de haber daha verelim. O kadar parlak değil. YouTube'da yayınladığı Ölü Deniz adlı gösterisindeki ifadeler sebebiyle komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna yaptığı itiraz devam edilmiş. Yaptığı itiraz reddedilmiş yani. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi tutuklama kararı usul ve yasaya uygun demiş. Tutukluluk halinin devamına karar vermiş. Bir tane iyi haber yeter.
5: Bir günde diyorsunuz daha fazlası.
4: Yeterdi, arkasından bu geldi. Evet. Evet, şimdi Türkiye'nin diğer haberlerine geçelim aslında. Dün evet. Önemli bir Halk TV'de önemli 2 saatlik bir toplantı vardı. Halk TV'de canlı olarak yayınlandı Özgür Özel'in. Yani Medyascope da vermiş, Halk TV'de vermiş. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV canlı yayınında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan süreci, Yargıtay'ın olası kararı, yeni partiye katılımlar, Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar'ın durumu, dokunulmazlık tartışmalarıyla Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin kapsamlı değerlendirmede bulunuyor. En önemli açıklamalarından bir tanesi 200'ün üstünde belediye başkanının yeni partiye katıldığı haberi değil mi?
5: Katılacağı
4: pardon.
5: Evet, söyleniyor. Şu ana kadar 40'ın üzerinde belediye başkanının geçtiği yer aldı Evrensel Gazetesi'nde. Ama zamanla bu geçiş olacak. Fakat özellikle Mansur Yavaş hakkında ve çeşitli diğer belediye başkanları hakkında konuşmuş. Dün Özgür Özel, biz kimseye davette bulunmadık diyor. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin demiş. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Emin değilim. Belediye başkanlığına davette bulunmadık diye. Daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da yeni partiye geçmeyeceğini, bir süre böyle bağımsız takılacağını söylemişti. Evet. Neden öyle olduğunu da, onu da bilmiyoruz. Ama belediye başkanlığının bir kısmının bağımsız kalmaya devam edebileceği, bir kısmının CHP içerisinde, ama milletvekillerinin de öyle. Bunu da bir tür taktik gereği yapmakta olduklarını söylüyordu Özgür Özel. Partide kalmaya devam edeceklerini, orada da mücadeleye devam edeceklerini söylüyordu. Bir kısmı ise yeni partiye geçecekti. Bu konuda henüz kimlerin ne zaman geçeceği konusunda net bir bilgi aslında paylaşmamış dünkü açıklamasında.
4: Evet, yani şimdi şöyle, bu dün etraflıca üzerinde durma fırsatı bulduğumuz tarihi bir skandal da vardı, ya da skandal diyelim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir figüran krizi yaşanıyordu ve yaşanmakta. Yani Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin beklenen mutlak karar, mutlak butlan kararı üzerinde de duruyor. Yani pek çok konuya ilişkin değerlendirmelerde var. Özgür Özel, mutlak butlan yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği bu rozet töreninde figüranların kullanılmasını haberleştiren gazetecinin hedef gösterilmesine de tepki göstermiş. Yani Bir Gün gazetesinin genç muhabiri, genç muhabir arkadaşımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez diyor Özel. Çünkü gazetecilik mesleğine böyle bir saldırı kabul edilemez. Çünkü biz kamusal denetim altında görev yapıyoruz. Gazetecinin en önemli görevi de bu kamusal görevi gerçekleştirmektir. Siz bir siyasi parti olarak bir işe kalkışıyorsanız o işin halka taahhüt ettiğiniz şeffaflıkta ve gerçeklikte olması lazım. Orada bir kurgu varsa bunu ortaya çıkartmak bir gazetecilik başarısıdır. Oradan sonra kullanılan dili kabul etmek mümkün değil. Ben işin o tarafındayım. Diğer tarafı milletimizin takdirindedir diyor. Yani çok ciddi bir problem yaşanmıştı o Bir Gün Gazetesi'nin şeyinde. Bir Gün Gazetesi'nin kendisi de zaten haberimizin tamamen arkasındayız diye durmuştu.
5: Bu arada bu adı geçen Kast Ajansı'nın sahibi Ömer İne CNN Türkiye konuşmuş. Çok ilginç açıklamaları var gerçekten. Ben bir siyasi partiyi destekleyemez miyim? Kime ne? Para benim demiş. Kendisi açıklama yaparken.
4: Bu şekilde arkadaşın destekleyemez ama yani bu hukuka aykırı olur.
5: Kime ne? Kime ne? Para benim. Böyle konuşuyor. Siyasete atıldığını söyleyen arkadaşı Samet Özkaş'a destek için bunu yaptığını söylüyor CNN Türkiye. Üye katılım törenine giden süreci şöyle anlatmış. Diyor ki 25 Temmuz günü öncesinde Samet arkadaşım bana dedi ki, bu siyasete yeni CHP'ye katılacak olan Samet Özkaş'ı kastediyor. Bana dedi ki ben siyasete atılıyorum. Bana CHP'yi destekleyen bu kişilere yardımcı olur musun? Arkadaşların varsa onlarla beraber gelir misin? Benim de Samet'e dediğim kelime şu: sen genç bir siyasetçisin, sonuna kadar arkandayım kardeşim. Ben veyahut da benim ekibimden kimse ne CHP genel merkezinden ne de arkadaşım Samet'ten bir kuruş para almadık demiş. Arkadaşlar gönüllü katıldı diyor. Bu kasta 70 kadar kişiden ya da 100 kadar kişiden bahsediyor ya. Gönüllü katıldılar. Ceplerine harçlık koydum. Prodüksiyon şirket sahibi olmam arkadaşımı desteklememe engel mi diye de ısrarla bunu söylemiş yani.
4: Evet.
5: Yemek parası koydum ceplerine diyor. Bu evet. Arada o 950 lira içinde bunu söylemiş.
4: Evet ama onlar AK Partili yeni katılımcılar rolünde oluyorlar. Bu
5: alkışçılar. Bunlar katılanlar değil bu arada. Sanırım rozet takılan var mı aralarından bilmiyorum.
4: Ben
5: ama
4: bilmiyorum.
5: Şey alkışçılar böyle slogan atıyorlar
4: alkış
5: falan.
4: Alkış şeyi evet yani. Yani son derece garip bir durumdan bahsetmemiz gerekiyor herhalde.
5: Ama arkadaşı Samet Özkaş'ın açıklaması ilginç. Olay tamamen bir kumpastır demiş. Savcı üzerine gitsin bunun diyor. Satmış arkadaşını yani.
4: Hangi olay kumpastır?
5: Bunun... Kendisi için oraya getir insanların gelmiş olması diyor.
4: Aslında kumpas diyor değil mi?
5: Evet. Savcılık olayın üzerine gitmeli diyor Samet Özkaç'ta. Öteki de diyor ki ben Samet için, arkadaşıma destek için gittim. Bu da diyor ki kumpas bu falan. İlginç bir durum yani.
4: Evet, peki şeye dönelim o zaman biz gene. Bu oldukça ilginç açıklamalar da var. Yargıtay'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak mutlak kararını iptal etmesi halinde nasıl bir yol izleyeceklerini İlişkin soruya da Özgür Özel şöyle demiş: gemileri yakmadan siyasette yol yürünmez. Yeni parti yürüyüşünü sürdürecek. Geriye bakmadan iktidara yürümek zorundayız diyor. Ve her türlü engele karşı hazırlıkların olduğunu da vurguluyor. Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar'ın durumu hakkında da yeni partiye katılıp katılmayacağına dair sorulan soruya da yanıt vermiş Özgür Özel. Yavaş'la ilgili herhangi bir kuşkularının olmadığını vurgulamış. Mansur Bey zaten eski partimizde de bizimle yol yürümüştü diyor. Bizim eski partimizde biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin diyor. Karalar için ise dikkat çeken ifadelerde bulundu diyor. Medyascope'dan aktarabiliriz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'la konuştuğunu ve dikkat çeken gelişmeler yaşandığını belirtmiş. Aziz İhsan Aktaş davasında devam eden bir yargılama var demiş. Yeni partiye geçerseniz sizin için iyi olmaz şeklinde baskı yapıldığına dair duyumlar var demiş. Yani Zeydan Karalar'ın durumu özel. Dün beni bir kez daha aradı. Yani biz bir abi kardeş ilişkisi içindeyiz. Zeydan Başkan'ın çok yönlü, farklı, çok katmanlı durumları var demiş. Mesela yargılandığı dava karar sürecinde bir yandan birçok belediyemize efendim işte yeni partiye geçerseniz şöyle olur korkusunu yaymaya çalışan bir iktidar medyası, bir AKP yargı kolları var. Butlan yönetiminin çok farklı ağızlardan, önden, arkadan, sağdan, soldan ona buna yolladığı haberler var diyor. Ve ondan sonra da yeni partiye katılımların süreceğini ifade ettikten sonra yarından itibaren diyor, yani bugün için 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak diyor. Peki dokunulmazlıklar kalkarsa ne olur diye bir soru da geliyor. Halk TV'nin gazetecilerinin sorduğu sorular, yani o konuda da yani kimler katıldığını da söyleyeyim gazetecilerin: Kürşat Oğuz, Gökmen Karadağ ve Bengü Şap Baba Eker'in gündeme dair sorularının 2 saatlik bir söyleşide cevaplıyor. Diyor ki yani iktidar medyasında Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'le ilgili hazırlanan fezlekelere evet oyu vereceği şeklindeki haberlere dair de konuşuyor Özgür Özel. Söz konusu haber Türkiye Gazetesi'nde yayımlandı diyor. Ona dikkat çekiyor. Ve yeni partinin potansiyelinin iktidar kanadının farkında olduğunu ve bu tür haberlerin milleti korkutmak için servis edildiğini de belirtmiş. Medyanın bir kanadının iktidara hizmet ettiğini ve polemiğe girmek istemem diyor. Bu millet bu ihtimalleri konuşanları Şamaroğlan'ı yaptı zaten. Türkiye Gazetesi bu konuda Butlan Operasyonu gazetesi oldu. Ben bunların dibine inmemeliyim. Ne diyorlardı? Özgür Özel 40'a kadar düştü diye yemin ediyorlardı. Bizse 91 arkadaşımızla grubumuzu kurduk. Bunun dışında orada kalan arkadaşlarımın yarısı da ben CHP'de mücadele edeceğim, olmazsa geleceğim diyen arkadaşlarım. 3-5 vekil arkadaşımızı da korkutmayı başardılar kendilerince. Güya bizi 40 vekile düşüreceklerdi. Gelme diyorsun, 200 belediye geliyor. Demirden korkan trene binmez. Beni dokunulmazlıkla kim korkutacak? Butlancılar korkutamıyor. Bununla mı korkutacaklar? Demiş. Ve bir de şey soruyorlar. Yeni partiyi kurmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda ederken bir ifade kullanmıştınız. Unutkan olmayacağız sözleriyle de ilgili konuşmuş. Şundan herkes emin olsun diyor Özgür Özel. Tarihin kırılma anındayız. Tarihin kırılma anında doğru yerde duranlarla Erdoğan'a bir kez daha iktidar kapısını aralamak için bizim iktidar yürüyüşümüzü durduranları ilerleyen zamanda iktidar olduğumuzda birbirine karıştırmayacağız. Butlancıları asla affetmeyeceklerini ifade etmiş. İktidar oldukları zaman kendilerine yaranmaya çalışmalarına da izin vermeyeceklerini vurgulamış. Eylül ayında yeni parti kurultayını tamamlamayı planladıklarını belirtiyor. Mevcut durumda yeni partinin olası baskın seçime giremediğini belirtirken ikinci bir partiyi de yedekte tuttuklarını belirtmiş. Bu ihtimale karşı söz konusu partinin adını açıklamayacağını da söylemiş. Baskın seçim şu an için pek olası değil ama olsa bile kendi adaylarının büyük farkla seçileceğini de belirtmiş Özel. Yeni partinin %40'ın üzerinde oy potansiyeline sahip olduğunu belirtmiş. İttifaklara da kapıyı kapatmadıklarını ifade etmiş. Öyle 2023 genel seçimlerindeki gibi altılı masa planlarının olmadığını da sözlerini eklemiş. Oldukça hareketli günler yaşadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Murat Sabancı da T24'te devlet aklı tırnak içinde Özgür Özel ve yeni parti için ne diyor diye bir başlıkta diyor ki MHP lideri Devlet Bahçeli devlet aklından bahsettiği bir açıklama yayınladı. Yeni parti ve Özgür Özel'e de yer verdiği metinde Özel'in birikim konumuna saygı çağrısı da yaptı. Elbette partilere, liderlere meşruiyeti sadece halk verir ama Özel ve arkadaşları için dokunulmazlıklarının kaldırılmasının bile konuşulabildiği ortamda, tırnak içinde, Bahçeli'nin çıkışının hedefi ve nedeni düşünülmeye, üzerinde düşünülmeye değer diyor ve sonunda şöyle bitiriyor yazısını. 2024 Ekim ayında başlayan çözüm barış arayışlarında önemli bir aşamaya gelindi. Kök çerçeve yasanın meclise gelişi, önce Adalet Komisyonu, ardından genel kurul süreci önemli. Uzun süredir birkaç basamaklı olacağı neredeyse kesin olan yasanın ilk adımıyla ilgili bir mutabakata doğru gidildiği de gözüküyor. Adalet Komisyonu'na gelişi öncesi aralarında yeni partinin de olduğu AKP, MHP, DEM'den oluşan vekillerce teknik kadrolarla birlikte rötuşların yapıldığı kulislerde konuşuluyor. Bu yüzden komisyona haftaya gelmesi bekleniyor. Çözüm barış adımları kök yasa ve devamında gerçekleşmeye başlarsa, Türkiye'nin gündeminden terör kavramı çıkarsa, güvenlik merkezli politikaların çerçevenin yerini nasıl bir politika seti alır? Bunun üzerinde biz de daha sonra etraflıca durma fırsatı bulacağımızı umuyorum. Bu çok önemli bir aşamaya gelindiği konusunda, çözüm barış arayışlarında.
5: Deutsche Welle Türkçe'den şöyle bir iddia var. Yasa teklifi bu hafta meclise sunulacak ve hemen ardından Adalet Komisyonu'nda ele alınması bekleniyor denmiş. Genel kurul görüşmeleri ise yetkililere göre bu hafta sonunda ya da gelecek haftanın başında olabilir diyor. Yani bu hafta bitmeden sunulacak ve komisyona iletilecek. Ama genel kurul görüşmeleri haftaya kalabilir denmiş. Numan Kurtulmuş da defalarca meclis tatile girmeden bu çerçeve yasa çıkacak diye zaten belirtmişti diyorlar.
4: Evet, bu da önemli. Onu da yakından takip etmeye, hatta bu konuyu takip eden gazetecilerle konuşma imkanı da bulmayı umuyoruz yani.
5: DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de bu çerçeve yasayla ilgili bir açıklamada bulunmuş. O da diyor ki, meclise gelmesi beklenen çerçeve yasayı bir sonuç olarak nitelendiren yaklaşımlar var. Oysa çerçeve yasa bir sonuç değil, aksine yeni bir başlangıcın ilk adımını oluşturuyor demiş. Yüzyıllık Kürt meselesi elbette tek yasa ile çözülmeyecek ama doğru iradeyi yansıtan ilk doğru adım sorunun çözülmesine ve gerçek anlamda kalıcı barışın tesis edilmesine çok büyük bir katkı sunacaktır diyor. Bu yasa demokratik siyasete katılımı, dönüşleri ve silahların devreden çıkarılmasını hukuki güvenceye bağlamalıdır. Daha önce pek çok kez ifade ettiğimiz gibi barış ve süreç hukukunu arıyor diye bir açıklamada bulunmuş orada.
4: Evet, yani Deutsche Welle'de senin de sözünü ettiğin çözüm sürecinde kritik eşik başlıklı analizde Gülsen Solaker de yani önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor tasarının özelliğine özel bir statüsü tanınmayacağı belirtilen düzenlemenin neler içerdiğini inceleyen bir analiz var. PKK nasıl bakıyor bu konuya, nasıl bakıyor diye bitiyor yazı. Çerçeve yasaya PKK'nın nasıl baktığına ilişkinde son dönemde yapılan bazı açıklamalar var. İşte KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu Medya Haber adlı platformuna konuşmuş ve yasa taslağını beklediklerini belirtip, partiyi feshettik, Türkiye'ye karşı silahlı mücadeleyi sona erdirdik, süreci zaten doğru buluyoruz, destekliyoruz. Önder Apo'nun dediği gibi bu bir başlangıçsa, bir kapı açılıyorsa en azından önümüzdeki dönemde yeni gelişmelerin, yeni adımların ön adımı olacaksa tabii ki biz de süreci teşvik eden bir yaklaşım içinde oluruz. Ama tabii taslağı bekliyoruz demiş, gördükten sonra tutumumuzu da açık ve net ortaya koyarız demiş.
5: Tüm bunların ortasında bugün Salı günü, yani mecliste aslında parti meclis gruplarının toplantı günü, fakat ilginç bir şekilde neredeyse hiçbir parti bugün grup toplantısı yapmayacakmış. CHP ve Yeni Parti'nin bu hafta grup toplantısı yapması beklenmiyor denmiş. Yeni Parti zaten resmi olarak sanırım kurulmadı, kuruluş başvurusu yapıldı Cuma ama herhalde henüz onay gelmiş değil. CHP'de ama herhalde karışıklıklardan dolayı olsa gerek grup toplantısı yapmayacakmış. AK Parti ile MHP'nin de bu hafta grup toplantısı düzenlemeyeceği açıklanmış. Bunun nedenleri söylenmemiş. Bir tek bugün DEM Parti'nin grup toplantısı yapması bekleniyor. Bir de onlardan sonraki diğer küçük partilerin, yani şeyi, Yeni Yol Partisi, İyi Parti'nin vesairenin grup toplantısı yapması bekleniyormuş bugün.
4: Evet, burada şimdi ara verelim. Şeyde Ahmet İnsel yok bugün. Konuşmaya devam ederiz bu
5: Evet,
4: konuları.
5: savaş meseleleriyle, İran'la
4: Savaş,
5: ve dünya haberleriyle devam
4: dünya
5: ederiz.
4: haberleriyle devam ederiz. Evet, şimdi ara.
1: Açık Gazete.

0: Bilim insanları Güney Kutbu'nda, Antarktika'nın batı kesiminde, buzulların küresel ısınma yüzünden hızla eriyip çözülmesinin sesini kaydetmeyi başardı.
1: Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.
2: Yeşilçam Arkeolojisi.
3: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
2: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
4: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Evet, yayında devam ediyoruz. Ahmet İnsel yok bu hafta. Ve biz Free grubundan Fire and Water adlı parçayı çalarak devam ettik. Grubun davulcusu, İngiliz rock grubunun davulcusu Simon Fredericks'in George Kirk, 28 Temmuz 1949'da doğmuştu. Onun doğum gününde kendisine bir günaydın deme fırsatı bulmuş oluyoruz. Aynı zamanda da Free'den de gene ateşten, yangından bahseden bir şarkı çalma fırsatı da bulduk. Yani ben ayrılmak, elveda demek istemiyorum ama gözlerimin yaşına bak ve anne, ayrılmak istemiyorum, elveda demek istemiyorum ama beni nasıl anlattın? Onu da sen de gör. Buz gibi bir kalbim var ve hem ateş hem de su. Ne, sevgilim de beni terk etti ve ikisi böyle elveda demek istemiyorum ama bu şekilde bir hayat yaşamak da bana zor geliyor diye giden şarkının sözleri var. Kısaca çevirebilecek olursak. Evet, bir de Türkiye haberlerinden eski 264 milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiği haberini de verelim. Güldal Mumcu, Arif Sağ, Tolga Çandar, Mehmet Haberal ve Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 264 milletvekilinin Cumhuriyet'in temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek yeni partiye destek olacağız demişler. Bu haberi de verelim ve dünya savaş durumlarına bir göz atalım şimdi. Neler oluyor?
1: Evet, İran savaşı bir süredir ateşini biraz kaybetmiş durumda. Dün Donald Trump bir açıklamada bulundu. Diplomasiye çok fazla zaman tanımayacağım diyor. Ya hızlı ilerler bu süreç ya da hiç ilerlemez demiş. Çünkü daha önce diplomasiye alan tanımak için saldırıları durdurduğunu söylemişti. İran'da buna karşılık olarak saldırılarını durdurduğunu söylemişti. Ancak müzakereler konusunda çok fazla bilgi yok. İsrail ise bu müzakereler meselesinden rahatsız. O da sürekli olarak Netanyahu da bir kez daha Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek yakın bir zamanda. Hatta Zohran Mamdani New York'ta bu görüşmenin olması bekleniyordu. Eğer Netanyahu New York'a gelirse tutuklanması gerekir diyor. Uluslararası
0: Evet,
1: Ceza Mahkemesi'nin kararına uyulmalı demişti.
0: benim yetkim yok ama diyor, yani şeyde mutlaka bu uluslararası ceza hukukunun şeyleri de muhakkak uygulanmalıdır diye devam ediyor yani.
1: Evet, görüşmede yarın yapılacakmış ama zaten Washington'da yapılacaktı denmekte. Bu da İlke TV'de yer alıyordu. Görüşmede İran tabii ki birinci sırada ama Gazze, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan ile normalleşme süreci ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyormuş. Trump çünkü Suudi Arabistan'a da şimdi bu İran, Gazze, Suriye, Lübnan deyince bunların her birisi İsrail'in çeşitli bölgeleri işgal altında olan yer. Yani Gazze tamamen işgal altında ama ya da İsrail'in savaş halinde olduğu yerler. Suudi Arabistan'sa biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri yönetimi yeni savaş uçakları anlaşması imzaladı. Bir de nükleer tesis anlaşması imzaladı. Bu İsrail'i kaygılandırmış durumda. Türkiye'ye savaş uçağı satışı da F-35'ler meselesi de tabii yine İsrail'in endişe konularından bir tanesi. Ama Suudi Arabistan'a Donald Trump İbrahim anlaşmalarına dönme şartı getireceğini de söylemişti. Bu birden yaptı bu açıklamayı. Başlangıçta yoktu. Netanyahu'nun araya girip bunu bastırdığı söyleniyor. Dolayısıyla bu meselede konuşmalar arasında yer alacakmış.
0: Evet, yani Netanyahu'nun çekilme taleplerini reddedeceği de İsrail basınında geçiyor. F-35 uçaklarının Türkiye'ye engellenmesinin, satılmasının engellenmesine karşı da Donald Trump yok, o her işime karışamaz gibilerden bir şey söylemiş. İsrail için, Netanyahu için Türkiye benim iyi bir dostum diye de bu işte istekli olduğunu F-35'leri satmak konusunda tabii her zaman değiştirebiliyor görüşlerini ama şimdilik bunun devamının geleceğini ima eden bir konuşmada yapmış. Ama yani bir de bu bombalamanın durdurulmasının üçüncü günüydü dün galiba. Ve Trump yönetimi yetkilileri sürekli olarak bu şeyin silah mühimmatın azalmakta olduğu konusunda uyarılarda bulunuyormuş yani. Yani Pentagon savaş şeylerinde savaştaki zayiatı kayıpları da verileri yenilemiş ve 140'tan fazla yaralanmış hizmetlinin

0: ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Pentagon eksik söylüyormuş yani. 142 kişi savaşta yaralanan Amerikan askeri daha eklenmiş bu son belirtilen sayılara. Pentagon sitesinden bahsediliyor. Çeşitli gerekçeler öne sürmüşler. İşin daha karmaşık teknik açıklamaları onlar. Ancak günün sonunda Destansı Öfke Operasyonu ve Denizaşırı Operasyonlar sayfalarında listelenen rakamlar bir araya getirildiğinde toplamda İran Savaşı'ndan bu yana bu son İran Savaşı'nda 18 askerin Amerikan askerinin öldüğü, 624 askerin de yaralandığı görülüyor denmiş. Pentagon daha önce sadece 482 yaralanma vakası olduğunu kabul etmişti. Demiş yani 142 daha
1: İlave
0: eklenmiş
1: olmuş, evet,
0: durumda. Evet.
1: 624 de çıktı değil mi rakam
0: Evet,
1: demiş. Evet.
0: ölüm sayısı da 18 iken bir ara nasıl olduysa 14'e düşürülmüş. Şimdi onu da tekrar güncellemek
1: Geri
0: durumda kalmış. Evet, tekrar 18'e çıkarmışlar.
1: tamamen yani gene bir soyut distopya romanı okurmuşuz gibi, ama hem yangınlar içinde böyle İşte John Belliant'ın da kitabında net gördüğü gibi, hem de siyaset ve savaşta, barış meselelerinde de tamamen böyle devam ediyor. Ne olacağını kestirmek de çok kolay değil. İran destekli Husilerden de Suudi Arabistan'a bir İHA saldırısından da bahsetmemiz iyi olabilir. Yani Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması yayınladı. T24'ün dış haberler servisinden bir haber. Ülkenin hava savunma sistemlerinin Irak'tan gelen insansız hava araçlarını imha ettiğini açıklamış Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı. Yani İHA'lar Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol tesislerini hedef almaya çalışıyordu demişler. Yani İran'ın da desteklediği Huthiler ya da Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik Riyad'ın Yemen'de kontrolü altındaki bölgeleri abluka uyguladığını belirtmiş ve deniz seyri sefer yasağı şeklinde bir niteleme yapmışlardı, bir uygulama başlattıklarını. Husiler 22 Temmuz akşamı da Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını, gemilerde yangın çıktığını da ileri sürmüştü. Bunun devamını nasıl gelişeceğini bilmek mümkün değil tabii. Ama İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Amerika ile hiçbir müzakere yürütmüyoruz diye net bir açıklama yaptı. Durumun nasıl gelişeceği konusunda hiçbir bilgimiz ve yorumumuz olamayacak gibi görünüyor, değil mi?
0: Evet, çünkü Donald Trump aslında geçtiğimiz hafta uyarmıştı. İran'ı önümüzdeki günlerde çok sert vuracağız demişti.
1: Evet.
0: Fakat tam tersi oldu. Bütün saldırıları durdurdu Donald Trump. Kendisinden beklendiği üzere muazzam bir tutarsızlıkla hareket ediyor. Çünkü bunda özellikle Pentagon'un ve kendi Savaş Bakanı'nın araya girdiği söyleniyor. Amerikan ordusu bu zamana kadarki saldırılarda ve özellikle İran'ın Amerikan üslerine bölgedeki 9 kadar ülkeye yaptığı saldırılarda füze stoklarını hem saldırı hem savunma stoklarını ciddi oranda erittiğini ve bunun yerine konamadığını, yeni bir büyük saldırı dalgasının bu stokları daha da tüketeceği uyarısında bulunmuş. Bu Amerika'yı çok ciddi bir güvenlik krizine sokar denmiş. Üstelik ara seçimler de yaklaşıyor. Yani umduğu hızlı galibiyeti bulamadı bildiğiniz üzere Donald Trump. Venezuela'dan sonra birazcık gaza gelmişti diyebiliriz herhalde. Başkanın hemen birkaç saat içerisinde kaçırılması büyük bir zaferdi. Ardından bir istihbarat, İsrail istihbaratı gelmişti. Hamenei ve üst düzey bürokratların, siyasetçilerin bir buluşması, gizli buluşması öğrenilmiş. İlk saldırı böyle başlatılmıştı zaten. Böyle Genelkurmay Başkanı, devlet lideri, ruhani lideri hepsi öldürülmüştü daha ilk dakikasında savaşın. Oradan da çok kısa sürede zafer bekliyordu. Birkaç gün içerisinde çöker rejim deniyordu. Öyle olmadı günün sonunda. Şimdi Amerika'nın çok ciddi bir şekilde stokları tükendi deniyor. Dolayısıyla da tekrar müzakereye dönmeye çalışıyor.

0: istiyormuş Donald Trump. Ancak İran'sa şu anda kendini herhalde biraz daha avantajlı konumda hissediyor. Biz müzakere etmiyoruz açıklamasında bulunmuş oldu.
1: Evet, yani Chris Hedges'de çeşitli analiz yazılarında İran'ın çok beklenenin de ötesinde kuvvetli durumda çıktığını, bu durumlardan açıkça yazıyordu analizleri. Gerçekten de öyle görüldü, zor durumda kaldığı belirtiliyor. Özellikle mühimmatın tükenmesi tabii çok ciddi bir durum. Bir de tabii New York Times'da da ayrıntılı bir analiz var. Trump'ın İran Savaşı'nda çıkış yolu aradığı, ya masadaki seçeneklerin 3 seçenek varmış, hiçbirinin cazip olmadığı da belirtiliyor. Yani T24 bunu Türkçe eleştirmiş, almış bu haberi. Petrol fiyatları ve deniz trafiğinin kontrol edilemediğini, Suudi Arabistan anlaşmasını da bir gün içinde rafa kaldırmak zorunda kaldığını, Cumhuriyetçilerin öfke ve hayal kırıklığıyla anlaşmalardan vazgeçmesinin iç politikaya da yansıdığı ve Cumhuriyetçilerin iki partinin uzlaşmasıyla hazırlanan önemli bir konut yasası için imza töreni planladıkları sırada Trump'ın bunu reddettiği, düzenlemeyi, imzalamayı reddettiğini, bir yani bayağı bir sokak savaşı var aralarında anlaşılan. Savaşa desteğin de tabii hem Washington Post'un hem de Ipsos'un yaptığı ankete göre Amerikalıların yalnızca %29'u, üçte birinden azı Trump'ın İran çatışmasını yönetme biçimini destekliyormuş yani. Ve yani böyle bir ciddi durumlar var. Trump'ın önünde artık 3 seçenek olduğu söyleniyor savaşın bundan sonraki aşaması için. Ya askeri operasyonları tırmandıracak, büsbütün sonsuz bir savaş haline getirecek. İkincisi ekonomik baskıyı artırmak, ya da hepsi bir yana biz zaferi kazandık deyip geri çekilmek diye.
0: Evet.
1: Bu da
0: Bunu söyledi zaten defalar.
1: evet.
0: İran'da rejim de değişti dedi. İran ordusundan geriye bir şey kalmadı da dedi.
1: Zafer ilan edip çekilmek yani bayağı seçenek olarak şey yapıyor değil mi?
0: Evet.
1: New York Times'ın analizine göre.
0: Donald Trump'ın yapabileceği şeyler arasında tabii bu. Yani normalde belki böyle bir şey hani aklı başında bir siyasetçi yapmaz dersiniz ama Donald Trump bunu yapabilir denmiş New
1: Ki,
0: York Post analizinde. Şey
1: evet,
0: New York
1: aynen.
0: Times analizinde.
1: New York Times analizinde. Ama geri çekilmenin de önemli sonuçları olacağı vurgulanmış yalnız analizde. Amerika'nın İran'ın bomba üretmeye yakın düzeyde zenginleştirilmiş nükleer yakıtını enkaz altında bırakıp Hürmüz Boğazı'nda fiilen İran'ın kontrolünde kalmasını kabul ederek çekilmesi halinde savaşı başlatan temel sorun çözülmemiş oluyor. Niye o zaman bu bombalamaya başladın diye de soracaklar herhalde. New York Times'ın analizine göre böyle bir sonucun Trump'ın İran'ın nükleer programını durdurma edebinde başarısız olduğu anlamına gelirken, asıl tabii önemli mesele küresel enerji piyasaları açısından yeni bir risk çıkacak. Çünkü boğazlar kapalı olunca filan ileride tekrar kapatabilir ve gene fiyatlar tırmanır, zor durumda kalınır filan diye düşünüyorlar herhalde yani. Evet, bunun devamının nasıl geleceği bilinmez. Bu arada Ahmet Şara'dan da ilginç bir haber var değil mi? Gazete Oksijen'in haberinde İsrail'le güvenlik anlaşması yapmaya çalışıyoruz diyor Suriye'nin devlet başkanı, eski IŞİD'çi Ahmet Şara.
0: Evet, çünkü İsrail saldırıları devam ediyor. Suriye'nin bir kısmında alenen askerleri de var İsrail'in. Dolayısıyla bir tür güvenlik anlaşması yapmaya çalıştığını söyledi Ahmet Şara. İsrail'le bir güvenlik anlaşmasına varmak üzere çalışmalar yürüttüklerini söylemiş. Müzakerelere birkaç ülkenin daha dahil olduğunu da belirtmiş El Cezire'ye verdiği röportajda.
1: Evet, yani bayağı ilginç gelişmeler orada da yaşanıyor. Suriye lideri ülkesinin komşu Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki söylentileri de yalanlamış. Ama tam bir belirsizlik her tarafta hakim olmuş durumda doğrusu. Bu arada İsrail'in de iki Hamas güvenlik görevlisini Gazze'de öldürdüğü haberi de vardı Democracy Now!'da. Bir İsrail vurması sonucu El Cezire'nin haberi bu. İsrail güçleri, silahlı kuvvetleri bu iki Hamas güvenlik yetkilisinin Deir el-Balah kasabasında araçlarıyla giderlerken aracı vurduklarını belirtiyorlar. Ayrıca da Kuzey Gazze'deki polis şefi de ayrı bir saldırıda cumartesi günü de vurulmuştu. Bunlar yani bütün bunların bir değerlendirmesini yaparken şey diyor ki Demokrasi Now!'daki özet yorumunda şunlar var. Yani yeni bir rapor çıkmış. Gazze'deki Filistinlerin 1/3'ünden fazlası akut açlıktan dolayı bu yılın sonuna kadar çok büyük tehlike altında kalmaya devam edecekler. Yani yardım kuruluşlarının da fonlamalarında kısmalar var ve İsrail her türlü yiyecek girişini kısıtlamaya devam ediyor ve diğer hayat kurtarıcı ilaç gibi, sağlık malzemeleri gibi şeyleri şu anda verilen rakamda şöyle İsrail durumunda Filistin Gazze durumunda 1 milyon 200 bin kişi Gazze'de akut açlıkla karşı karşıya kalma durumunda ve aralığa kadar da bundan 4 ay 5 ay sonrasına kadar da 1,4 milyona çıkacağı 400 bin, 200 bin kişinin daha da ilave olacağını belirtiyorlar ve işte böyle bir feci durum var. İsrailli yerleşimciler de ayrıca hem Filistin kasabalarına ve köylerine de Batı Şeria'da işgal altındaki Batı Şeria'da
0: Evet,
1: camileri
0: saldırılar düzenlemeye devam ediyorlar.
1: devam ediyor.
0: Etnik temizliğin çok büyük bir hızla sürmekte olduğu Batı Şeria'da da söyleniyor. Buna dair tabii Batılı ülkeler sessiz. Hatta tam tersi, Almanya'nın son 5 ayda İsrail'e 800 milyon avroluk silah satışı yaptığı ortaya çıktı. Tarihin yanlış tarafında durmaya ve soykırımlara destek vermeye devam ediyor Almanya. Ama bir uyarı da yapmış, bir endişe de dile getirmiş. Gazze'deki askeri operasyonların yol açtığı yıkıma ilişkin kaygılarını da dile getirmiş Alman hükümeti. Ama gene de bu desteği yapmaya devam etmiş. Özellikle nükleer kapasiteli denizaltı tesliminden söz edilmiş. Bu tarz denizaltılar bir ülkeye nükleer saldırı yapılması durumunda ikinci vuruş kabiliyeti sağlayabilir deniyor haberde, Karar Gazetesi'nin haberinde. Ancak hemen sonrasında İngiliz araştırma kuruluşu Shadow World Investigations El Cezire'ye bir açıklamada yapmış. Bu denizaltılar Gazze'ye yönelik ablukada kullanılıyormuş. Bu ve diğer Almanya'nın verdiği gemiler vesaire. Şöyle söyleniyor: İsrail Alman gemilerini Gazze'yi vurmak, ablukaya alıp aç bırakmak için kullandı ve nükleer silahları konuşlandırmak için denizaltılardan yararlanıyor demiş. İsrail komşularına karşı acımasız savaşlar yürütüp Gazze'de soykırım işlerken bu denizaltı ihracatı İsrail'e kitle imha cephaneliğinde bir araç daha sağlayacak ifadelerini kullanmış Shadow World Investigation. Ayrıca El Cezire'nin yeni bir raporundan daha söz ediliyor bu haberde. 23 Mayıs tarihli bir rapor, 2 ay kadar önce. İsrail gümrük verileri Türkiye'nin ticaretin askıya alındığını açıklamasının ardından Mayıs 2024'ten sonra İsrail'in Aşdod limanı üzerinden girişlerin durduğunu gösteriyor. Ancak bir başka veriye göre Türkiye menşeli askeri mallar bu tarihten sonra Ben Gurion hava alanı ve Hayfa limanı üzerinden İsrail'e girmeye devam etti denmiş. Yani ticaret durdu ama Türkiye menşeili askeri malların girişi de sürüyor diye El
1: Sürüyor,
0: Cezire'de
1: evet.
0: bir rapor var.
1: Önemli bir rapor. Evet, bitirelim burada bölümü de. Fakat bitirmeden bir de sıcaklarla başlamıştık. Sıcaklarla da bitirebiliriz. kavurucu sıcakların geri döndüğüne ilişkin bir Karar Gazetesi'nde haber vardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava raporunda yurt genelinde Türkiye her tarafında sıcaklıkların artması bekleniyor. Sıcaklığın bazı yerlerde 44 dereceyi bulacağı, yani cehennemi diyebiliriz sıcakları. Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle 44 dereceye kadar ulaşacak. Ayrıca da Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin içinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarıları da var. Epey de hasar veren sağanaklar devam ediyor. Doğu Karadeniz'de de sağanak geçişleri bekleniyor. Güneydoğu'da da 44 dereceyi bulacağı, evet, söyleniyor yani. Adana 38, Şanlıurfa ve Batman'da 44 dereceyi görebilecekmiş. Adıyaman 42, Diyarbakır 43 deniyor. Onlara karşı da tedbir alınması önerileri var. Evet, bu şekilde de şimdi bu bloku da bitirmiş olalım.
2: Açık Gazete.
3: Şimdi ve burada.
4: Let me take you down.
3: Yeryüzlerinde.

0: forever. Kentin Köpüğü. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Yeryüzü Tanığı. Bir Yeryüzü Güncesi.
2: Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Güven Eken ve Dicle Tuğba Kılıç.
1: Cuma sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo. Açık Gazete.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
3: Günaydın.
2: Günaydın Özdeş.
1: Evet, bugünkü Açık Bilinç'te geçen haftanın da bir anlamda devamı var ama bir konuğumuz daha da olacak. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen?
2: Tabii, beyin göçü meselesine devam ediyoruz. Geçen hafta olduğu gibi yine Profesör Özge Öner bizimle. Aynı zamanda bu beyin göçü, Özge Öner'in de bahsettiği, hakkında bir yazı yazdığı, beyin göçü araştırmasını yapan iki kurumdan birisi olan Bir Dünya Kıvılcım Derneği'nin başkanı Gözde Kara Günaydın da bizimle. Hoş geldiniz ikiniz de, merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhabalar. Selamlar herkese. Merhaba.
2: Şimdi bugün bu araştırmadan konuşmaya devam edeceğiz. Biraz dernekten bahsedeceğiz. Ben bir de geçen hafta ihmal ettiğim iki teşekkürle başlamak istiyorum. Bir tanesi Özge Hoca'nın beyin göçü araştırması üzerine yazdığı, Oksijen Gazetesi'nde yazdığı yazıyı bana gönderip dikkatimi çeken ve ya bak şuna şunu bir oku diyen arkadaşım Hakan Tansel'e teşekkür etmek istiyorum. Bir de yazıyı okuduktan sonra ben bu beyin göçü konusunu radyoda bir konuşsam iyi olur, Özge Hoca'yla nasıl temasa geçebilirim diye düşünmeye başlamıştım. Orada bana yardımcı olan Özge Hoca'nın da Mesele Ekonomi programında işte podcast arkadaşı olan Berk Esen'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İkisi de çok sağ olsun. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Bir başka programda, benim izlediğim bir başka programda duyduğum şey şu: İnsanlarda büyük ölçüde bir umutsuzluk ve geleceksizlik duygusu var Türkiye'de. İşte sizin KONDA'yla ortaklaşa yaptığınız araştırmada aslında bunu gösteriyor bir yandan. Ama öte yandan işte yani 3000'den fazla insanla konuşmuşsunuz. Bunların yalnızca %20'si ben ne olursa olsun işte koşullar değişse de Türkiye'ye geri dönmem diyor. Demek ki kalanı dönmeyi düşünüyor ya da dönmek gibi bir isteği var. Biliyorsunuz ünlü şairimiz Cemal Süreyya da ne demiş Uçurumda Açan Çiçek? Yurdumsun ey uçurum diye yazmıştı Sevda Sözleri isimli kitabındaki şiirinde. Doğru yani, herhalde öyle düşünen insanlar var. Şimdi ben şu şeyi de söyleyeyim. Bugün programa işte Özge Öner biliyorsunuz iktisatçı, Cambridge Üniversitesi'nde. Gözde Kara Günaydın da Almanya'da Münih'ten bağlanıyor bu programa. Epey yıldır Almanya'da, orada çalışıyor Münih'te. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uçak mühendisi olarak mezun olmuş birisi kendisi. Şimdi bu programla ilgili pek çok soru geldi bu programı dinleyen arkadaşlarımdan. Tahmin edebileceğiniz gibi benim arkadaşlarım arasında işte yüksek öğretimde bulunmuş, işte kimisi akademisyen, kimisi bir zamanlar akademinin içinde olmuş, artık olmayan ama yurt dışında yaşayan pek çok insan var. Onları da ilgilendiriyor tabii bu araştırmanın sonuçları. Onların sorularını elimden geldiğince aktarmak, iletmek istiyorum, bir cevap alalım diye. Ama önce belki Gözde Hanım, isterseniz sizle başlayalım. Bu dernek ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, şimdiye kadar neler yaptınız? Biraz bu, biz geçen hafta bahsetmiştik Bir Dünya Kıvılcım Derneği'nin işte Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünden alıntılayarak ismini aldığını filan anlatmıştık. Ama bunun ötesinde dernekle ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler varsa çok memnun oluruz. Buyurun.
4: Evet, tabii ki var. Çok teşekkürler girizgah kısmı için. Dernek 2023 Aralık ayında kuruldu. Ama dernek kurulmadan aslında böyle bir 5-6 yıllık geçmişimiz var. Biraz Almanya özelindeydik. Bu beyin göçü odaklı çalışmaları nasıl tek bir elde toplarız? Nasıl mühendislik ağırlıklı değil, diğer sosyal bilimler ve benzeri alanları da kapsarız? Ya da sağlık alanını, tıp alanını kapsarız gibi kaygılarımız vardı. Onun üzerine bir de neden Almanya'da sınırlı kalalım? Aslında bu göç, beyin göçü bütün dünyaya yaşanıyor diye düşünürken kendimizi böyle gönüllü bir çalışma grubundan, 5-6 yıldır faaliyetteki bir çalışma grubundan bu Bir Dünya Kıvılcım adlı derneği kurarken bulduk. 2023 Aralık'tı dediğim gibi. Epey de zorlandık. Almanya'da dernek kurmak çok çok zormuş. Bu derneği kurmakla birlikte aslında hani neden böyle bir yola girdik diye şimdi geriye dönüp baktığım zaman bu biraz kişisel ihtiyaçlardan da yola çıktı diyebilirim. Özge Hocam da hani beni doğrulayabilir belki. Ben 12 sene olmuş çıkalı. 2014 yılında çıktım yurt dışına. Almanya'ya gittim. Biraz kariyer amaçlı gittim. TAİ'de çalışırken uçak mühendisliği anlamında biraz Almanya'yı deneyimlemek istemiştim. O dönem tabii Alman arkadaşlarınız ya da diğer uluslardan birçok arkadaşınız ister istemez oluyor. Çalıştığınız kuruluşlar sebebiyle uluslararası bir ortam var. Fakat işte kendi üniversitenizin mezunlarıyla denk gelmeye başladıkça, işte benim hem İTÜ tarafı hem ODTÜ tarafı denk gelmeye başladıkça şeyi hissettim. Ne olursa olsun bu bir ihtiyaç. Yani kendi ülkende yetişmiş kişilerle bir muhabbet ihtiyacı mı dersiniz, bir dertleşme ihtiyacı mı dersiniz ya da gündelik yurt dışındaki problemlerinizi konuşma ihtiyacı mı dersiniz? Bir ihtiyaç hissetmemle birlikte ve benim gibi bunu hisseden çok fazla kişinin olduğunu görmemle birlikte biz bir çalışma grubu işte şeyine girmiştik, faaliyetlerine girmiştik. Neler yaptık en başta? Kendi uzmanlık alanımızda buluşmalar yaptık. İşte ben havacıydım, havacılık uzay alanında yaptık. Otomotiv sektörü Almanya'nın ve o bölgenin güçlü diye o alanlarda yaptık. Derken profesyonel tarafa gitme, yani dernekleşme kararı aslında biraz oradan çıktı. Yani paydaşlarımız olsun, daha çok gönüllü alalım, resmi bir adımız, bir internet sitemiz olursa daha çok kişiye dokunuruz gibi düşünerek aslında bu ihtiyaç biraz dernekleşmeye gitti. Hani temelde bir buluşma ve bir paylaşım ihtiyacından çıktı diyebilirim.
2: Anladım. Çok da iyi olmuş. Peki şimdi bana yazan ve bu araştırma hakkında işte soruları olan arkadaşlarımın çoğu araştırmanın kendisi hakkında, bizzat araştırma hakkında şeyler sormuşlar. Şimdi geçen hafta Özge Hoca ile konuşmuştuk. Oksijen Gazetesi'ndeki yazısında diyordu galiba. Yani insan işte hani birkaç sene gideyim de bir yurt dışında işte yüksek lisans yapayım ya da göreyim orada bir iki sene çalışıp döneyim falan diye düşünüyor. Fakat sonra arada hayat oluyor diye. İşte hayat olunca ne oluyor? Mesela belki birisiyle, yani yabancı bir insanla evleniyorsunuz, çocuğunuz oluyor filan. İlk soruyu da felsefeci Ümit Yalçın sormuş. Uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde öğretim üyesi olarak çalışan bir arkadaşım. Diyor ki yani hem araştırmanın detaylarını ve tamamını görmek isterdim diye yazmış, hem de işte bir yabancı insan ile evlilik veya yabancı bir insan ile evlilikten doğma bir çocuk sahibi olmak. Bunu da ben ekledim. İşte kişinin aldığı maaşın miktarı, hangi okuldan mezun olduğu filan gibi faktörleri kontrol etmiş mi acaba bu dernek çalışmayı yaparken diye sormuş. Önce bu soruyla başlayayım.
5: Benim önümde istatistikler açık gözde, istersen şöyle
4: tabii buyur söyle istersen.
5: Yani gözde şey, bu araştırmanın detaylarının ne şekilde paylaşılacağına dair en doğru malumatı o verecektir. Ben hani sadece bu ilişki durumuyla alakalı sorduğumuz sorular ve bununla alakalı aldığımız cevaplara dair bir şeyler söyleyebilirim belki, eğer isterseniz.
2: Tamam tabii.
5: Yani bu ilişki durumu ve çocuk sahipliğine dair çok kapsamlı sorular var tabii. Ankete katılan kişilerin İlişki durumları incelendiği zaman çok ciddi bir kısmının evli bireylerden oluştuğunu görüyoruz. Katılımcıların %63'ü evli. Bunu da %18'lik bir oranla bir partneri olmayanlar takip ediyor. Herhangi bir partneri olduğunu dile getirenlerin oranı da %16 seviyesinde. Tabii bunu takip eden sorulardan bir tanesi de aynı ülkede mi yaşıyorlar, farklı ülkelerde mi yaşıyorlar? Hani acaba eşleri Türkiye'de kaldı, kendileri mi önden gitti gibi sorularla beraber şu sorular da var. Eşim partnerim buraya yerleştiği için onunla geldim. Ben geldiğim için eşim partnerim de benimle beraber geldi. Gelmeye birlikte karar verdik ya da yalnız geldim gibi. Yani oraya yalnız gittikten sonra mı biriyle tanıştılar vesaire şeklinde. Bizim anketimize katılan 3200 kişiye yakın, yani 3118 kişiden bu katılımcıların %12'si eşim partnerim buraya yerleştiği için onunla geldim diyor. %26'sı ben geldiğim için eşim ya da partnerim benimle geldi diyor. %34'ü, ki bu çoğunluğa karşılık düşüyor, gelmeye birlikte karar verdiklerini söylüyor. %26'sı da yalnız geldiğini söylüyor. Bir de diğer yani diye bir opsiyonumuz vardı. O da %3'e tekabül ediyor. Yani gelmeye birlikte karar verdik kısmı oldukça yoğun. Yani %34'te her 3 kişiden neredeyse birine karşılık düşüyor. Bu seçeneğin hem kadınlarda hem de erkeklerde birbirine çok yakın ve yüksek çıkması da tabii nitelikli göçmen ailelerinde kararların önemli bir kısmının ortak bir mutabakat ve planlamayla alındığını aslında bize gösteriyor. Hani hep böyle erkekler gidiyor ve kadınlar takip ediyor şeklinde bir durum yok. Çok kafa evet. kafaya orada istatistikler. Ancak bireysel öncülük durumuna bakıldığında, yani bu beraber yurt dışına çıkmaya karar verenlere değil, ancak ben geldiğim için eşim de geldi diyenlere baktığımız zaman kadınlarda bu oranın %17'de kaldığını, buna karşılık kadınların, yani kadınlarda bu oranın %17'de kaldığını görüyoruz. İşte eşim yerleştiği için onunla geldim diyen erkek oranının %17'de kaldığını görüyoruz diyeyim. Şimdilik burada bırakayım.
2: Tamam,
4: ben
2: peki,
4: de
2: yani...
4: isterseniz nasıl ulaşabileceklerini söyleyeyim. Hani unutmayalım program bitimine kadar
2: tabii,
4: iyi oldu onu söylediğiniz.
2: Çok iyi olur.
4: Bizim info@birdunyakıvılcım.com'a eğer bu taleplerini iletirlerse biz anketi araştırmak isteyen, yani detayları görmek isteyen herkese açıyoruz. Bir link üzerinden bağlanmalarını sağlıyoruz. İnternet sitemizde de var bu iletişim bilgileri. Hani bize yazmaları yeterli.
2: Anladım.
4: Şu an için bütün anket sonuçlarını hani açmıyoruz. Çok kalabalık bir sonuç, hani şeyimiz var. Uzun biraz. Bunu daha değerli toplarda yayınlayacağız zaten. Onun da haberini verelim ama özellikle araştırmalar için kullanmak isterlerse bizden talep etmeleri yeterli.
2: Anladım. Peki, çok teşekkürler. Şimdi o zaman bir başka tür bir soruyla devam edeyim. Bu soruyu da Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Boston bölgesindeki Brown Üniversitesi'nde tıp fakültesinde profesör olan Ali Yalçındağ isimli bir arkadaşım sormuş. Diyor ki, beyin göçünün göç veren ülkeler üzerine etkisini inceleyen çalışmalar var mı? Yani işte mesela bu beyin göçü yüzünden işte göç veren ülkelerden bir tanesi Türkiye. Türkiye üzerine bu beyin göçünün etkisi ne şekilde hissediliyor ya da neler oluyor filan. Böyle şeylere, yani Türkiye ve Türkiye dışındaki başka ülkelerde de eminim beyin göçü oluyordur. Buna bakan çalışmalar var mı, ne diyorsunuz?
4: Evet var. Özgü Hocam da beni destekleyecek şeyler söyler. Ben birkaçından bahsedip susayım. Çünkü biz bu ankete başlamadan önce bu taramayı yapmıştık. Yani biz gerçekten doğru bir yere parmak basacak mıyız, basmayacak mıyız gibi. Burada özellikle TÜBİTAK'ın da desteklediği ve çeşitli Türkiye'deki üniversitelerde de doktora seviyesinde yapılan birçok araştırma var. Türkiye'ye etkisini inceleyen yerler de var. Mesela Almanya özelinde yapılmış çalışmalar var ama 300 kişiyle falan görüşerek daha böyle görüşme bazında ilerleyen ve Türkiye'ye etkisini ekonomik demeyeceğim. Orada Özgü Hoca'nın daha güzel referansları olabilir ama daha toplum bilimi açısından inceleyen çalışmalar var. Bu tarz hani dokümanlara da, referanslara da ihtiyaç duyulursa aslında yazmaları faydalı olur diye düşünüyorum. Elimizdeki referansları atalım. Bir de Hindistan örneğini çalışan, bizim de kendi ekibimizde de bir danışmanımız var, İpek Aral. O da benzer bir çalışma için Hindistan'ın bu konuya nasıl eğildiğini, verdiği göçten nasıl etkilendiğini araştırmış ve Türkiye'ye hani biraz model olsun diye anlatmış. Hatta bir kitabı var yanılmıyorsam. Dolayısıyla aslında göç veren ülkelerin çoğu bunu çalışıyor. Ben Türkiye'de ne kadar hani Türkiye'nin ekonomisine, geleceğine, sanayisine nasıl etkisi olur kısmında bir bütüncül yaklaşımda bir çalışmanın hani olduğundan haberdar değilim. Umarım bizim çalışma oraya evrilir ama Özgü Hocam belki başka referanslarla gelebilir.
2: Evet, buyurun.
5: Yani literatür, çok büyük bir literatür var. Ya yani beyin göçü veren ülkelerde yaşanan değişimlere dair veya beyin göçünün yaşandığı ülkelere olan etkilerine dair birkaç başlıkta baktığımızda bunlara hemen hepsinin aslında oldukça negatif etkiler olduğunu görmek mümkün, herkesin tahmin edeceği üzere. Ama şöyle bir derli toplu üzerinden hızlıca geçmek gerekirse, ilki geçen hafta da hocam konuştuğumuz insan sermayesi kaybı, Human Capital Loss diye çok büyük bir literatür var.
2: Evet.
5: Bu yüksek eğitimli ve en üretken bireylerin ayrılmasının özellikle akademi, sağlık, mühendislik, teknoloji gibi sektörlerde etkisinin çok yüksek olduğunu gösteren önemli isimler var muhtelif ülkelere dair. Bir diğer mevzu yine literatürde çok sıklıkla tartışılan da fiscal externality. Yani bunun bir mali yatırım olarak değerlendirildiğinde aslında bu bireylerin eğitiminin, bilhassa bu eğitimi devletin kaynaklarıyla alan bireyler için çok ciddi bir kamu kaynağının aslında boşa gitmesi hadisesi konuşuluyor. Buna literatürde bazen fiscal loss of migration, yani göçün mali etkileri, mali yatırım etkileri de deniyor. Bir diğer konu yenilikçilik kapasitesinin azalması, ki bu en güçlü bulgulardan biri. Patentler, akademik yayınlar, startup kurma olasılıkları, Ar-Ge çalışmaları vesaire hepsi yüksek becerili insanların, yüksek eğitimli insanların yoğun olduğu ortamlarda kümelendiği için burada çok ciddi bir göç dalgasıyla karşılaşan ülkelerin yenilikçilik yani bir diğer adıyla inovasyon kapasitesinin azaldığına işaret eden bir literatür var. Bir de şey çok enteresan tabii, bu Avrupa Birliği üye ülke sayısını artırdıktan sonra 90'larda bilhassa çok ciddi bir sağlıkçı göçü yaşandı Avrupa Birliği sınırları içerisinde, ama Doğu Avrupa ülkelerinden Kıta Avrupa'daki başka ülkelere. Buraların ampirik verileriyle yapılan çalışmalarda sağlık sistemine olan etkisini görüyoruz. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde mesela anne ölümleri, çocuk ölümleri, temel sağlık hizmetlerine erişim gibi doktor ve hemşire göçünü takip eden süreçlerde. Türkiye'de henüz buna bakabileceğimiz kadar bir zaman geçmedi. Çünkü aslında doktorların, yani sağlık hizmeti veren doktor demeyelim sadece, çünkü çok kapsamlı aslında orada da mesleki tanımlar var. Doktorlar ve diğer sağlık hizmeti veren bireylerin yurt dışına göçüşüyle beraber bizim sağlık sistemimize bunun ne gibi etkileri olacağına dair şu anda ampirik bir çalışma benim de bildiğim kadarıyla yok. Sonra devam ediyor işte üniversitelerin zayıflaması, girişimcilik kaybı, vergi tabanının daralması ve bunun bu tip, yani aslında ampirik olarak gözlenebilecek etkilerine ek olarak da bu kadar yoğun beyin göçü veriyor olmasının bir ülkenin kurumsal güvenine dair çok ciddi bir negatif sinyal olabileceğine dair bir literatür var. Burada Migration Networks ve Expectation Effect üzerinden bakılıyor ve göçün aslında yer yer bulaşıcı bir hale geldiği, yani çok fazla insan göçtüğü zaman bunun geleceğe ilişkin olumsuzluk sinyali vermesi sebebiyle başka insanların da aslında normalde göçme temayülü yokken ya da azken göçme fikriyle daha hemhal olduklarını görüyoruz. Böyle başlıklar var. Ama Türkiye için tabii biz beyin göçü çok aslında görece baktığınızda 2016'dan beri dişe dokunur rakamlarda seyrettiği için henüz orta ve uzun vadeli etkilerine dair bir çalışma yok. Bunun temel sebeplerinden bir tanesine de değinmek isterim. Çünkü aslında TÜİK, yani şimdi beyin göçünün ne olduğuna dair her ülkede farklı bir tanım var ama işte bir globalde evet, de tam manasıyla bir mütabakat da yok dürüst olmak gerekirse. Hani nasıl hesaplayacağız bunu? Lise mezunlarından mı alacağız? Üniversite mezunlarından mı alacağız? Gibi tartışmalar var. Yani farklı uluslararası kurumlarda ve akademide. Aslında TÜİK ve TÜİK personellerinin yaptığı bazı akademik yayınlar var. Hani oralardan biz belli bir gözlem sayısı üzerinden yurt dışına okumaya giden Türklerin yüzde kaçı geri dönmüyor gibi rakamları görebiliyoruz. Fakat bunlar yıldan yıla güncellenen ve kamuya açık rakamlar olmadığı için bunun üzerine aslında akademik çalışma yapmak da çok güç. Onu da şerh düşmek isterim.
2: Evet, peki, ama her halükarda cevabını bilmediğimiz soruları cevaplamak için, ampirik soruları cevaplamak için iyi bir başlangıç noktası oluşturmuş sizin araştırmanız diye anlıyorum. Peki şimdi bir de konu Türkiye'ye de gelmiş olsun ve Türkiye'nin ilk yazılım şirketini kurmuş olan Turgay Aytaç, bir süredir New York'ta yaşıyor. Onun gönderdiği sorulardan bir tanesini sorayım. Şimdi diyor ki, memlekette nüfusun yüzde kaçı yurt dışına gitmek istiyordur acaba? Yani bütün Türkiye çapında baksanız buna. Mesela demiş, mevcut demokrasisiz yaşamdan memnun olanlar bu konuda ne düşünüyorlar? Yani hem memnunlar hem yurt dışına gitmek istiyorlar gibi bir durum olabilir mi? Filan böyle şeyleri soruyor. Bu konuda bir bilginiz var mı?
6: En son liselere özel bir çalışma yapılmıştı diye hatırlıyorum. Yine yeni bir anket öyle yayınlanmıştı. Yani lise çağındaki çocukların %80'inden fazlasının bir çıkış düşüncesi, bir hayali olduğuna dair bir veri paylaşıldı. Şimdi anket şirketini yanlış söylemeyeyim. Dolayısıyla hani bu bizim şeylerden de gözüküyor. Lise dönemi, hani biz çünkü liseden sonrasına bakıyoruz. Onların aileleriyle yaptığımız görüşmelerde de hani çocuklarının da gitmek istediğine dönük çok fazla kişinin yakın çevresinde hani bu tarz bilgilere erişebiliyoruz diyeyim. Bu çalışmalardan haberdar değilim ama şeyi söylemek isterim. Hani Türkiye'nin memnun olup gitmek isteyen var mıdır? Tabii ki vardır. Çünkü beyin göçünü böyle olumsuz bir yere oturtmaktansa, aslında dünyada beyin dolaşımı diye de geçiyor bu kavram bir nebze. Kendinizi daha iyi ifade edebildiğiniz, çalışmalarınızı daha iyi yapabildiğiniz, daha iyi fonlayabildiğiniz ya da farklı bir kültür deneyimlemek istediğiniz durumda sizin illa da mevcut yaşadığınız ortamdan hani memnuniyetsiz olmanız gerekmiyor. Memnunken de yurt dışına çıkmak istemek birçok parametreyle açıklanabilir bir durum. Biz bunu da gözlemliyoruz. Herkes de hani çok kötü olduğu için gittim de demediğinden dolayı hani bunu söylemek bence mümkün. Hani bunu böyle olumsuz beyin göçü olumsuzdur. Beyin göçünü sadece memnun olmayanlar yapar gibi bir yere oturtmanın çok doğru olmayacağını düşünüyorum diyeyim ve sözü Özge'ye bırakayım.
5: Biz bu konuda çok aynı sayfadan her zaman konuşmayabiliyoruz Gözde'yle. Ya işin şey, çünkü aslında söylediği şey kesinlikle doğru bence. Yani beyin dolaşımı hadisesi çok önemli ve bakıyorsunuz mesela İtalyan akademisyenlerin birçoğu da İtalya'da değil baktığınızda. İspanyol akademisyenlerin birçoğu da İspanya'da değil. Yani beyin göçü mü? Beyin göçü günün sonunda baktığınızda. Bu insanların birçoğu lisans eğitimi dahil ve dahi doktora eğitimlerini kendi ülkelerinde aldıktan sonra başka yerlere göçmüşler. Fakat geri dönüş temayülünün bizde bu kadar zayıflamış olması aslında bizi bu kadar karamsar bir yere sürüklüyor diye düşünüyorum ben. Hani geçen hafta konuştuğumuz mevzu, yani %80'inin neredeyse 90'ının çocuklara sorduğumuzda hiçbir şekilde Türkiye'ye geri dönmek istemiyoruz diyor olması tabii bir anomali. Yani aslında bunun bir dolaşım halinde olduğu bir evren tarifleyebilirsek, bizim yani benim en azından yurt dışına gidişimde ben gideyim yurt dışına ve yurt dışına bir hayat kurayım diye bir fikrim yoktu demiştim hocam size de. Yani geriye dönebilmek ihtimalini içinde barındıran bir göç şeklinde cereyan ettiğinde beyin göçü aslında çok ciddi bir kapasite artımını da beraberinde getirebilir muhakkak. Bu embedded knowledge dediğimiz aslında kişilerin başka ülkelerde edindikleri başka bilgilerin ve deneyimlerin de ülkenin türlü üretim sistemine entegre edilebildiği bir dünyayı işaret etmek de mümkün. Ama Türkiye'de hem eğitimli kesimin yurt dışına göçüş oranı hızla artıyor. Yani exponential artıyor bayağı gerçekten. Çok hızlı artıyor 2016'dan beri. Hem de geri dönmek isteyenlerin oranı oldukça düşük diye görüyorum. Bu arada az önce sorduğunuz soruyla alakalı da Gözde kesinlikle doğru söylüyor. Yani gençlere baktığımızda bu oranın çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. İpsos'un ben birkaç rakamını hatırlıyorum. Ondan bahsedebilirim belki. Yani 18 yaş üstü böyle genel bir örneklem üzerinden bakıldığında bu araştırmalarda genellikle yurt dışına yaşamak veya fırsat olarak göç etmek istediğini söyleyenlerin oranı 25-35 bandındayken 18-29 yaş aralığına bakıldığında bu oranın 55-70 bandına kadar çıktığını görüyoruz. Galiba Gözde'nin işaret ettiği bu 2026 araştırmada gençlerin %64'ünün 2026 için yapılan bir araştırma. %64'ünün başka bir ülkede yaşamak istediğini bize gösteriyor. 3 aşağı 5 yukarı farklı araştırma şirketleri de benzer rakamlar buluyor.
1: Peki bir, evet. Bir dakika gibi bir şey kaldı. Ama şeyi de ben de izninizle sormak istiyorum. Yani geleceğe ilişkin bakış nasıl bir şey veriyor bize? Nasıl bir tablo gösteriyor? Bu artacak mı? Daha da büyük bir probleme dönüşecek mi? Çeşitli ülkeler açısından, çeşitli açılardan. Bu konuda yapılmış yeni araştırmalar var mı? Gelecek nasıl görünüyor? Yani son olarak ben de bunu bir sormak istedim.
6: Bizim anketimizde de gelecek sorusuna çok odaklandık aslında. Bence birazdan Özge, hani o da önünde açık olduğu için sayılarıyla verir. Bu %20 kesinlikle ne olursa olsun dönmem diyenlerin dışında çok ciddi bir motivasyon görüyoruz biz. İşte doğru şartların oluştuğu, demokratik ortamın oluştuğu, daha farklı bir siyasal iklimin oluştuğu ya da ekonomik kaygıların azaldığı vesaire vesaire. Hatta kendi uzmanlık alanında daha fazla katkıda bulunabileceği ortamlar yaratıldığı gibi böyle çok daha somut şeyler de var. Yani ortamın değiştiği bir durumda bu yurt dışındaki kitlenin çok önemli bir kısmını, yani %80'den bahsediyoruz anketimize katılan 3118 kişinin, bunların dönme ya da Türkiye'ye katkı sağlama hayalleri, motivasyonları yüksek. Dolayısıyla hani biz buradan baktığımızda çok olumlu bir tablo görüyoruz. Ama bu gidişi durdurur mu? Hayır. Yani gitmekle gitmiş olanların Türkiye ile olan ilişkileri farklı iki konu. Bence gidişler durmaz, devam eder. Sadece zorlandığı noktalar var. İşte vize çıkmaması gibi gitmek isteyenin de gidemediği bir durumla karşı karşıyayız şu an, son iki yıldır falan. Dolayısıyla gidişler durmayacaktır ama dönme potansiyeli, dönme hayali, ihtiyacı, isteği vesaire gibi taraflarda aslında doğru ortam yaratılırsa çok önemli kazanımlar elde edilebileceğini gördük biz kendi anket çalışmamızda.
2: Peki ben de son soruyu o zaman, Vedat Milor'dan gelen bir soru var, onunla bitireyim programı. Şimdi Vedat Milor'u biz tabii yemek yazılarıyla falan tanıyoruz bu aralar ama aslında bir sosyolog ve akademik formasyonu olan birisi. Diyor ki yani beyin göçü veren pek çok ülke var dünyada. Dolayısıyla kıyaslamalı bir analiz yapmak da faydalı olabilir. Sosyoloji açısından da özellikle bana böyle gözüküyor. Yani mesela Hindistan'la Türkiye ya da beyin göçünün etkilerini Türkiye ile mukayeseli olarak hangi ülkelerle yapabiliriz ve ne şekilde, nasıl sonuçlar görüyoruz diye sormuş.
5: Vedat Hoca'ya da selamlar. Evet, dediğiniz gibi çok kıymetli bir sosyoloji müktesebatı olduğunu biliyorum. Ve aslına bakacak olursanız bizim elimizdeki istatistikler bu alanda yapmak istediğimiz en önemli çalışmalardan bir tanesi de bu istatistiklerin devamını eğer getirebilirsek. Çünkü aslında bizim konuştuğumuz göçmenlerin bazıları da birden fazla kez göç etmiş olan insanlar. Yani Türkiye'ye geri gelip sonra tekrar göçenler de var. Göçleri ülkeden başka bir yere göçenler de var. Mesela benim gibi, ben yetişkin hayatımın çok ciddi bir kısmını İsveç'te geçirdikten sonra son 10 senedir İngiltere'deyim misal. Bunları böyle kalem kalem bakıp değerlendirmek lazım. Ama ben Hindistan ve benzeri ülkelerden ziyade aslında Türkiye'nin beyin göçü, yani bu tabii bu çok aslına bakacak olursanız münazara edilmeye açık bir konu. Fakat benim hissiyatım o ki Türkiye'nin beyin göçü mevzusu için karşılaştırmalı bir çalışma yapılacaksa ben Doğu Avrupa örneklerinin, yani Avrupa Birliği'ne entegrasyonu 90'lı yıllarda gerçekleşmiş olan ülkelerin daha anlamlı karşılaştırma zemini bize sunduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin hem eğitim hem de mobilitesi, yani göç davranışlarına baktığımız zaman çok ciddi bir kırılmanın gerçekleştiğini görmek mümkün, ama bu diğer başka mesela gelişmekte olan veya az gelişmiş ülke örneklerine baktığımızda aslında beyin göçü çok daha uzun bir süredir devam ede gelen bir hadise. Biz böyle bir şey oldu ve 2010'lardan sonra bir vakayla karşı karşıya kaldık gibi bir durum var. Onun için benzer bir durumla karşılaşmış olan ülkelerle kıyaslama yapmanın daha makul olacağını düşünüyorum. Elimizden geldiği kadar da bunu yapmaya çalışacağız şüphesiz. Kendisine de selam söyleyelim buradan.
2: Peki, çok teşekkürler. Bu Hindistan örneği de zaten benim aslında aklıma gelen bir örnekti. Dolayısıyla bunu Vedat Milor'un üstüne yıkmayalım. Peki, bu beyin göçü konusunda ben bir hafta daha devam edeceğim. Biraz da kendi hikayemi anlatayım diye düşündüm. Gelecek hafta, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne niye gittim, ne şekilde gittim, işte burada neler buldum filan. Sonuçta yurt dışında akademik hayatını sürdüren insanlar arasındayım sayılır. Bugün beyin göçü konusunu hem Bir Dünya Kıvılcım Derneği Başkanı Gözde Kara Günaydın'la hem de geçen haftada konuğumuz olan Cambridge Üniversitesi'nden iktisatçı Profesör Özge Öner'le konuştuk. Çok teşekkür ederiz ikinize de.
1: Çok teşekkürler.
5: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
2: Peki, görüşmek üzere Alas Maldi.
3: Görüşmek üzere.
6: Çok teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Açık Bilinç.

0: Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Açık Bilinç'in ardından Açık Gazete'yi de kapatıyoruz. Yalnız bir son dakika haberimiz var. Onu hemen iletelim, öyle bitirelim. Kaş'ta orman yangını, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor diye Akdeniz gerçekte bir hava var. Durum daha henüz netleşmiş değil, değil mi?
2: Evet, müdahale sürüyormuş. Sabah 7 gibi başlamış yangın. Şu anda da devam etmekte deniyor.
1: Evet, Antalya'nın Kaş ilçesinde ve ona bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi sınırlarında sabaha karşı çıkmış yangın. Evet, onu da takip etmeye. Yangınla başladık, yangınla bitiriyoruz. Peki. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Veli Tekdal ve Nehir Tekdal'a teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın. Bir süredir stüdyoda beraber değildik.
3: Evet, bugün birlikteyiz, buluşabildik stüdyoda.
1: Buluşabildik, evet. Bazı aksaklıklar,
3: yaz sezonunda bazen birbirimizi özleyeceğiz belli evet, ki. Evet, ve yaz belli bitince ki bitecek diye umut ediyorum.
1: Evet, aramızdaki bu yani beraber yaptığımız programlardaki neşenin pek olmadığını söylüyorlar yalnız programlarımızda.
3: İnsanlık halleri diyelim. Ama beraber olunca yine oluyor. Şimdi sevgili günlükte 28 Temmuz Salı günündeyiz.
1: Evet ve ilk parçamızla başlayalım. Beck'e kulak vereceğiz. 2016 yılından bir kayıt bu. Soul Lightning.

0: Beck'ten dinledik, Soul Lightning.
1: Çok
0: Sevdin
1: güzelmiş,
0: mi?
1: Çok
0: Çok iyi değil
1: sevdim.
0: mi?
1: Bir de bir yerden böyle tanıdık geliyor falan, biraz karıştırınca Pharrell Williams varmış projede ve işte
0: Kalabalık
1: o
0: bir ekip.
1: zaten şey diyormuş Beck, Pharrell'in bu tarzı için yılan sokmuş gibi hissetmek ve bir şeyden kaçma hissiyle yaptığı müzik diyormuş. Çok iyi.
0: Evet, herkesin böyle en azından durduğu yerde hafif hafif omuzlarını sallandırmasını istedim. Öyle başlayalım istedim
1: Çok
0: bugüne.
1: güzel bir başlangıç oldu. Teşekkür
0: Efendim,
1: ederiz.
0: çok teşekkürler.
1: Hadi bugün Salı günü radyomuzda ne var ne yok anlatmaya hızlıca başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da Ahşaptan Betona, Medidiye'den Jeton'a var. Ve Pınar Erkan bu bölümde 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Boğaziçi çevresindeki yapılaşmaya dair az bilinen ilginç hikayelerin izini sürecekmişiz birlikte. Osman Hamdi Bey ile başlayan bu yolculukta da dönemin mimari dönüşümü ve Boğaz'ın değişen çehresini konuşacakmışız.
0: Evet, bu dönem az biliniyormuş çünkü orada böyle bir batıya dair bir mimari dönüşüm yaşanmaya başlamış bu yalıların olduğu hatta ve bunların hepsini bizden hemen sonra Pınar Erkan'dan dinleyebilirsiniz. 11'de Ada var, Levon Bağış ve Deniz Bak'ın seçtiği Ada şarkıları dinliyoruz ve onların etrafında serbest stilde, ki ikisi bir araya geldiğinde konunun nerelere varacağı konusunda hiçbirimiz çok emin değiliz. Onları dinleyebilirsiniz saat 11'de Ada programında. 12'de Polikrom var.
1: Evet, Quarto Alto tanıyor musun
0: Aa,
1: bilmiyorum. Quarto
0: tanıyorum.
1: Alto 37 gün sonra yeni albümü yayınlanacak. Some Small Fortune albümün adı. O albümden 5 şarkı dinleyebiliyoruz. Bütün şarkıları Polikrom'da dinler miyiz bilmiyorum ama o Quarto Alto'nun işte biraz
0: Drum and bass.
1: evet, drum and bass, birazcık o hip hop beatlerini duyduğumuz bir liste olacak. Ayrıca işte Quarto Alto'dan da şöyle bahsediliyor: internet çağında yetişmiş geleneksel bir caz kafası diye bahsediliyor. Biraz oradan yola çıkarak yapmaya çalıştım Polikrom'u, öyle olacak.
0: Hadi bakalım, saat 12'de Polikrom radyonuzda olacak. Saat 13'te Fransız Öpücüğü var. Devrim Özkan'ın hazırladığı programda bu hafta şarkı sözü yazarı Jean-Louis Dabadie'nin eserlerini mercek altına almaya devam edeceğiz. Geçen hafta sanatçının 60'ların sonunda 70'lerin ortasına kadar kaleme aldığı şarkılardan bahsetmiştik. Bu programda ise 1975-85 yılları arasında Julien Clerc, Sylvie Vartan, Sacha Distel ve Yves Montand gibi isimler için yazdığı şarkılara kulak vereceğiz.
1: Evet, ve saat 14'te de Dünya Mirası Adalarla devam edeceğiz. İstanbul Limonatası, Yasemin Özey'in romanı, adaları yalnızca bir mekan olarak değil, hafızanın ve kimliğin taşıyıcısı olarak anlatan bir roman. Dünya Mirası Adaların bu bölümünde de İstanbul Limonatası üzerinden İstanbul'un ve adaların belleğini, hafızasının izini sürecekmişiz. Konuklarımız da romanın yazarı Yasemin Özek ve romana ilham veren Moshe Aelyon olacakmış.
0: Evet, çok yakın zamanda bir film izledim bu arada, Ada diye. Türkan Şoray ve Rutkay Aziz oynuyor ve Burgazada'da geçiyor. Evet, çok enteresan.
1: Acaba belki sen biliyor musun bu filmi
0: Kesin
1: mesela?
0: biliyordur diye tahmin ediyorum, bir Burgazadalı olarak kesin biliyordur diye, ama bilmiyorsa da önerelim ona da. Saat 14.30'da yeni var Hande Akkan'ın hazırladığı programda tınılarıyla fark yaratan genç nesli müzik serüvenine kulak veriyoruz ve dünyanın en büyüleyici açık hava klasik müzik etkinliklerinden biri olan Viyana Filarmoni Orkestrası'nın bir yaz akşamı konserine konuk oluyoruz. Her sene bunu mutlaka Hande bir programa taşıyor ve oradaki genç müzisyenleri bize tanıtıyor. Operetten operaya, baleden senfonik müziğe uzanan yaklaşık 200 yıllık bir müzik yolculuğu, opera sahnelerindeki enerjiyi ve zarif müzikal anlatımıyla dikkat çeken genç İtalyan şef Lorenzo Viotti yönetiminde çağımızın en etkileyici bas baritonlarından Brin Terwel'in solistliğinde dinleyecekmişiz saat 14.30'da yeni programında.
1: Evet, yenideki Viyana Filarmoni Orkestrası ziyaretimizden sonra 15.30'da dünyayı çevirenlerde Almanya'ya gidiyoruz. Çünkü bu bölümde Didem Bayındır, Alman edebiyatının en özgün ve kalıplara sığmayan yazarlarından biri olan Heinrich von Kleist'i mercek altına alıyormuş. Romantizm ile modernizm arasında kendine has bir yerde duran öyküleri, oyunları ve sıra dışı anlatımıyla edebiyat tarihinde benzersiz bir iz bırakmış Kleist ve Türkçedeki çevirileriyle de tanınan Gülbahar Kültür ile Kleist'i konuşacaklar. Onun edebi dünyasını, dilini ve bugün hala neden güncelliğini koruduğunu ele alacaklarmış programda.
0: Evet, Gülbahar Kültür aynı zamanda bir açık radyo programcısıdır ve iyi de bir DJ'dir. Muazzam prodüksiyonları da vardır. Bu vesileyle Soundgarden diye bir serisi vardır. Yukarıda CD'lerini gösteririm sana.
1: CD'leri mi var?
0: Evet, evet, dünyanın bambaşka yerlerinden müzikleri derleyen bir şey. Aynı zamanda radyocu, hala yaşadığı Bremen'deki radyoda program yapıyor. Gülbahar'a da bu vesileyle bir günaydın, günaydın demiş olalım. Saat 16'da Onarım Çağı programı var. Suda Simmeriç, Tuna Emren ve Özdeş Özbay'a kulak vereceğiz.

0: 30'da Diyerkam var. Diyerkam'da da bu bölümde, bölümün başlığını görmüştüm sosyal medyada buna ek olarak. Şöyle, Göker Avcı ile yeni iklim teknolojileri üzerine konuşacaklarmış. Alalea'nın kurucusu Göker Avcı konuk olacak ve karbondioksit giderimi teknolojilerinden bilime dayalı hedeflere kadar iklim eylemine yönelik pek çok başlığı Göker Avcı ile bugün Diyerkam'da konuşacaklar saat 16.30'da.
1: 17'de Dünya'nın Cazı var ve her salı olduğu gibi Sanat Deli Orman mikrofon başında olacak ve bu salı akşamı klasikleşmiş film müziklerinden bir seçki dinleyecekmişiz. Saat 17'de Dünya'nın Cazı'nda, 18'de ise Gezegenin Geleceği var ve Uygar Özesmi ve Büşra Ayar gezegenden, memleketten iklim ve çevre haberlerini yayına taşıyacaklar. Bu 10 dakikanın hemen ardından saat 18.10'da Açık Dergi var. Açık Dergi'de İksel Mavi Tuna bir yaz arası verdi ve 2026 yılında çıkmış albümlerden bir seçki dinletiyor bize bir süredir. Onlara kulak vereceğiz. Hadi bir müzik arası daha verelim.
0: Evet, hadi verelim. Ne dinleyeceğiz?
1: Bu sefer Dan Auerbach radyomuzda olacak. Cherry Bomb. 1, 2, here we go.

0: dinledik Cherry Bomb.
1: Evet, bir güzel şarkı daha dinledik ve devam ediyoruz. Evet,
0: teşekkür ederiz.
1: Açık Dergi içinde kalmıştık. Açık Dergi'nin köşelerinden bahsedecektik. Saat 19'da Antroposen Sohbetler var ve bu hafta Utku Perktaş şu konu başlığıyla programı yapıyor. Enerjinin evcilleştirilmesi, derin zamandan insan krizine. Konuğu ise Profesör Doktor Tayfun Atay olacak. İnsan krizi, insan taşı, ateşi, bitkileri ve hayvanları evcilleştirdi. Ardından enerjiyi denetimi altına aldı. Peki bu büyük katılım aynı zamanda gezegenin derin zamanını birkaç yüzyıl içinde tüketmek anlamına mı geliyor? Söyleşinin ana ekseninde bu soru varmış. Profesör Doktor Tayfun Atay'la enerjinin evcilleşmesini, fosil yakıtlar, iklim krizi, hız, zaman ve insanın doğayla kurduğu sorunlu ilişki üzerinden konuşuyorlarmış. Enerjinin evcilleşmesi değil, enerjinin evcilleştirilmesini.
0: Yani nihayetinde evcilleşmiş oluyor. Saat 19.30'da Felsefe Açıklarından programı var. Yılmaz Murat Bilican ve Ahmet Rıfat Ödül geçtiğimiz haftadan beri Sema Kaykusuz'u ağırlıyorlar. Bu hafta da Sema Kaykusuz program konuğumuz ve son romanı Saf Canavar üzerine konuşmaya kaldıkları yerden devam edecekler. Roman bugün bizim için de neredeyse artık görünür olmaya başlayan büyük bir yok oluş sonrasında canlı türlerinin insan da dahil neredeyse tamamen yok olduğu, üretilen, yaratılan bedenlerin söz konusu olduğu teknofaşist yönetimin hikaye anlatmayı, geçmişi anmayı yasakladığı bir atmosfer yaratıyormuş. Günümüzün temel sorunları üzerinde düşünmeye ve felsefe yapmaya teşvik eden Saf Canavar'ın yazarı Sema Kaygusuz'la bu romanı konuşacaklar. Epey distopik bir roman olduğu anlaşılıyor. Bugün saat 19.30'da Felsefe Açıklarından programında dinleyebilirsiniz.
1: Evet ve saat 20'de Açık Şemsiye var. Alternatif Türk rock grupları yer alacakmış programda. Şarkıcıları bu programa davet ediyoruz demişler. Bu ay çok güçlü bir ses var. Şebnem Ferah albümlerinden bir seçki hazırlamışlar Açık Şemsiye'de.
0: Evet, Levent Dönmez mikrofon başında olacak. Levent'in olduğu haftalarda malum böyle bir Türkçe rock gruplarına kulak veriyoruz. Bir süre önce tekrar konser verme, uzun bir aranın ardından tekrar konser vermeye başlayan ve konserleri sold out geçen Şebnem Ferah'a kulak vereceğiz bu akşam saat 20'de Açık Şemsiye'de ve 21'de Gitar Esk var ve Murat Ermert mikrofon başında olacak ve bu akşam Progressive Rock albümlerinden bir seçki hazırlamış. Yeni Zelanda'dan İngiltere'ye, İsveç'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan farklı coğrafyalarda müzik üreten grup ve sanatçıların oldukça yeni parçalarını dinleyecekmişiz bu akşam saat 21'de Gitar Esk'te.
1: Evet, saat 22'de de esintilerle devam ediyoruz. Seda Binbaşgil bu bölümde caz dünyasının büyük ustalarından Abdullah İbrahim'i anıyormuş. 1934-2026 yılları arasında müziğiyle kuşaklara ilham veren piyanist ve bestecinin yaşamına, sanatsal mirasına ve kişisel vedasına bir saygı duruşunda bulunuyormuşuz. Ayrıca bu bölümde 33. İstanbul Caz Festivali'nin öne çıkan konserlerini, Marcus Miller'ın We Want Miles projesini 45 yıl sonra aynı kadroyla yeniden sahneye taşımasını ve 1955'te düzenlenen 2. Newport Caz Festivali'nde Miles Davis'in kariyerini değiştiren unutulmaz Round Midnight performansını ele alıyormuşuz. Ayrıca bölümde bir de yeni albümler kısmı var.
0: Evet, Lars Danielsson'un Libretto serisinin 5.'si çıktı ve bu albümün adı da Ecomir oldu. Elaine Elias'ın Ao Vivo albümünü yakından bakacakmışız. Caz dünyasından güncel gelişmeleri, albüm değerlendirmelerini ve arşivden özel dosyaları bizimle buluşturacakmış Seda Binbaşgil bu akşamki bölümde. Saat 23'te ise Gürültü ve Duman programı var ve Özgür Caz kayda değer sayıda gitarist yetiştirmiş bir alan değil demişler. Gitara yönelen deneysel müzisyenler caz içinde kendilerine örnek alınabilecek pek az isim bulabildiklerinden ilhamlarını çoğunlukla rock kökenli gitaristlerden alırlar. James Blood Ulmer ise bu durumun az sayıdaki istisnalarından biri. Üslubunu büyük ölçüde Afrika kökenli Amerikalı müzik gelenekleri üzerine kurmuş, sınırların dışında duran bir gitarist. Bugün James Blood Ulmer'i Ulmer'in müziğine kulak vereceğiz. Gece yarısı 23'te gürültü ve dumanda.
1: Evet, tam gece yarısında saat 12'de egzotik yeraltı var. Tolga Özbey mikrofon başında olacak. Gece yarısından sonra saat 1'de de Kes Beach var. Deniz Bankal bu bölümde karanlıkta yön bulmak üzerine bir liste hazırlamış.
0: Evet, karanlıkta yön bulmak üzerine enteresan müzisyenler de bizi bekliyor bu gece yarısı 1'de Kes Beach programında. Kes Beach'te malum Deniz farklı yerlerden, sokaklardan, dost sohbetlerinden
1: sesli bir hikaye anlatıyor.
0: Evet, bir ya aslında yani görsel bir şey de hazırlıyor gibi. Her dinlediğimde başka bir şey oluşuyor kafamda. Kaçırmayın diyelim. Gece yarısı 1'de uyanıksanız mutlaka radyonuz açık olsun. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım. Sen son dakika parçayı değiştirdin. Ne çalacağını ben de bilmiyorum. Sonra da ona kulak verelim.
1: Evet, hatırlatmalarımızın en başında Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğu var ve Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında geçen hafta bir zaman yolculuğuna çıktık. 11. Dinleyici Destek Projesi'nin özel yayınlarından, stüdyodan, tam da bu stüdyodan bir kayıt paylaştık. Ceylan Ertem stüdyoda ve ilk sen de stüdyoda birlikte bir kayda kulak veriyoruz,
0: evet,
1: YouTube'da.
0: Evet. Ceylan zaten programcımız, Şu Bidat programını yapıyordu. Yıllarca bizde kadın müzisyenleri ağırladığı bir program yapmıştı. Her sene de Dinleyici Destek Projesi özel yayınında radyoda olur. Çok ender senelerde çalmaz, sohbet ederiz ama geri kalanını da hep böyle bir gelir stüdyoyu bir şenlendirir.
1: Evet, ona kimler eşlik ediyor? Murat Çopur, Edis Hafızoğlu, Berkant Çelenk de stüdyoda onunla beraber Annem Duysa Üzülüyor şarkısını söylüyorlar.
0: Evet, kendi soluk albümünden bir kayıt bu. Oradan dinleyeceğiz. Ama tabii bir canlı performans. Berkant ve Edis inanılmaz tatlı enerjileriyle stüdyoyu şenlendiriyorlar. Bunu izleyebilirsiniz Apaçık Radyo'nun YouTube kanalında.
1: Tabii o zaman 2014 yılında olduğumuz için Galip'le çalışmıyoruz. bu görüntü ve kurgu içinde Oğulcan Ekiz'e çok teşekkür ettik. Tekrar bu güzel
0: kayda, evet, o zamanlar pek kayıt yapmıyorduk çünkü. Pek video kaydımız yok. O yüzden o zamanlara dair ender kayıtlardan
1: bir tanesi. Müthiş bir görsel olarak çok iyi bir kayıt olmuş bence. Biz de paylaştık tekrar o
0: arada
1: zaman yolculuğuna çıkalım dedik. Evet, bu vesileyle de tüm destekçilerimize ve bugüne kadar stüdyomuza konuk olan herkese bir kez daha YouTube'da da teşekkür etmiş olduk. Siz henüz bu videoyu izlemediyseniz YouTube kanalımızda videoyu izleyebilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu hafta da bakalım kim olacak.
0: Evet, bakalım kim olacak. Tam
1: hangi
0: işte seni de biraz şaşırtmamın nedeni de şeydi, tam sen Ceylan dedin, Ceylan'dan mesaj geldi, ona gülüyor. Ben de yani kalp kalbe ne kadar
1: ne oldu, telefonu bana gösterin.
0: Ne kadar kalp kalbe karşı diye Ceylan Ertem'in Annem Duysa Üzülüyor performansını izleyebilirsiniz. Bunun dışında haftanın iki günü bültenimiz var. Salı günleri ve cumartesi günleri. Andrei hadi artık bitirin diyor. Bir araya gelince stüdyoda çok uzattık.
1: Alamıyor muyuz şarkıyı? Aa, 10.27. Tamam, peki yarın o zaman bu şarkıyla başlarız.
0: Bu şarkıyla başlarız yarın. Tek masada Andrei Gritsku'ya teşekkür ederiz.
1: Bize kısa da teşekkür ederiz.
0: Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Veli Tekdal ve Nehir Tekdal'a teşekkür ederiz.
3: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum.
4: O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Aktay'a teşekkür ederiz.
8: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
9: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
10: Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz Apaçık Radyo'da. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün size 19. yüzyıl sonu, belki 20. yüzyılın birazcık başlarına ait hiç bilmediğiniz veya çok az bildiğinizi düşündüğüm Boğaz çevresindeki yapılanmayla ilişkili olarak ilginç hikayeler anlatmak niyetindeyim. Bir de Osman Hamdi ile başlayacağız bunun içinde. Şimdi 19. yüzyılda Boğaz kıyılarında özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren inşa edilen yalılar ve yapılar biraz daha batı etkisinde geçmiş yüzyıllarla kıyasladığınız zaman. Bu bir böyle bir garplaşma hamlesi ve etkileşim çok fazla Osmanlı devrinin 19. yüzyılına Tanzimat reformları biliyorsunuz damgasını vurmuştur ve o batıyla olan ilişkiler çok farklı boyutlarda gelişecek geçmiş yüzyıllara kıyasla. Ve Tanzimat sonrası Türk ailelerinde başlayan bir alafranga hayat da var. O yeni bir tarz ve batı usulü hayata önderlik eden aileler var. Bunlardan önde gelenler Sadrazam Ethem Paşa, Kıbrıslı Mehmet Paşa ailesi gibi. O Ethem Paşa'nın bütün evlatları önemli yerlere gelmiş insanlar. Dört oğlundan özellikle ikincisi meşhur Osman Hamdi. İkincisi meşhur dedim de yanlış söyledim. Özellikle ikisi meşhur Osman Hamdi Bey ve Halil Beyler. Şimdi Ethem Paşazade Osman Hamdi Bey müze ve müzeciliği kuran kişi biliyorsunuz. Osman Hamdi Bey'den önce Fethi Ahmet ve Sami Paşazade Supi Paşaların da girişimleri var, çabaları var. Onlar da kıymetli fakat Osman Hamdi Bey öne çıkar. Çok daha kapsamlı ve etkisi günümüze kadar devam eden bir çaba, çalışma içinde oldu. Dolayısıyla da işte o tabii müzeciliği kurması önemli bir şey. Kendisi ressam aynı zamanda ve geçmiş dönemlerde ne bileyim ben 1950'li yıllara kadar falan da hani neredeyse Türkiye'nin en büyük ressamları arasında sayılan bir isim olduğunu da görüyoruz. Şimdi Osman Hamdi Bey'in neden kendisinden söz ediyorum? Kuruçeşme, Arnavutköy arasında bir yalısı varmış. Tabii orada çok güzel, çok parlak yalılar var. Osman Hamdi Bey'in yalısı o kadar gösterişli bir yalı değil. Komşu yalılarına nazaran çok daha mütevazi, büyüyecek, boyasız, ahşap, geniş pencereli bir yalıydı diyor Münevver Ayaşlı. Belki vaktiyle boyası da vardı ama hatırda öyle kalmamış. Sonraki zamanlarda boyası dökülmüş, bakımı da o kadar yapılamamış demek ki. Boğaziçi'nde, hatta İstanbul'da camları geniş pencere olarak yaptırılan, bu yalı öne çıkan bir yapı. Osman Hamdi Bey o zamanlar Boğaz manzarasını daha iyi görebilmek için geniş pencereler açtırmış. Fakat çok dedikoduya sebep olmuş bu. Hamdi Bey'in büyük kızı Leyla Vahit, ya da Vahit hanımefendi bunu anlatmış. Evlendirecek kızları var da el aleme göstermek için pencerelerini genişletti derlermiş. Leyla Vahit hanımefendi de bunu Münevver Ayaşlı'ya anlatmış. O zamanlar Boğaziçi'nde bütün yalı sahipleri gibi Faik Bey, mabeyinci Faik Bey, balık tutmaya çok meraklıymış ve yani özenir görünüyor, böyle büyük bir balık tutucu bir anlatım yok. Şimdi anlayacaksınız neden böyle söylediğimi. Leyla Vahit hanımefendinin anlatımına göre balık tutar görünürmüş, ama nasıl ve ne kıyafette? Böyle gri bonjur denen resmi bir kıyafet, başında fesi var, ellerinde yine gri tire eldivenler. Eldivenlerin üzerine takılmış çok yüksek karatlı bir pırlanta yüzük. Arkasında uşağı, uşağının elinde bir şemsiye ve bütün bu balık avı esnasında uşak Faik Bey'in başına güneş geçmesin diye arkasından böyle şemsiyeyi tutarmış. Şimdi Osman Hamdi Bey'in oğlu Ethem Hamdi Bey de iyi bir arkeolog ve aynı zamanda iyi bir mimarmış. O zamanlarda Boğaziçi'ni ama pek sevmezdi zannedersem, diyor Münevver Hanım. Yalıların altındaki kayıkhanelere giren küçük dalgaların o yeknesak sesinden hep şikayet edermiş. Kayıkhaneden gelen dalgaların sesi Ethem Hamdi Bey'in sinirlerini bozuyormuş. Ethem Hamdi Bey bir hikaye anlatıyor. Vaktin sadrazamlarından bir paşa, Osman Hamdi Bey'in komşusu. Sadrazam paşa da arada bir süferaya, yani elçilere ziyafet verirmiş. Kuruçeşme'deki yalılardan birinde oluyor bu. Bu ziyafetlere Osman Hamdi Bey de davet ediyor. Osman Hamdi Bey demiş ki, bir de baktım sofradaki tabaklar bizim tabakların aynısı. Demek aynı zevke sahibiz. Çatal bıçağı elime aldım. Aa, olur şey değil. Bizimkilerin aynısı, bu kadar benzerlik. Hayret dememe kalmadı. Bir de yemek verirken baktım, bizim sofracı Kirkor'un kirli elini görmeyeyim mi? O zaman anladım ki Sadrazam Paşa'nın ziyafeti için bütün bizim ev Altes'in yalısına nakledilmiş. Altes dedi işte Sadrazam. O vakitlerde Sadrazamlara demek ki Altes deniyormuş. Kendi aralarında konuşurken. Şimdi sofra takımları, çatal, bıçak, bardak, sürahi takımları, elleri kirli sofracıya varıncaya kadar bütün bizim ev burada diye bir hikaye anlatılıyor. Yine aynı Sadrazam Paşa'nın bir ziyafeti için Osman Hamdi Bey'in biraderi, müzeler müdürü Halil Ethem Bey'den bir hikaye var. Yine bir ziyafet sofrası. Şeref misafir de Fransız büyükelçiymiş ve yemeğin sonuna doğru şampanya açacaklar. Fakat türbüşon yok. Yani şampanyayı açacak yok. Halil Bey diyor ki, bir de gözüm sofrada hizmet eden uşaklara ilişti. Ne göreyim? Heriflerin her birinin ağzında bir şampanya şişesi, dişleriyle mantarlarını çıkarmaya, şişeleri açmaya çalışıyorlar. Yan gözle Fransız sefirine baktım. Sefir de benim gibi bu manzarayı hayretle seyretmiyor mu? Rezil olduk diye düşündü herhalde. Ay, başka bir hikaye daha var. Şimdi bunları size anlatıyorum da, tabii şimdi özellikle bu anlatacağım hikaye, bizden çok uzak devirler bunlar ve o şakalaşmaları da öyle. Hani biraz o gözle belki beni dinlemek istersiniz. Osman Hamdi Bey'in şakaları çokmuş. Hariciye Nazırı Sait Paşa'nın oğlu, Mısırlı Prens Halim Paşa'nın damadı, elçiliklerde de bulunmuş, yakışıklı ile meşhur Şerif Paşa. Şerif Paşa'ya Fransızca olarak bu şerif, yani güzel şerif diyormuş. Hamdi Bey diyor da, bunu Türkçe telaffuz ederken bu şerif boş herif oluvermiş ve bütün İstanbul Şerif Paşa'ya boş herif demeye başlamış. Şerif Paşa'nın da kulağına gidiyor bu. En sonunda bir gün Osman Hamdi Bey'e rastlamış ve çatmış kendisine. Sen bana boş herif diyormuşsun. Sen bana niye boş herif diyorsun diye. Osman Hamdi Bey aynı zamanda çok hazır cevap birisi. Demiş ki ya ne diyeyim? Leş herif mi diyeyim? Yani leş herif de çirkin şerif demekmiş. Çirkin şerif mi diyeyim sana? Türkçe telaffuz edilirken bu sefer daha beter bir mana ortaya çıkıyor. Leş herif bu sefer oluyor. Leş herif. Osman Hamdi Bey de bırakmamış peşini. Daha da ısrar ederek demiş ki yani sana boş herif yerine leş herif mi diyeyim, onu mu tercih edersin demiş. Osman Hamdi Bey ile başa çıkmak çok mümkün değildi diye anlatılıyor bu hikayeler. Şimdi o Şerif Paşa İsveç'te Türk sefiri, haremi de Mısırlı Hakim Paşa'nın kızı Prenses Emine. O ara İsveç'e Almanya İmparatoru 2. Wilhelm ziyaret için gelmiş ve İsveç Kraliye Sarayı'nda böyle muazzam bir ziyafet veriyorlar. Bütün yabancı elçiler de davetli. Türk elçisi Şerif Paşa ve haremi Prenses Emine davetliler arasında sofrada oturuyor. Ama Prenses Emine de böyle şahane elmaslar, gerdanlıklar, o takılar falan. İkinci Wilhelm'in bile nazarı dikkatini celp etmiş ve elmaslar sormuş bu madam kim diye. Demişler ki ona majeste bu madam Türk sefiresi lakin kendisi bir Mısır prensesi. Kaiser Wilhelm kendisini tutamamış ve başlamış söylenmeye ah şu Mısırlı prensesler, ah şu Mısırlı prensesler diye. Bir Mısırlı prenses Türk sefiresi daha geçer tarihte. Çok şahane kadın olarak anlatılır. Mahmut Muhtar Paşa ile evli olan Mısır Hadivi İsmail Paşa'nın kızı Prenses Nimet Hanım Efendi. Berlin Büyükelçiliği yapmış Mahmut Muhtar Paşa. Onunla birlikte Berlin'de Türkiye'yi temsil etmişler. Şimdi ne anlatacağım size aslında biliyor musunuz? Bu bölgede bu şahane yalıların nasıl yıkılıp kömür deposuna çevrildiğini anlatacağım size ve yine az bildiğiniz anekdotlarla aktaracağımı umuyorum. Bir müzik arası verelim ve ondan sonra devam edelim.

0: için kupkuru. Benim gönlümde hala o arzu. Sevgilim, ne zaman kavuşacağız?
1: Efendim, Apaçık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz siz de. Ve şimdi o Kuruçeşme'deki kömür dağıtım depolarının oraya nasıl geldiği üzerinde belki biraz durabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Ethempaşa Yalısı'nı, yani Ethempaşa Yalısı diye pek geçmiyor da daha ziyade Naciye Sultan Yalısı olarak geçiyor. O da Enver Paşa'dan geliyor tabii. Şimdi o mütareke yıllarında Fransız İşgal Kuvvetleri Kumandanı Mareşal François Desperey burada kalacak. İkametgah olarak burayı kullanacak. Onun da bir yeri gelecek. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Fransızlar, yabancılar hep sorarlarmış Boğaz kıyılarında İstanbul'a geldikleri zaman saraylar nerede diye. Boğaziçi sarayları, imparatorluk, sultan sarayları nerede diye Münevver Ağyaşlı'ya sorarlarmış. Çaresiz kömür depolarını gösterir. İşte bunların yerindeydiler derim diyor. O kömür depolarının yerinde Ethempaşa Yalısı, oğlu Osman Hamdi Bey Yalısı'ndan başka Naile Sultan Yalısı var. Naile Sultan Yalısı Arnivo, yine özellikleri olan çok şahane bir yalı. Paris'te, Maxim'de oturuyor Münevver Ayaşlı. Yemek yiyecekler. Fuat Köprülü o zamanlar hariciye vekiliymiş ve Paris Büyükelçisi Numan Menemencioğlu'yla bir akşam yemek yiyorlarmış. Bu iki beyefendi, işte o Maxim'de de böyle Arnivo bir şeyler var. O üslubu çok beğendikleri için Maxim'e hayran hayran seyrediyorlar ve onu met ediyorlarmış. Münevver Hanım da dönmüş demiş ki, beyefendiler, İstanbul'da benim karşımda Arnivo tarzının en güzel örneği bir sultan yalısı pisi pisine yıkıldı. Ve yeri şimdi kömür deposu. O muhteşem yalı şimdi içinde bulunduğumuz, hayran kaldığımız Maxim'den 1000 kat daha güzeldi. Bu kadar hikaye, kim bilir daha başka neler konuşuldu orada. Gerçekten şehrin kayıpları her dönem. Yani öyle sadece şu dönem, bu dönem falan değil, her dönem. Ve politik etkiler de bunlar da karşımıza çıkıyor. Onu da söylemek gerekir. Şimdi o Boğaziçi'nin tek ve küçücük bir adası var. O zamanlarda o ada da kömür deposu olarak kullanılıyor. Kurçeşme Adası bilirsiniz. Gene onun da hikayesini anlattım. Çünkü Balyan ailesiyle bir alakası var. Dolayısıyla programlardan birinde söz ettim. Hatta bayağı hikaye anlattım diye hatırlıyorum. Şimdi bir spor kulübüne verildi. Çok el değiştirdi o ada tabii. Ve ağaçlar varmış çok eski zamanlarda üstünde, biliyor musunuz? Tabii yani benim bunu görmem mümkün değil çok eski zamanlarda. O ağaçların altında da böyle gene bir Rum işletmecinin kontrolünde bir küçücük masaları olan falan. Ve o ağaçlarıyla Boğaz'ın kıyısında, Kurçeşme'nin kıyısında böyle bir yeşillik, ağaç büyüyecek kadar nasılsa artık, neler neler geçirmiş bu adayı düşünsenize. Şimdi gemi yakıtı tedarikçisi firmalarının büyük dedeleri diye ifade etmiş Osman Öndeş Beyefendi. Osmanlı tebaası değil o firmaların sahipleri. Yakıt olarak kömür ikmalcisi olan firmalar bunlar ve işte daha ziyade Levanten, yabancı bunlar. İstanbul'da şirketi Hayriye Vapurları işliyor, böyle bacalarından simsiyah kömür dumanları çıkıyor filan. O devirden kalma kömür kazanlı buharlı eski Boğaziçi vapurları kömürleri, yani yakıtları azalınca Kuruçeşme Adası'na yanaşıp kömür ikmali yaparlarmış. Haliç vapurları için küçük teknelerle Unkapanı Köprüsü'nün Cibali iskelesi tarafına kömür götürülür. Orada kömür küfeleriyle işçiler sırtlarında kömür indirirlermiş. O Kuruçeşme'deki kömür dağıtım depolarının olduğu yerde de Sultan Abdülaziz'in kızı Nazime Sultan için yaptırdığı bir yalı var. Bitişiğinde saray damadı, damadı Şehriyari ünvanlı Enver Paşa'nın eşi Naciye Hanım Sultan'ın yalıları var. Bunları yıktılar, yerine kömür deposu yaptılar. Naciye Sultan hanımefendi gene Münevver Hanım'a bir hikaye anlatıyor. Onu da burada araya koymak isterim. Yalıyı çok severmiş. Bir gece yarısı ne kadar acı bir şekilde yalıyı terk ettiğini anlatmış. Amcaları vaktin padişahı Sultan Mehmet Vahdettin'e mani olması için haber göndermiş. Bu ne hikayesi biliyor musunuz? İstanbul'un işgali sırasında Mareşal Franche d'Esbray'in burayı ikametgah olarak kullanmak istemesiyle ilgili bir olayı anlatıyorum şu anda size. Kadıncağızı gece vakti yalısını, sarayını terk etmek mecburiyetinde bırakmışlar. O da rica etmiş Sultan Vahdettin'e mani olsun diye. Fakat padişah demiş ki beni mazur görsün. Ben bedbaht ve esir bir padişahım. Dolayısıyla kadıncağız oradan çıkmak zorunda kalmış. Anlatırken de bu hikayeyi gözleri buğulanıyor, puslanıyor ve nemleniyormuş. Şimdi niye özellikle Franche d'Esbray burasını işgal etmek istiyor? O Kuruçeşme'deki yalıyı işte Enver Paşa'nın karısı olduğu için ve hanımefendiyi İstanbul'da boş kalmış sadaret konağına nakletmişler ama orada da yine sorun olmuş, askeri işgal altına alınmış. Oradan da zorla çıkarılmış. Hatta Naciye Sultan'ın otomobiline de general tarafından el konmuş. 20. yüzyılın başlarından itibaren Ortaköy, Kuruçeşme sahilinde yer alan sahil sarayları, yalılar, Kuruçeşme'de çıkan tek tek yangınlar nedeniyle veya 1908-1920 yılları arasında çıkan o Kuruçeşme koyundan Sarrafburnu'na kadar olan alanı kapsayan yangınlar sonucu ya yandılar, ya yakıldılar, ya yıkıldılar. Cumhuriyet dönemi toplumu Osmanlı hanedanına, üst düzey kesimine ait sahil saraylarının ve yalıların olduğu Ortaköy, Kuruçeşme kıyı şeridiyle pek de ilgilenmedi. Neden? Çünkü zaten Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren o dağı Anadolu'ya kaydırmışlardır. İstanbul bir kenarda kaldı zaten. Çünkü Ankara'yı başkent olarak imar etmek, geliştirmek, büyütmek istediler. İstanbul Osmanlı payitahtı olarak geri planda kalmak durumundaydı. Bu çok doğru bir tutum, çok doğru bir yaklaşım. Ankara'nın Anadolu'nun odağı haline getirilmesi, o küçücük kasabanın, köyün bir başkent olacak şekilde imar edilmesi çok önemli ve çok doğru. Çünkü yani bugün de yaşadıklarımızı biliyorsunuz, Anadolu'ya doğru bir merkezi ağırlığın kayması gerekiyor. Fakat orada İstanbul'da olanlar gerçekten sıkıntı yaratmıştır. Sonrasında şehrin akıbeti için ve bugün baktığımızda ortadan kalkmış bir tarihi dokuyla yüz yüzeyiz ve bitmek bilmeyen bir etki tabii bunlar. Şimdi Prost'un çalışmalarına başladığı 1936 yılı öncesinde Boğaziçi ile birlikte o Ortaköy Kuruçeşme kıyı şeridi boşalma eğilimi gösteriyor. 1936 yılında bir Nazım imar planı çıkarılacak. Bir raporda Boğaziçi'nde yer alan bütün depoların ve sanayi yapılarının kaldırılması önerilmiştir. Bir imar planı yapıyorlar. Boğaziçi'nde yer alan korular 1920'li yıllarda sahilhane olarak görülen yalıların pek çoğunun 1949'lu yıllarda yıkıldı. Yerlerine küçük barakalar inşa edilerek kömür deposu olarak kullanıldığı görülür. Şimdi Menderes döneminde Boğaz sahil yolu, Tophane'den Kabataş'a birçok binalar, tarihi yapılar yıkılarak açılıyor. Ve dünyada benzeri olmayan Naciye Sultan Yalısı bulundu. Yani Art Nouveau itibariyle değil ama hem Art Nouveau hem Boğaz kıyısında o dönemi anlatan bir dönem binası olması, Mimar Raymond Daranko eseri olan bir yapıdır bu. Nazime Sultan Yalısı'nın yerine Kuru Çeşme kömür tevziyat depoları işletmesini kurmak sadece öyle cehaletle açıklanacak bir iş değil. Lütfi Kırdar'ın da bu işte tabii çok emeği var diyelim. O sıra yalılar yani İstanbul Valiliği yapacak, belediye reisliği falan, işte o yalılar yıkılacak, kömür deposu gelecek onun yerine. Enver Paşa'nın da ve Osmanlı devrine ait bu konutların, sahil saraylarının artık o kadar umursanmaması ve bu devir içinde bu şehri daha modernize etmek çabaları içinde bu benzer tutumları operatör doktor Cemil Paşa'da da görürsünüz. O belediye başkanlığı sırasında aldığı kararlar. O devirde hakikaten o batılılaşma, modernleşme isteği, arzusu o kadar galebe çalıyor ki bu tabii İstanbul'un biçimlenişi içinde o çıkmaz sokaklar, şehrin çamura terk edilmiş bir hal arz etmesi, bakımının yapılamaması, yeteri kadar ekonomik güç ortaya konamıyor. Ve o işte yangınlar, onun da şimdi anlatmadığım bir şey kalsın, onu da kitap bitirmek üzereyim ya, o kitapta anlatıyorum onları da, artık inşallah kitap çıkınca oradan okursunuz. Bunları tabii anlamak lazım, bu kafa yapısı nasıl ve neden bu kadar sert bir takım kararlar alıyorlar, niçin Avrupa'daki gibi değil. İşte çünkü bundan. Gene bu konuları konuşmaya devam ederiz. Şehir hakikaten modern bir esenlikli bir yaşam alanı sunmuyor birçok bakımdan. İstanbul hem çok şahane, çok güzel, hem de altyapısı, sosyal imkanlarıyla beraber, yani sosyal imkanları değil işte yapı, kent imkanları, kentin sunduğu imkanlarla beraber bir takım öyle anlaşılıyor ki radikal kararların alıp uygulanmasını beraberinde getiren bir süreç olmuş. Bunları konuşmaya devam ederiz. Haftaya buluşana kadar hoşça kalın.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Leyla Aktay'a teşekkür ederiz.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
8: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
9: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
10: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
11: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
11: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
12: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
5: Şimdi ve burada.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umurcan Gago'ya teşekkür ederiz.
3: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Apaçık Radyo'nun adasına hoş geldiniz. Adalılar, adasızlar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şeyi konuşacağız. Bakalım bugün kıyımıza ne vuracak? Merhaba.
1: Merhaba. Programa Esin Engin'le başladık. Esin Engin'in ada çiftetellisiyle başladık. Bayağı böyle bellerimizi kıvıran, yatıran neredeyse kopartma ve silkmede mücadele ettiğimiz bir şarkıyla başladık.
0: Ben bu tarz plaklara bayılıyorum. Böyle babamdan kalan böyle çifte telli ve şey plakları var böyle. Epey şey de vardı. Mustafa Kandıralı plakları da vardı. Ama mesela ben Esin Engin'in bizdeki işte Halit Kıvanç sunumuyla olan bir tango plağı var. Mesela onu çok iyi bilirim. Ama böyle onun da böyle çifte telli konularına girdiğine çok hakim değildim.
1: Aslında her şey oradan başlamış. Ut ve kanun sanatçısı Esin Engin. Sivaslı, Türk halk müziğine de çok hakim birisi. Fakat tango çok enteresan bir şekilde bütün dünyayı etkisi altına alıyor. Aynı vals gibi. Ama Türkiye'de başka bir anlam ifade ediyor. Türkiye sahip çıkıyor tangoya. Yani kendi tangosu var. Bambaşka bir dünyası var. Esin Engin de Türk tangosu içinde çok önemli bir karakter.
0: Bu tangonun hikayesi biraz enteresan İstanbul'da aslında. Gerçekten böyle çok iyi, çok satan. Hatta şey diyorlar, Buenos Aires'ten sonra tangonun başkenti İstanbul falan gibi laflar ediliyor tarihlerde. Hatta bir tangocunun böyle epey ünlü olan bir tangocu sonra Amerika'da yaşıyor. Amerika'da doldurduğu şeyler
1: Celal
0: falan.
1: Celal İnce'yi söylüyorsun galiba.
0: Evet, evet, evet. Ben o hikayeyi senden duymuşum.
1: Evet, Celal tamam. İnce, Şecaattin Tanyerli, Seyyan Hanım bunlar ne büyük karakterler.
0: İlk tango, Türkçe'de bestelenen ilk tango Mazi Kalbim'de Bir Yaradırmış 1932 senesinde bestelenmiş. Gerçekten de epey bir popüler olmuş Türkiye'de.
1: Evet ve sonra herkesin aklını almış. Bir tangoculuk dönemi var. Ben o sebeple müzik hayatıma akordeon çalarak başlamıştım. Babamın tango tutkusundan dolayı. Geçen yüzyılın adamıydı babam. 1926 doğumlu ve onların kuşağının herhalde en hit müzikleri. O sebeple ya bu çocuk bir enstrüman çalıyorsa akordeon çalsın diye beni Edward Harris'e göndermişti. Ve böyle Edward Harris'le beraber çalışmıştık. Ben tabii bir ilkokul öğrencisi olarak kocaman 72 tuşlu bir akordiyonu haftanın 2 günü 3 günü okula götürmek durumunda kalıyordum müzik derslerine. Çünkü benim enstrümanım da oydu. Bayağı müzisyenliğin hamallık yanıyla orada tanışmıştım ilk. Sonra tabii sürekli bir yere bir şey çalmaya giderken hep enstrüman taşırsın. Onun dışında dalgıçlık da böyleymiş. Hep bir şeyler taşıdığım zevklerim oldu yani. Çok böyle nakliyeciliğe bağlanan bir tarafı var müziğin.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Hani galiba her mevzunun altında böyle bir hammaliye durumu var. Yani benim kendi mesleğimde de bizde de üretimde herkes üretim esnasında insanların böyle üzümlerle falan haşır neşir olduğunu, ellerinde sürekli tadım yapıldığını falan zannediyor. Ama bizim üretimhanede en büyük emek harcanan, zaman harcanan hikaye mesela temizliktir. Yani bize baktığın zaman içeride bir temizlik faaliyeti yürütülüyordur aslında. Aynısı birçok şey için geçerli, birçok fermente ürün için geçerli. Ama herhalde müzikte de demek ki böyle yani. Ben mesela gerçekten bizim evde de akordiyon vardı. Böyle bir herhalde o jenerasyon, babam da 37 doğumluydu yani, o da başka yüzyılın insanlarından bir tanesi. Ben hiç çaldığını falan görmedim. Teyzemin kocası çalarmış, hiç onu da görmedim ben. Ben böyle hayretle bakardım akordiyona, çünkü hadi piyanoya benzer tuşlarını anladık. Hani oradan bir müzik çıkıyor ama diğer arkadaki siyah ve hangisinin ne olduğu kimsenin bilmediği o tuşların ne işe yaradığını ve insanların nasıl onlara basarak müzik yarattığı hala aklım almıyor.
1: Çok konforlu aslında. Akorlar var orada. Yani o piyanoya benzer tuşların birkaç tanesine bir arada bastığın kombinasyonların hazır versiyonları var orada. Aslında mekanik bir müzik box gibi bir şey yani baktığında. İkisini bir araya denk getirdiğinde de o piyanoya benzer bölümde istediğin soloyu atabildiğin, öbür tarafta da akorlarını basarak orkestralaştığın bir şey. Orkestra ya ihtiyaç duymadan tek başına orkestra olabildiğin bir enstrüman. Yani geçen yüzyılda baktığın zaman müthiş bir imkan gerçekten.
0: O yüzden de herhalde böyle tek başına sokak müzisyenlerinin falan çok tercih ettiği bir şeydi. Böyle daha kalabalık, daha tok bir ses çıkartıyor diye. İstanbul'la alakalı konuşuyoruz epey. İstanbul ve akordiyon konuştuysak tabii ki Madame Anahit'ten bahsetmeden akordeon mevzusunu kapatamayız.
1: Evet, Madame Anahit'le çok güzel muhabbetlerim vardır. Çok özlediğimiz bir karakter. Onu görmek bile insana iyi geliyordu gerçekten. Sağlıklı görmek, iyi görmek. Bazen neşeliydi, bazen asık suratla işini yapardı ama işe gelirdi. İşini yapardı yani. Hakikaten çok şahane bir insandı. Ruhu şad olsun. Böyle hep sevgiyle andığımız bir insandı. Benim için tabii bir de Edward Aris öyle birisidir. Edward Aris'i de buradan selam olsun. Edward hala müzik yapmaya devam ediyor.
0: Peki bu hep bana akordiyonla çalan şarkılar böyle şeyleri hatırlatır ya, böyle daha mutlu şarkılardır bir yandan. Bu işte İtalyan ezgileri falan, böyle hani o sanki Sicilya müziği, bir de o akordiyonun ufağı da var bizde, hani böyle minik, daha çok Kafkaslarda kullanılan halinde, böyle pek yerinde durmayan bir şey.
1: Evet, Edward Aris derslerinden bir tanesinde bana şey anlatmıştı. Belki burada değindik de bir tekrarı da olabilir ama çok yeri geldiği için bunu söylemek durumundayım. Ya dedi, bu sonuçta bu bir enstrümandır. Bu enstrümandan her türlü duyguyu çıkartabilirsin. Ağlatabilirsin de insanları, güldürebilirsin de, o coşkuyu da verebilirsin. Size bir oyun havası çalayım, hep beraber oynayalım da diyebilirsin. Her şeyi yapabilirsin. O sonuçta müzisyenin imkanı, meşrebi ve kapasitesiyle de ilgili bir şey baktığın zaman. Tabii neşeye doğru bir yolculuk aslında müzik serüveni bir tarafıyla baktığında. En karanlık müzikleri yapan insanlar bile o imkanların içerisinde kendi kendini dolaştıran insanlardır baktığında bir tarafıyla. Hep akordeon çaldığım zamanlarda, çok yıllardır çalmıyorum. Yani ilkokuldan beri neredeyse çalmıyorum. O hamaliyeden sonra uzaklaştım. Hep bir telli saz çalmak isterdim Levon. Böyle mandolincilere, flütçülere o kadar imrenirdim ki. Böyle hafif hafif aletleriyle gidiyorlar. Ben böyle küçücük bir çocuk olarak hep bir omuz yerlerde koskocaman bir çantayı taşıyorum. Sorumluluk alanın daha geniş. O gün bahçede bile çok daha ağır futbol oynayamazsın, ya da voleybol ya da basketbol, top oynayamazsın, kuduramazsın. Aletini koruman lazım, başkası kurcalamamalı falan gibi. Kalabalık sınıflar, 50 kişi, 40 kişi, o ilkokul günlerini hatırlayalım. Çılgınca bir şeydi gerçekten. Sonra ortaokul, lise zamanında kendi biriktirdiğim parayla, bana almamışlardı. Oradan içerlerim hep bizimkilere. Kendi başıma bir gitar aldım ve hiç mandolin çalamadan gitara terfi edip hala da gitarla oynuyorum yani.
0: Bizim aramızda çok büyük bir jenerasyon farkı yok ama biz flüt çaldık efendim. Dünyanın en, o zamanlar bana manasız gelen enstrümanıydı. Sonra ben o flütü ilk defa böyle Yeni Türk'ünde kullanıldığını gördüğünce, aa bu gerçekten bir enstrümanmış yani, böyle çocuk oyuncağı değilmiş diye aydınlandığımı hatırlıyorum.
1: Bütün enstrümanlar için bu geçerli. Gerçekten yani küçücük bir bitki parçasından ne sesler çıkartıyor insanlar. Gün geçtikçe biriktiriyoruz, izliyoruz.
0: Ya da benim gibi hiçbir şey çıkartamıyor da olabilirler. Yani ben hayatım boyunca enstrüman çalmaya çalıştım. Yani gerçekten çalmaya çalıştım. Mesai de harcadım ama olmayınca olmuyor. Yani bende de o iş yokmuş yani.
1: Zülfü Livaneli diyor ya, güzellik kurtaracak her şeyi. Bizi, seni de herhalde, senin gibileri de AI kurtaracak galiba.
0: Artık beste, yani şu anda Ararat böyle beste yapıyor AI'la.
1: Çok iyi. İşte trafik tıkanacak bir noktada ama henüz açık yani. Az arabanın olduğu eski İstanbul günleri gibi şu anda.
0: Ama şeyler düşüyor bazen önüme. Gayet de mutluluk verici şeyle kayıtlar oluyor böyle. Bazı şarkıları farklı tarzlarda AI tarafından yapılmış halleri var. Eğlenceli oluyor dinlemek.
1: Evet. Ben şeyi çok sevmeye başladım. Birkaç gündür onlara bakıyorum. İşte Jimi Hendrix'e Bob Marley'i söyletiyorlar beraber.
0: Ya işte evet, tam gelmemiş. Onları söylüyor. Evet.
1: Evet. Hiçbir araya gelmemiş enteresan adamların bir arada çaldıkları ilginç müzikleri ortaya çıkartıyorlar. Gerçekten ilginç bir serüven. Yani dünyanın bugünlerini de görecekmişiz demek ki.
0: Göreceğiz ama herhalde bizim şanssızlığımız, hani bizim jenerasyon

0: aklına derken yani en azından bizim ilk aklımız yettiğinde internetin ne olduğuna dair böyle müthiş bir şey dünyayı daha iyi bir yere getirecek. Efendime söyleyeyim daha özgürleştirecek bir şey falan zannederken böyle müktedirlerin elinde insanları daha fazla manipüle eden, daha fazla kontrol altına alabilen daha kötü bir şey haline geldiğini gördük. Bence insanlığın ciddi travmalarından bir tanesi Birinci Dünya Savaşı öncesi bir dönem var ya işte Belle Époque falan deniyor. Dünyanın çok iyiye gideceğine dair geniş bir inancın olduğu zamanlar. İşte tıp gelişiyor, teknoloji gelişiyor. O kadar hızlı gelişiyor ki işte o zamanki patent dairesinin başkanı çıkıp şey demiş ya. Artık yeni icat edilecek bir şey kalmadı. O kadar teknoloji ve tıp birçok şey gelişirken insanlar bunların insanın iyiliği için olacağına yürekte inanırken sonra Birinci Dünya Savaşı gibi bir şey çıkıyor. O bütün teknolojiyi insanlar birbirlerini öldürmek için kullanıyorlar. Yani taramalı tüfeklerle kimyasal silahlar haline geliyor. Bence o büyük bir travma yaratıyor. Biz de bence aynısını yaşıyoruz. Yani biz teknolojinin özellikle internet çağının, dijital çağın hayatımıza iyi bir şeyler katacağını falan çok zannederken ve kattığı da görünürken en azından şu anda karşılıklı bu programı yapabiliyor olmamıza izin veriyor olmasından da bakarız. Sonra çok garip bir hale geldi ya ve biz hep bunlara şahit oluyoruz. Bakalım sonumuz hayrola.
1: Evet, sen programdan önce seninle konuşurken çok güzel bir şey söyledin. İnsan yapabileceğini yapıyor gibi bir şey söyledin,
0: Evet.
1: değil mi? Doğru mu
0: Evet.
1: söyledim? Gerçekten tam da onu anlattın aslında. İnsan yapacağını yapıyor yani bir
0: Evet,
1: şekilde.
0: bir şey yapabiliyorsa insan emin ol onu yapıyor yani. O meşhur şey vardır ya tiyatroda. Yani orada bir tüfek varsa o patlayacaktır.
1: Evet.
0: Yani bir işin suistimal edilme imkanı varsa mutlaka birisi o suistimali gerçekleştirecektir yani.
1: Evet, 1800'lerde işte o telgrafın bulunuşu döneminde de bu olmuş. İşte millet atlarla haberciler kendini paralayarak, parçalayarak bir yerden bir yere haber götürürken telgrafla haber gidince daha iyi kontrol altına alabilmişler. Başka bir şehirde hemen öbürünü engel olabilecek hale gelmiş. Hep sonunda böyle bir yanıyla çok iyi olan şeyler bir yanıyla da çılgınca önüne engel olarak da karşımıza çıkabiliyor. Sonra bu olduğuna göre ruhçular gelişmiş. Özgür Mumcu'nun hazırladığı çok güzel bir program var. O programda dinlemiştim yakın zamanda. Diyorlar ki telle bir şeyi iletebiliyorsak ya işte telepatik olarak ruhla da iletebiliriz falan diye. Buna o kadar çok bilim adamı, devlet yöneticisi, kraliçeler, prensler herkes düşmüş bu akımın içine. İşte kayıplarıyla konuşmak artık o iletişimi sağlayabileceğiz diye. Tabii sonra o olmadığı anlaşılınca 1860'larda 70'lerde bambaşka bir duruma dönmüş. İşte Japon sanatı da herkesi aklına almış ve işte romantik dönemi bitiren ve artık sanayi devriminin başladığı senin bahsettiğin 20. yüzyıl başlarına yelken açılmış. Ve o romantiklik tabii ki kalmamış ondan sonra.
0: Bu spiritizme hikayesi enteresan. Yani yanlış hatırlamıyorsam galiba şeyde okuduğumda çok şaşırmıştım. Kemal Tahir'in bir romanında vardı. Böyle gayet şeyler, paşazadeler falan biraz böyle İstanbul'un da kaymak tabakasındaki insanlar evlerde buluşup ruh çağırıyorlardı falan. Böyle Kemal Tahir de onu anlatıyordu. Ben de şeye şaşırmıştım ya yani bu kadar saçma bir şeyi bu kadar doğalmış gibi nasıl anlatıyor bu adam diye. Demek ki gerçekte böyle bir şey, bir akım varmış yani hiç ilk defa şey.
1: Evet, ben de Özgür Mumcu'nun yalancısıyım bu arada. Onu da belirtmek lazım. Çok güzel ada şarkılarına bakıyoruz. Bir ada çifte tellisiyle başladık. Şimdi de seçtiğimiz parçalardan bir Kesme Şeker grubuna bakalım mı acaba? Onların da güzel bir ada şarkısı var.
0: Evet, Kesme Şeker benim çok sevdiğim bir gruptur. Çok fazla insanın bilmediği bir gruptur. Böyle bizim gençliğimizde hararetli bir tartışmaydı. Kadıköy ve Taksim arasındaki bu rock müziğin hangi tarafta yapıldığına dair böyle ciddi bir keskin çizgi vardı. Ben Anadolu tarafında olduğum için yani hayatımın epey bir kısmını Akmar ve çevresinde geçirmiş birisi olarak Kesme Şeker'i çok severim. Böyle Kadıköy rock dediğimiz zaman Kesme Şeker'den bahsetmemiz gerekiyor.
1: Mesela Pentagram Karşı'nın taksisi mi?
0: Evet.
1: Çok iyi. Biz Kesme Şeker'e bakacağız ama bugün
0: Kesme Şeker'in müthiş bir albümü vardır. İçinde içindekiler vardır diye mesela.
1: çok güzel. Tabii ki. Ya o günlerdeki o duyguyu da çok özlüyorum, çok seviyorum bu arada. Hala da öyle bakıyoruz dünyaya bir yandan.
0: Ya o zamanki bizdeki duygular hoş olabilir de ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani biz oradayken Akmar'ı polisin basıp satanistler içeride kedi kesiyorlar falan diye böyle içeriye

0: baskın yapıldığını ve galiba Savaşay'dı böyle kameralarla falan o baskını canlı yayınladığını falan da hatırlıyorum. Yani bizim ruhumuz baki de devletin ruhu da baki biliyorsun. Devlette devamlılık esastır efendim.
1: Evet, gerçekten devlet de aynı doğrultuda hareketine devam ediyor. Yakın zamanda da hiç alakası olmadığı halde bunlar satanist diyerek bazı konserleri iptal ettiler. Oysa koskoca dünya çapında meşhur gruplar biz satanist değiliz diye açıklamalar yapmak durumunda kaldılar.
0: Bence esas problem adamların satanist olmaması değil, olsa ne olacağını tartışmamız lazım.
1: O da var gayet tabii. O tarafı çok en önemli bölümü de belki o. Evet, bir şeyin peşinden de bu kadar koşup onun ısrarlı takipçisi olma hali de aslında patetik bir durum. O tarafı da var yani konunun.
0: Evet tabii ki. Çok ama değişik. Şey yani ben gençliğimde böyle biraz fazla sert müzik dinlemeyi severdim, hala da severim. Geçenlerde böyle çok bir ağır bir tadımda, epey böyle beyaz örtülü, dantelli bir tadımda çok hoş bir hanımefendiyle, benim yaşımdaki bir hanımefendiyle, böyle gerçekten de televizyon dizisinden çıkmış Zerafet'teki hanımefendiyle en son kendimizi Iron Maiden'ın hangi albümünü daha çok sevdiğimizi böyle konuşurken yakaladım. Kendimi bu kadar yaşlı hissettiğim çok az an olmuştu hayatımda.
1: Hissettiğimiz yaştayız diyelim. Iron Maiden konuşurken de yaşlı hissedecek yaşlara da geliyoruz belli ki yani. Şimdi Kesme Şeker grubumuza geri dönelim ve onların şahane parçaları Adayı dinleyelim istiyorum.
0: Süper.
1: Dinliyoruz.

yüzümü her sabah aynada. Bir yanlışlık hevesi geçiyor yanımdan. Yavaşça düşmüş yüreğine karanlıkta uzak bir yer.

Diğerim uzanmış saçlarına, birim olmaz der. İknadayız hala.

karanlıkta uzak bir denizci feneri.

0: Apaçık Radyo'da adamızda Kesme Şeker'in adasını dinledik. Hep bir ada olmaktan bahsediyor değil mi bu şarkılar?
1: Evet, bir ada olmuşsun uzaklarda. Çok güzel bir söz. Hem de seferin yok buralara. Tabii benim bu şarkıyı sevme sebeplerinden bir tanesi hem ada geçiyor olması hem bir de bende bir uzun zamandır olan bir böyle deniz feneri şeyi vardır. Merakı. Evde işte her tarafta deniz feneri resimleri olur. Böyle elime bir kağıt kalem aldığım zaman deniz feneri çizerim. Hani böyle bir fallik objeye karşı bir şeyim var. Ne olduğunu anlamıyorum ama ben çok severim deniz fenerlerini. O yüzden şarkıda deniz feneri de geçiyor. Çok sevdiğim bir şarkı.
0: Daha önce de bahsettiğimiz gibi Pınar Yeğin'in bizi çizdiği nefis deniz feneri çizgimiz de şahanedir gerçekten. Onu da tekrar sevgiyle anmış olalım. Deniz feneri yol gösterici. Müthiş bir şey. İlgi çekmemesi mümkün değil. Bir de ne kadar acayip yerlere kuruluyor değil mi deniz fenerleri? Hemen aklıma Knidos'taki fener geliyor mesela. Böyle en yakınımızda acayip yerlerde olan deniz fenerlerinden bir tanesi. Bozcaada'daki orta fener öyledir.
1: Ya ben şeyi de çok severim. Şile fenerini de çok severim. Çok güzel bir fenerdir. Rumeli'deki yani Rumeli kavağını yani Rumeli feneri de çok güzel bir fenerdir. Ama İstanbul'un bence en önemli böyle simge fenerlerinden bir tanesi Ağırkapı feneri.
0: Ağırkapı feneridir
1: ya böyle
0: tabii.
1: Şehrin tam ortasında insanların bazen böyle önünden geçerken ne olduğunu anlamadığı bile bir fenerdir. Fenerlerin şeyi değişti. Eskiden fenerler yani ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Yani Şile'deki deniz fenerinin zemberekle kurulduğu zamanı hatırlıyorum. Yani böyle çıkıp zembereğini kurman gerekiyordu ki o zemberek yavaş yavaş boşaldıkça çevirsin. Tabii ki artık böyle kıyı emniyetinin gayet üstün teknolojiyle donattığı bir şeyler haline geldi. Ama deniz feneri yakınında olmak, deniz feneri görmek falan benim çok hoşuma gider.
0: Bozcaada'da da Ponente feneri, Ponante feneri bambaşka ifadelerle anılır. Batı burnundaki fener, eskiden fenerci aileler bakardı. Deniz Mavriya feneri de öyleydi. Orta fener de öyleydi. Tuzburnu feneri de öyleydi. Bütün deniz fenerlerinin bakan bir fenerci aileler olurdu. Her ilçede, her mekanda. Muhtemelen İstanbul'dakiler de öyleydi. Bizim Bozcaada'ya ilk geldiğimiz zaman ben çok küçükken hatırlıyorum. O fenerci aileydi bizim en yakın dostlarımız. Mucip amcalar, Mucip Partaloğlu. Buradan ruhu şad olsun. Sevgiyle de anıyorum. Çok özel bir insandı. Tanıdığım en orijinal adalılardan birisiydi. Utçalardı. Nefis bir muhabbeti vardı. Görmüş geçirmiş. Çok enteresan. Neviş aslında münasır insanlardan bir tanesiydi. Yaşamış olsaydı herhalde bu programda ağırlığını koyabilecek insanlardan bir tanesiydi. Tüplerini değiştirmeye giderdik. Ben de birkaç kere eşlik ettim ona ve türlü macerayla denizin ortasındaki adalardaki fenerlere koskocaman tüpleri indir kaldır yine taşımacılık nakliyecilik konusu burada da devreye giriyor. Oraya böyle gidilip onlar değişirdi. O zamanlarda öğrendiğim çok enteresan bir bilgidir. Biliyor musun bilmiyorum. Mutlaka biliyorsundur. Hele böyle bir deniz feneri sevgin olduğu için mutlaka biliyorsundur. Dünyadaki bütün deniz fenerleri kendine ait bir ışıkla sinyalini verir. Deniz fenerinden gelen ışığın özelliğine göre hangi noktada olduğunu anlar denizciler. Bu çok ilginç gelmişti bana. Bilmiyordum, çok önce öğrendim gayet tabii ama bir 40 yılı vardır en az bu bilginin.
1: Tüm çakarların değil belki ama böyle hani önemli fenerlerin harita üzerinde zaten nasıl çaktığını görebilirsin.
0: Tabii.
1: O yüzden anlarsın buraya gelmişsin gelmemişsin değil mi? Artık tabii denizde yol bulmak fenere bırakılmayacak kadar kalabalık ve ciddi bir iş haline geldi.
0: Evet doğru ama hala denizcilerin o feneri gördüğü andaki coşkusu müthiştir.
1: Dünyanın 7 harikasından bir tanesi de ta yani antik çağda bile Rodos'taki deniz feneri.
0: Değil mi? Sakız Adası'nda da deniz fenerine kuyrukla girersin mesela. Çok ikonik bir deniz feneri de Sakız Adası'nda var. Bir tepede kurulu. Profitis İlyas kiliseleri gibi. Böyle özel yapılar gerçekten. Deniz fenerleri çok güzel. Bu konuya mutlaka uzmanıyla beraber biz de merak ettiğimiz soruları soralım. Bu konuyu mutlaka dinleyelim. Evet, Kesme Şeker bizi deniz fenerlerine aldı götürdü gerçekten.
1: Evet, çok da güzel bir şarkıydı. Teşekkür ediyoruz kendilerine.
0: İyi ki varlar. Sırada Bülent Ortaçgil var.
1: Evet.
0: O da bir başka deniz feneri aslında.
1: Bülent Ortaçgil de benim gerçekten herhalde en dinlemekten keyif aldığım seslerden bir tanesidir. Çünkü O da şarkı söylemez aslında bir hikaye anlatır ya. Hani böyle oturup dinlemen gerekir. Böyle karşılıklı sohbet ediyor gibisindir. Ben de o hissiyatı en çok yaratan şarkıcı, sanatçı Charles Aznavour'dur. Hani sanki bir derdi varmış da sana o derdini anlatmaya çalışıyormuş gibi. Hatta sen de pek kafan basmıyorduğu için de böyle biraz da o Charles Aznavour, Bülent Ortaçgil'den farklı olarak biraz da bağırarak yani anlasana der gibi söyler. Ben aynı şeyi alırım yani. Müzikleri hiç benzemiyor da olsa birbirlerine. Sanki böyle bir arkadaşın, bir dostun sana derdini anlatıyormuş hissiyatı uyandırır. O yüzden çok severim.
0: Şimdi ben artırıyorum senin söylediğini. Bad Bunny'yi de bunlara dahil edebiliriz. Söylene söylene şarkı söyleyen adam olarak.
1: Ki Bad Bunny'nin de şimdi işte Charles Aznavour'un bir şarkısını da orada kullanıyor olması falan böyle şeylerimizi, koltuklarımızı kabartmadı değil efendim.
0: Çok iyiymiş. Bilmiyordum ben. Hakikaten Bülent Ortaçgil sadece tabii sözüyle, üslubuyla, anlattığı hikayesiyle de değil, enstrüman yapısıyla, müzikalitesiyle, orkestrasyonuyla, oradaki zenginliğiyle de bütün şakralarımızı açmış bir insandır.
1: O tarafını siz bilirsiniz efendim. Biz faniler o kadar anlayamıyoruz.
0: Estağfurullah, müthiş bir müzikalite. Gerçekten çok dinlemekten çok zevk alıyoruz. Kendisini de çok seviyoruz. Bülent Ortaçgil'e temas etmiş olmak, benim enstrümanımı onun çalmış olması, onun enstrümanını benim çalmış olmam falan çok hakikaten benim açımdan müthiş bir şey. Çok çok seviyoruz. Erkan abi zaten öyle bir müzikal zenginliği olmasa Erkan Oğur'la beraber çalışmıyor olurdu. Ve Erkan abi gibi niceleriyle gitar severler olarak Erkan abinin bir yerde olması onun da ada gibi orayı bizim de benimsememizi sağlıyor her zaman. Erkan Oğur'un ve birlikte ürettikleri işlerin mükemmelliklerini de unutamıyoruz ve çok seviyoruz. Bülent Ortaçgil'in Adalar şarkısına bakacağız. Adalar'ın hangi versiyonunu dinleyelim? Senfonik dinleyelim.
1: Standart halini dinleyelim bence.
0: Dinleyelim. Adalar.

0: adamızda Bülent Ortaçgil'den Adalar şarkısını dinledik. Sanki başka şarkıları da dinliyormuşuz gibi de oldu bir yandan. Ama tabii yine bir bilinmeze gitmek değil mi? Dostumuz Poyraz gibi, kaptanımız yaşlı ve usta gibi.
1: Herhalde
0: şahane...
1: bütün şeyin denizcilik dünyasının en büyük klişesi odur ya. Yaşlı, bilge, ağır, gemici, denizci. Ben bunların aksiyle çok karşılaşmış birisi olarak, yeterince adada vakit geçiren birisi olarak bana bazen komik de geliyor.
0: İhtiyar denizcinin her zaman anlatılan ideal denizci olmadığını biz adalılar gayet iyi biliyoruz. Ama hakikaten hazmetmiş yaşlı ve usta bir denizcinin onunla beraber yol almanın tadı da bambaşkadır orada hikayelerle beraber.
1: Yani o çok enteresan. Birçok insanı böyle tanıdım, dinledim. Bazıları ki böyle denizci falan değil yani, sonradan hobi olarak işte balıkçılık yapan insanlar falan. Ben işte yelken yapmayı öğrenmeye çalışırken böyle bazılarına çok sorular sorardım. O kadar bu işi iyi yapan insanların birçoğu artık refleks olarak yapıyorlar ki bu işi. Sana anlatamıyorlar bile. Hani niye yaptığında, bazı hareketi niye yaptığında kendi de bilmiyor. Yani o denizin üzerinde sanki denizin bir parçasıymış haline geliyorlar. İşte iyi denizci de öyle olunuyor herhalde. O yüzden ben iyi denizci değilim.
0: En iyi denizci yaşayan denizcidir. Denize gidebilen denizcidir. Dostumuz Poyraz da önemli bir sözdür bu arada. Poyraz'ın dost olma hali.
1: Poyraz'ı dost olarak görmek de hangi adada yaşadığınla alakalı mesela. Hani bizde pek yani çok dostumuz olarak adlandırdığımı hatırlamıyorum Poyraz'ı.
0: Daha ölçülebilir bir rüzgardır. Güneyden esen rüzgarlar, tabii biz kuzey yarımküreli denizciler olarak burada sözü alırız. Güney yarımkürede herhalde tam tersidir diye tahmin ediyorum. Orada da Poyraz mı diyorlar acaba diye de merak ettim bir anda.
1: Büyük ihtimalle Poyraz ismini Boreas'tan alıyor ya. Hani Boreas bir yine Yunan mitolojisi karakterlerinden birisi. Büyük ihtimalle oradan alıyordur. Çünkü o taraftaki bütün denizcilik terimleri de böyle gayet emperyal rüyalar sayesinde oralara gittiğini düşünürsek büyük ihtimalle aynısını kullanıyorlardır.
0: Poyraz hakikaten yelkenini de şişirir. Eğer motorlu küçük bir balıkçı kayığındaysan bile, hele biraz arkandan geliyorsa büyük bir konforla hareket edersin.
1: Arkadan gelsin, kol gibi gelsin demiş eskiler biliyorsun.
0: Tabii. Hala da söylüyorlar. Eskiler bu işi biliyorlar. Gelin bak, yaşlı ve ustaya tekrar geri gelmiş olduk. Bülent Ortaçgil'e de selam olsun adamızdan. Adalar parçasını dinlemiş olduk böylece. Ve programın finaline doğru yaklaşırken King Crimson Islands parçasıyla bitirelim istiyoruz. İlk programda da bunu çalmak istedik ama bambaşka gündemimiz oldu. King Crimson biraz da konuşalım istersen.
1: Lütfen, yani senin karşında bu konuda ağzımı açmayacağım tabii ki.
0: Estağfurullah, ne haddimize. King Crimson herhalde devrinin en ciddi gruplarından bir tanesi. Bir tezim var, işte Pink Floyd, King Crimson gibi progresif senfonik müzikler yapan topluluklar. Eminim bundan 200-300 yıl sonra, belki daha da yakın bir zamanda, öngöremiyorum ne zaman olacağını, bu dönemin Bach'ları, Mozart'ları gibi değerlendirilecek gruplardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Açıkçası.
1: Tabii tezim... yani şeyi de düşündüğünüz zaman, hani Mozart da vakti zamanının pop bestecisiydi aslında. Popüler bestecisiydi.
0: Tabii o zaman tek müzik oydu bir yandan baktığında. Tek demeyelim ama kabul gören her yaptığın iş standart haline geliyor. Düşünsene ne kadar acayip.
1: Müthiş gerçekten. Ya King Crimson ben de çok gerçekten çok severim. Bir de böyle çok fazla popüler olmamış olmasından dolayı da daha çok severim. Yani işte ne bileyim, hiç hayatında dinlememiş, rock müzik dinlememiş birisi bile bir Pink Floyd'u ya da Rolling Stones'u bilirken King Crimson biraz daha az bilinir. Ama yine hani hem albümlerinin ada olmasından dolayı çalıyoruz ama bir de adalı olduklarından dolayı, yani yine İngiltere adamızın bize hediye ettiği şahane işlerden bir tanesi.
0: Sözleri de çok güzel. Peter Sinfield yazmış bu sözleri. İlginç bir durum var aslında burada. Mesela Peter Sinfield hiçbir enstrüman çalmayan King Crimson'ın kurucularından bir tanesi ve bu albümle de ayrılıyor. Bu üçüncü ya da dördüncü albümleri King Crimson'ın, Islands. Fakat Peter Sinfield bu albümden sonra ayrılıyor ve herkes şeyi tartışıyor. Bir sarsılıyor grup falan. Hiç enstrüman çalmayan bir adamın gruptan ayrılmasının, bir grubu titretmesi, sarsmasının etkisi çok enteresan yani.
1: Ya ama tabii müthiş bir söz yazarı, onu da unutmamak lazım.
0: Gayet tabii. İşte geçen hafta konuştuğumuz, ada müziklerine başladığımız 4. Dünya hikayesinin önemli bir adamıdır yani Peter Sinfield. Yıllarca başucu şarkımızdı. Çok sevdiğim bir gruptur King Crimson. Hastasıyız. Tabii şarkı
1: klasik müzik, biraz caz, biraz klasik müzik.
0: Form olarak neredeyse bir tam bir klasik müzik parçası gibi iki bölümden oluşuyor. Tabii sözlerde de bunu hissediyoruz. Bir başyapıttır gerçekten Islands.
1: Çünkü şarkının hissiyatı çok güzel ya. Hani hiçbir kalıba uymuyor. Ne dinliyorsun? Hani bu bir caz mı, klasik müzik mi? O kafa karışıklığı müthiş keyif veriyor. Gerçekten bizim bu serbest çağrışım programlarımıza çok yakışıyor.
0: Evet. Bu haftaki programı King Crimson Islands parçasıyla bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Umurcan Gago'ya teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık radyo.
2: Apaçık radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Reklamlar bitti.
11: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Durum.
10: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
11: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrom.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

tranquila. Ya no estoy ya clear.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrome.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: için tüm seslerini
1: Apaçık Radyo. Apaçık Radyo.
0: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
2: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
3: Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien ne dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenue de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.

Merhabalar, ben Devrim Özkan. Apaçık Radyo'da Fransız Öpücüğü'nde birlikteyiz. Bu haftaki programımızda söz yazarı Jean-Luc Dabadie'nin kariyerini ve eserlerini mercek altına almaya devam edeceğiz. Geçen haftaki programda onun 60'ların sonundan 70'lerin ilk yarısına kadar Serge Gainsbourg, Michel Polnareff ya da Juliette Gréco gibi isimler için kaleme aldığı parçalardan bahsetmiştik. Bu hafta da 70'lerin ikinci yarısı ve 80'lerde yayınlanan şarkılarına kulak vereceğiz. Bu kapsamda da açılışı Julien Clerc'le yaptık. Sözleri Jean-Luc Dabadie imzasını taşıyan 1976 tarihli Le Coeur Trop Grand Pour Moi adlı şarkısını seslendirdi sanatçı. Haziran ayında Etienne Rodagil'e ayırdığımız programlarda Julien Clerc'in Dabadie ile çalışmaya başlamasının Roda'nın hiç de hoşuna gitmediğinden ve bu yüzden Clerc'le arasının bozulduğundan bahsetmiştim. Bu konuyu bir de Dabadie'nin bakış açısından ele almak gerekirse ikilinin tanışması Julien Clerc'in yapımcısı Bernard Delibes sayesinde olmuştu. Maurice Vallée ve Etienne Rodagil imzasını taşıyan Sönerien'in başarısının ardından Clerc'in kariyerinin yavaş yavaş düşüşe geçtiğini ve onun farklı söz yazarlarıyla çalışması gerektiğini hissetmişti Delibes. Bu nedenle Polnareff için yazdığı şarkı sözlerine ve Claude Sauté için kaleme aldığı senaryolara hayranlık duyduğu Jean-Luc ile temasa geçti. Dabadie de ondan gelen teklifi memnuniyetle kabul etti. Onun Julien Clerc için kaleme aldığı ilk parça az önce dinlediğimiz Le Coeur Trop Grand Pour Moi'ydı. Mütevazı bir başarı elde eden bu şarkının ardından sıkı bir dostluk doğdu Clerc'le Dabadie arasında ve ikili tatillerini Fransa'nın güneybatısında yer alan Anglet'te aileleri eşliğinde birlikte geçirmeye başladı. Anglet'te kaldıkları evde akordu bozuk bir de piyano vardı. Bir sabah çocuklarla ilgilenmek için erken kalkan Julien, doğaçlama notalar çalarak yeni bir şarkı için ilham kaynağı ararken Jean-Luc'un da çok hoşuna giden bir melodi buldu. Paris'e döndüklerinde Dabadie besteye uygun iki kelimeden oluşan bir isim arıyor ama bir türlü bulamıyordu. Bu arada Serge Gainsbourg'dan de yeni şarkı sözleri için bir talep almıştı sanatçı ve ona ''Sevgili Serge, şu aralar çok meşgulüm. Şayet zaman bulursam ilk senin için yazacağım. Sen benim ilk tercihimsin.'' ifadelerini içeren zarif bir mektupla cevap vermişti. Mektupta geçen ''Benim ilk tercihim'' kelimeleri ona Clerc'in melodisi için aradığı sözler konusunda da ilham kaynağı oldu ve böylece ortaya 1978'in sonbahar aylarında yayınlanacak olan Ma Préférence çıktı. Zamanla Julien Clerc'in o dönemdeki sevgilisi Miu Miu ile yaşadığı aşkın yansımasına dönüşen parça Clerc'in 1978 tarihli Jaloux adlı albümünün 400 binin üzerinde bir satış rakamına ulaşarak Fransa listesinde bir numaraya oturmasını da sağladı. Biz de şimdi önce bu şarkıyı dinleyeceğiz Julien Clerc'den. Bunun ardından daha sözleri yine Jean-Luc Dabadie imzasını taşıyan Confidence'la gelecek sanatçı apaçık radyo mikrofonlarına.

Julien Clerc'den dinledik sözleri Jean-Luc Dabadi imzasını taşıyan iki parçaya arka arkaya. Önce Ma Preference, bunun ardından da Confidence. 1980 yılında daha önce cinayet nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ancak 1972'de serbest bırakılan, bundan 6 yıl sonra da yeni bir cinayet işleyen Norbert Garçon'un davası nedeniyle Fransa'da ölüm cezası tartışmaları yeniden gündeme gelmiş, yapılan bir anket Fransız halkının %64'ünün idamdan yana olduğunu ortaya koymuştu. Aynı dönemde Michel Sardou'nun ölüm cezasını destekleyen Je suis pour adlı şarkısı da hatırı sayılır bir başarı elde edince, Garçon'un yargılandığı davalara da katılan Julien Clerc bu hassas konuyu ele alan bir parça kaydetmeye karar verdi ve Dabadi'den bununla ilgili sözler yazmasını istedi. Dabadi de ortada henüz bir best olmadan, onunla konuşurlar, onu bağlarlar, gizlerler, büyük siyah bir örtü avluda, ölümünü gözlerden saklar. Sonrası çok hızlı akar. Başı uçurulana kadar hepsi sadece bir an sürer. Dizeleri aracılığıyla bir idam mahkumunun son anlarını anlattığı parçayı kaleme alıp Claire'e teslim etti. Claire bu sözlere uygun son derece duygusal bir beste yaptı ama şarkıyı kaydetme konusunda tereddütleri vardı. Dabadi bunun üzerine şarkıyı Regenia'ya götürdü. Ancak o da kaydın ortasında gözyaşlarına boğuldu. Parça tam rafa kaldırılacaktı ki bir pazar günü ikilinin katıldığı bir televizyon programında Jean-Luc Clerc'den şarkıyı yalnızca bir kereliğine söylemesini rica etti. Julien de onu kırmadı ve şarkıyı seslendirdi.

Abadi parçayla ilgili. Bu şarkı hiçbir zaman gün yüzü görmeyebilirdi. En fazla vaktimi alan parçalardan biri oldu. Üzerinde çok uğraştım. Julian yaz tatiline çıkmadan önce bana melodiyi dinletmişti. Kaseti aldım ve ailemle tatile çıktım. Nakaratın bir hecesinde insanı yakalayan bir şey bulmam gerektiğini seziyordum ve en sonunda zihnimin arka planında fam yani kadın sözcüğünü duydum. Bunun üzerine bu kelimeye yoğunlaştım. Şarkının kadınlar için yalnızca esmer ya da sarışınlar değil, her yaştan kadınlar için bir aşk çığlığı olmasını istiyordum. Çünkü onlar bizim annelerimiz ya da kızlarımız. Şarkı bitince Julien'in sıradan bir kadın avcısı görünmekten korkup şarkıyı kabul etmeyeceğini düşündüm. Gerçekten de uzun süre parçayı söylemek istemedi. Ancak ortak arkadaşımız Bernardo Libe parçayı kaydedin deyince onu kıramadı. İfadelerini kullanıyor ve Julien'in sevgilisi Miu Miu şarkıyı sevmedi. Çünkü onun evrenindeki tek kadın olmayı istiyordu. Bu beni çok eğlendirmişti diye ekliyor. Biz de şimdi önce L'Assassin Assassine'yi, bunun ardından da Femme Je Vous Aime'i dinleyelim dilerseniz Julien Clerc'den.

Julien Clerc geldi Apaçık Radyo mikrofonlarına. Sözleri Jean Luc Dabadi imzasını taşıyan iki parçayla. İlk olarak L'Assassin Assassine. Bunun ardından da Femme, Je Vous Aime. Şarkı sözü yazdığı kadın vokaller arasında Sylvie Vartan'ın yeri Dabadi için apayrıydı. Sylvie'm ya da hayatım diye hitap ettiği sanatçıyı görebilmek için Atlas Okyanusu'nu aşmaya hazırdı Jean-Luc. Bunun yanı sıra ikili tenis oynamak için sık sık Roland Garros'ta bir araya geliyor ve beyaz giysileri içinde fotoğrafçılara poz veriyordu. Harika bir insan olarak nitelediği Sylvie için 80'li yıllarda birçok şarkı kaleme almıştı Dabadi. Sylvie'nin bunlar arasında en sevdiği 1981 tarihli Eme yani sevmekti. Dabadi'nin mastar halindeki fiilleri yürümek, koşmak, uçmak, hayal etmek, vermek, unutmak, yeniden yaşamak şeklinde ard arda sıraladığı şarkının ilham kaynağı Annie Girardot'un öğrencisine mastar halindeki fiilleri kullanarak hayat dersi veren bir öğretmeni canlandırdığı Madame Marguerite adlı tiyatro oyunu olmuştu. Vartan bunun doğan, gelişen ve yerini yeni bir hayata ya da yeni bir aşkı bırakmak üzere solan bir aşk hikayesine uyarlanabileceğini düşünmüştü. Bestesi Sylvie'nin abisi Eddie Vartan'ın imzasını taşıyan şarkı 1982'de single olarak yayınlandı ve kısa sürede sanatçının klasikleri arasındaki yerini aldı. Biz de şimdi önce bu parçayı dinleyeceğiz Sylvie Vartan'dan. Bunun ardından da yine Dabadi Eddie Vartan ikilisinin imzasını taşıyan 1996 tarihli Petit Bateau'da 1995'te dünyaya gelen torunu Ilona'ya seslenecek sanatçı.

Sylvie Vartan'dan dinledik. Sözleri Jean-Luc Dabadie, besteleri ise Eddie Vartan imzalı iki parçayı arka arkaya. Önce Eme, bunun ardından da Petit Bateau. Sylvie Vartan 2022'nin Aralık ayında Jean-Luc Dabadie anısına hazırlanan Dabadie Les Choses de la Vie adlı gösteriye de katılmış. Bunun sonrasında 2023'ün Haziran ayında bir başka deyişle Dabadie'nin ölümünün 3. yıl dönümünde Jean-Luc'un eşi Veronique'e bir de mektup göndermişti. Dabadie'ye ithafen kaleme aldığı bu mektupta şöyle diyordu Sylvie: "Sevgili Jean-Luc, çılgın bir yetenek, capcanlı bir kişilik, derinlere işleyen bir duyarlılık, doğal bir zarafet ve sonsuza uzanan bir gülümseme. Her zaman kalbimde sakladığım bir dost. Sen hayatı, dostu ve aşkı herkesten iyi anlatıyordun. Sohbetlerimiz ve çalışma seanslarımız benim için mutlulukla eş anlamlıydı. Hediyelerin için teşekkürler. Sevmek, sevmek, sevmek, yürümek, koşmak, uçmak, hayal etmek, sarartmak, vermek, korumak, sarmak, titremek, ağlamak, değer vermek, sevmek. Bu kelimeler aracılığıyla her zaman benim yanımda yaşıyor olacaksın." Biz de ilk olarak Dabadie'nin Sylvie Vartan için kaleme aldığı bir başka parçaya kulak vereceğiz şimdi. 1983'te piyasaya çıkan Encore adlı şarkının müziği yine Eddie Vartan imzasını taşıyor. Parçada geçen "daha fazla sevgi, daha çok istiyorum, ona hala inanıyorum, ona hala sahibim, onu hala veriyorum" sözleri nedeniyle parça aracılığıyla Sylvie'nin Amerikalı film yapımcısı Tony Scott ile yaşadığı birlikteliği resmiyete döktüğü akıllara gelebilirdi. Ancak Jean-Luc parçayı yazarken bunu düşünmemişti. Şarkıyla ilgili şöyle diyecekti Dabadie: "O dönemde sevgili Sylvie'min kalbi hala rahata ermemiş gibi görünüyordu. Ama neticede arkadaşlar da yanılabilir. Sanıyorum muhteşem Tony ile ertesi yıl evlenmiştim." Şimdi biz de önce bu parçayı Sylvie Vartan'dan dinleyeceğiz. Bunun ardından da Sacha Distel, sözleri Jean-Luc Dabadie, müziği ise kendi imzasını taşıyan 1981 tarihli Une Maison en France'la bizlerle olacak.

Sözleri Jean-Lu Dabadi imzasını taşıyan iki parça dinledik arka arkaya. İlk olarak Sylvie Vartan'dan Encore, bunun ardından da Sacha Distel'den Une Maison en France. Dabadi'nin şarkı sözü yazdığı isimlerden biri de Richard Cocciante'ydi. İtalyan bir babayla Fransız bir annenin çocuğu olarak Saigon'da dünyaya gelen sanatçı ilk kez 1978'de düzenlemesi Yunanlı genç besteci Vangelis tarafından yapılan Marguerite'le Fransa listelerine girmeyi başarmış. Ertesi yıl seslendirdiği Le Coup de Soleil ise bu boğuk sesi İtalyan'ı iyiden iyiye popüler hale getirmişti. 1986'da Jean-Lu'ya bir beste göndermiş ve bunun sözlerini yazmasını rica etmişti Cocciante. Dabadi, Richard'ı çok fazla tanımıyordu ama Vietnam'da dünyaya geldiğini ve annesinin bir öğretmen olduğunu biliyordu. Bu kısıtlı bilgiler ona, Fransa'dan uzakta, düşünüldüğünden çok uzakta doğdum ben. Saigon'da geçirdim çocukluğumu ve annem orada usulca söylerdi Fransa kelimesini sözleriyle başlayan Le Mot France adlı parçayı yazmasına yardımcı oldu. Cocciante şu ifadeleri kullanmış bu parçayla ilgili. Sadece birkaç kelimeyle çocukluk dönemimdeki halimi betimlemeyi başarmıştı. Buna karşın annemin isminin de Fransa olduğunu bilmiyordum. Bu güzel bir tesadüftü ya da belki de tesadüflerin aslında var olmadığına dair bir his yaratıyordu. Onun bir şeylerden bahsederken kullandığı hassas ve romantik tarzı sevmiştim. Yazım stili benim bestelerimle kusursuz bir uyum içindeydi. Biz de şimdi ilk olarak Richard Cocciante'den Le Mot France'ı dinleyeceğiz. Bunun ardından da Catherine Deneuve, Yves Robert'in 1979 tarihli Crush Fuyon adlı filminde yer alan sözleri Jean-Luc Dabadi ve Boris Bergman, müziği ise Vladimir Kosma imzalı Lady from Amsterdam adlı parçayla gelecek apaçık radyo mikrofonlarına.

Önce Richard Cocciante'den dinledik. Sözleri Jean Dabadi imzasını taşıyan Le Mans France'ı. Bunun ardından da Catherine Deneuve, Dabadi'nin Boris Bergman'la birlikte yazdığı Lady from Amsterdam adlı parçayla bizlerle oldu. Evet, söz yazarı Jean Dabadi'ye ayırdığımız ikinci programın da sonuna geldik artık. 80'li yıllarda program boyunca bahsettiğimiz sanatçılar dışında Patrick Juvet, Robert Charlebois, Nicoletta, Jesse Garon, Yves Montand ve Michel Sardou gibi isimler için de şarkı sözü yazmıştı Dabadi. Onun Michel Sardou için kaleme aldığı parçalardan önümüzdeki hafta ayrıntılı olarak söz edeceğiz ama bu haftanın kapanışını Yves Montand için yazdığı 1980 tarihli L'Addition'la yapacağız. Çocukluğundan beri hayranlık besliyordu Montand'a Jean-Luc. Onu ilk kez bir lise öğrencisi iken Théâtre de l'Étoile'de verdiği bir konserde izleme şansını yakalamıştı. O günlerle ilgili. Sahneye kahverengi giysiler içindeki uzun silüeti ve silindir şapkasıyla A Paris'i söyleyerek çıkardı. Bunun ardından da Dans le plein de Far West ve Quand vient la nuit gelirdi. Büyülenmiş gibi hissederdim. Çok fazla param olmadığı için konserleri, o zamanlar promenuar adı verilen, istediğiniz zaman yerinizi değiştirebildiğiniz ya da sahneye yaklaşabildiğiniz yerde ayakta izlerdim. İfadelerini kullanıyordu sanatçı. Biz de şimdi Yves Montand'a bırakalım dilerseniz mikrofonu. Sözleri Jean-Luc Dabadi, müziği ise Michel Legrand imzasını taşıyan L'Addition'u bir canlı performans kaydıyla seslendirmesi için. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek, hoşça kalın.

0: Fransız öpücüğü. Debout devant ses illusions,
1: une femme que plus rien dérange. 60'lardan bugüne Fransız müziği. Détenu de son abandon,
0: son ennui lui donne le change. Hazırlayan ve sunan Devrim Özkan.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Edip Gürol'a teşekkür ederiz.
3: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
1: Cuma 13'te Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ferhan Gezici'ye teşekkür ederiz.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur.
1: Herkese merhaba. Dünya Mirası Adalar programında hep birlikteyiz. Ben Derya Tolgay. Bekliyorum Nevin'in sesini. Nevin'cim tamam. Bağlandık tamam, hepimiz. Bugün uzaklardan bağlanıyoruz. Biz konuklarımızla beraber hep birlikte stüdyoda olmayı planlıyorduk ama hayat bu işte. Evet. Destekçimizi hemen söyleyelim. Ferhan Yazıcı ve teknik masada da Andre Grisku var. Teşekkürler. Ben sözü sana bırakayım istersen. Tamam. Açalım programımızı.
2: Tamam. Bugün çünkü çok şahane iki konuğumuz var. Birazdan onları takdim edeceğiz ama öncesinde minik bir hatırlatmayla başlamak istiyorum. Bunu bundan sonra aslında her programda yapalım. Çok bildiğimiz bir şey ama insanların aklını...
0: Yapıyoruz.
2: Evet, ha, adalarda yaşıyor olsa da denize girme erişimimiz çok maalesef yok. Çünkü her taraf özel işletme olmuş durumda. Beltürk dışında Büyükada'da ücretsiz denize giremiyoruz.
1: Şimdi pardon, Beltur da ücretli.
2: Hayır, adalara değil.
1: Peki, sonra konuşalım konuyu.
2: Tamam, peki. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2022'ye 82 esas ve 2025'e 98 kararına göre kıyılar halkın olup ilgili işletmenin müşterisi olmayan kişinin zorla kıyıdan çıkarılması hürriyet tehdit suçunu oluşturur. Aklınızda bulunsun. Yani sizi kimse özel işletme diye çıkaramaz çünkü kıyılar halka açıktır. Evet, bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra bugün şahane konuklarımıza gelelim. Çok yeni yayınlanan, Nisan ayında çıktı yanılmıyorsam kitap, bir romanı konuşacağız. Epsilon yayınlarından çıkan İstanbul Limonatası. Okurken bir yandan sular seller gibi akıyor roman ama bir yandan da bir insanın kendini keşfine dair derin, çok derin sorgulamalı bir yolculuğa çıkarıyor. Aslında sadece o birini anlatmıyor bu roman. Bir şehri, o şehrin tarihini sahne kılan şahane bir roman olmuş. Ellerinize sağlık öncelikle. Bugün hem kitabın yazarı Yasemin Özek hem de romanın ilham kaynağı sevgili Moşe Aylyon bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar.
4: Hoş bulduk.
2: Evet, bu kitap Moşe'nin aslında ilham kaynağı dedik ama hani hep ben okurken de kitabın girişinde böyle bir atıf var. Diğer hani başka kaynaklara baktığımızda da hep Moşe Aylyon'un hayata dair anılarından, geçmişteki sohbetlerinden ilham alınarak yazılmıştır deniyor. Nasıl çıktı? Hani klasik oyla başlayalım. Nasıl çıktı bu fikir? Klişe soruyla başlayalım çünkü en güzel başlangıç öyle oluyor.
1: Peki biraz tanıtalım mı konuklarımızı?
2: Çok özür dilerim. Tamam. Yok. Çok kısa bir tanıtımdan sonra tamam. Öyle başlayalım.
1: Yasemin Özek reklam yazarlığından televizyon senaristliğine uzanan kariyerinin ardından edebiyata yöneldiniz. İlk romanınız evet. İki Gözüm Despina ile Türkiye ve Yunanistan'da geniş ilgi gördü kitap. Mübadele, ortak hafıza ve iki yaka arasındaki kültürel bağları işleyen eserleriniz var. Son romanınız da İstanbul Limonatası ve 1970'ler, 80'lerin İstanbul'u ile adaları çok katmanlı belleğini kokularla, müziklerle ve sokaklar eşliğinde bize taşıyorsunuz. Moşe Aylyon, sevgili Moşe şöyle demişsin, Nişantaşı'nda apartman çocuğu olarak büyüdüm. Büyükada aşığı, Paris tutkunu, New York sevdalısı bir dünya insanıyım. Ama ben de biraz daha tanıtayım istiyorum seni. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da moda tasarımı üzerine eğitim aldın. Ve Los Angeles, New York'ta uzun yıllar moda davet organizasyonları alanında birçok ünlü isimle birlikte çalıştın, etkinlikler yönettin. Ve 35 yılın ardından da İstanbul'a, esas adalara döndün desek belki daha doğru olacak. Bugün yaratıcı yönetmen olarak marka ve kültür projelerine katkı sunmayı sürdürüyorsun. Ve Nişantaşı'nda büyüyen Büyükada tutkunu ve dünya vatandaşı kimliğiyle deneyimlerini yeni kuşak yaratıcılara paylaşıyorum diyorsun.
4: Doğru.
1: Evet, sen sorunu yinelen
2: Evet. Nereden geldi aklınıza böyle bir roman
4: Nereden geldi?
2: yazmak? Hikaye nasıl başladı diyelim.
4: Ben başlayayım Yasin.
2: Olur canım, sen başla.
4: Yani aslında şöyle, pandemi ve ötesinde sosyal medyadaki varlığım aslında bir parça uzun metinlerle başladı. O uzun metinlerde de genelde ilk başta bana böyle yapmamalısın, kısa kısa yazmalısın denmişti. Fakat işte bir sosyal medya ailesi olduktan sonra orada gerçek bir imza daha fazla samimiyet ve sahiçlik üzerine kurulmuştu. Roman yazmalısın, bunu yazmalısın, kitap yazmalısın gibi şeyler geliyordu ama ben yazar olmadığımı biliyordum. Fakat pandemide Büyükada'ya tekrar kapandım. O zamanlar 12 ay orada yaşamıyordum ama çocukluğum Büyükada'da geçti sayfiyeci olarak. Böyle bir 15 bölüm kadar çok amatörce bir şeyler karaladım. Olmadığını tekrar gördüm. Ve daha ötesinde aslında otobiyografi çok seven birisi olarak otobiyografinin başarılı bir şey olması için ticari manada da birisi olman gerektiğini düşünüyorum. Birisi olduğumu şimdilik inanmıyorum ama 70 falan olunca belki birisi olurum. Yasemin'le de benim aşağı yukarı 150 bölümlük bir YouTube geçmişim var. Yasemin'in Angeliki ve Mehmet adlı ilk romanını okuduğumda romana aşık oldum. Ve nitekim devamı da geldi. Onu da çok sevmiştim. Kendisiyle de Yusuf çekmiştim. Konuğum olmuştu. Bugün bugündür dost olduk. Benim bu adadaki yarım yamalak girişiminden haberdar olup ilk defa kurguların ötesinde bir insana da dayanarak bir şey yapmaya karar verdi. Biz 2 sene bol bol buluştuk. Gerisini o tamamlasın.
2: Evet,
4: Evet, Yasemin.
2: ben başlamadan önce tekrar Moşe'ye de bana hem dostluğu için hem de emanet ettiği için, çünkü hikayeler çok kıymetli. Herkesin kendince hikayesi de çok kıymetli. Bir kez daha dinleyicilerin huzurunda da teşekkür etmek istiyorum o güven için. Ben daha bu böyle yarım kalmayacağı yazarken bir taraftan Moşe ile sohbetlerimiz devam etti yaklaşık bir 2 sene boyunca. Ben tabii yani bu roman için zaten hani kitabın başında da atıfta bulunduğum üzere bir ilham kaynağımdı. Şimdi bir yazar olarak bize zaten hayatın kendisi her an bir ilham. Ama hem dost olduğunuz hem sizin ilginizi de çeken bir hikaye olunca o biraz daha kıymetli oluyor. O yüzden benim için de daha farklı, daha değerli, değişik bir süreçti. Her anından da çok keyif aldım. Sonrasında da zaten diğer romanım da bitince sıra bu romana geldi ve İstanbul Limonatası'nın yazım süreci başladı. Hem Muşe'nin hayatından hem bütün hepimizin bildiğimiz hem ülkemizin hem dünyanın bildiği birçok duygudan yola çıkarak İstanbul Limonatası çıkmış oldu. Bir kez daha şehrin hafızasını tutmak da yani onu adalar da buna çok imkan sağladığı için onlar da aslında birer karakter oldu açıkçası
1: Evet.
2: romanda.
1: Evet.
2: Evet ki onu da daha kıymetli buluyorum. Yani insanlara, okurlara geçmesi açısından da sadece bir kelimeyle bir mekan olmaktan çıkıp atmosferleriyle, hele ki bir dönem romanı yazıldığında o dönemin güzelliklerini, bazılarını şu anda maalesef bulamadığımız o güzellikleri hatırlatmak ve tarihe not düşmek kıymetli geliyor. Bu İstanbul Limonatası'nın yolculuğu böyle başladı.
1: İsim nasıl çıktı?
2: İsim şöyle, ben genelde yani hepsinde de romanları bölümlere ayırıyorum. Dario karakteri Amerika'da başlıyor, bir taraftan 70'lere onun hayatını ve yeniden doğuş hikayesini okurken onun çocukluğuna da gidiyoruz. Ben Amerika'da çocuklarına Dario karakterinin yani Amerika'ya kendi gönüllü olarak göç etmiş olsa bile aslında İstanbul aşığı bir karakter olduğu için Büyükada, İstanbul ve çocukluğuyla ilgili hem yaraları hem güzel anılarını asla unutmadığı için biraz onu harmanlamak istedim.
3: Ve bölümleri yazarken bölüm başlıklarımda bir çocuklarıyla arasına bir bağ kurmak istedim. Bizi geçmişe de taşıyacak. Sadece yukarıda sağ üst köşede bir tarih yazmaktan öteye geçsin, bir anlam daha katsın istedim ve çocuklar, limonata zaten hepimizin de çok sevdiği bir içecek. Ve İstanbul Limonatası bölümü koydum o ismin adını ve o da çocuklarına her İstanbul'da yani her limonata yaptığında kendi çocukluğundan bir anısını, bir İstanbul'dan annesi, babası, kimi hüzünlü, kimi yaralarını temsil eden bir anı anlatıyor. Önce aslında sadece o bölümün ismiydi. Ben de genelde hep aslında kitap bittikten sonra isim koyuyorum. Bugüne kadar da hep öyle oldu. Ama böyle bir tarafım İstanbul Limonatası'na çok yakındı. Sonra bu bir hayat hikayesi olduğu için, karakterin bir okura da bütün yaşamını farklı kesitleriyle sunduğu için aslında bizlere de bir İstanbul Limonatası hazırlıyor diye düşünüp bu kadar fazla da İstanbul'un semtleri de olunca orada adının İstanbul Limonatası olmasına karar verdim. Sağ olsun hani Moşe'ye de ilk ismi geliyor, hazır mısın dediğimde onun da çok içine sinen. Hatta biz bir kere beraber konuştuğumuzda da bunu da üzerinden geçmiştik birlikte de. Sağ olsun onun da içine sinen bir isim oldu. İsmin hikayesi böyle. Bilmem Moşe'ye
1: Derya sen
3: çok istediğin bir şey
1: yakışmış.
3: var mı?
1: Evet. Çok yakışmış gerçekten. Ben
4: Yani hikayenin özetinde zaten ele vermeyelim ama limonlardan limonata yapma hali de var.
1: Evet, var bir
4: Evet.
1: para bir sayfada geçiyor. Evet,
3: Evet.
1: ben çok kişisel olarak okudum ve biraz fikirlerimi paylaşmak isterim. Sorumu çünkü bu şekilde sormak istiyorum. Çünkü
3: Tabii.
1: yani bir taraftan böyle dünyanın hem fiziken hem siyasi hem de ruhen böyle yangın yerine döndüğü zamanlardayız. Ben bunu okurken ilk başta biraz serinledim. Şöyle kendimi pamuklu bir şezlongda uzanarak, pamukluyu özellikle söylüyorum çünkü gerçekten her şeyimiz plastik. Dünya plastik,
3: Maalesef.
1: vücutlar plastik. Onun için pamuklu bir şezlonga uzanarak sıcak ama tatlı esintili bir Ege kıyısında denizdeyim. Sakin, güzel. Ellerin kum, gökyüzü mavi. Peki ve İrfan Alışa da rahmetle bir selam çakayım buradan. Ve yanında İstanbul limonatasını hem okuyorum hem de içiyorum gibi bir his bende oluştu. Bir
3: Ne
1: taraftan
3: güzel.
1: da kendime yabancılaştım mı acaba diye tabii düşüncelere de daldırdı beni. Bir sorgu sual peşine de girdim açıkçası. Şimdi buradan ben size
2: Derya'cığım biraz kokuyorsun galiba.
1: bir
2: Derya'cığım biraz seslerde problem var. İnternet sıkıntılı galiba. Şöyle yapalım. Derya bir tekrar bağlantısını devam etsin. Kontrol etsin. Ondan sonra tekrar sen devam edersin Derya'cığım soruna. İki kişi bir şey yapmak zordur aslında. Bir ürün ortaya çıkarmak zor bir şeydir. Hele de bu bir insanın kişisel hikayesine dair bir şeyse. Ama burada çok güzel bir işbirliğiniz olmuş ikinizin de. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bir de tabii orada çok canlı Büyükada anlatıları. Yani bir taraftan da hani Dario'nun güzel anıları da Büyükada'da geçtiği için orada ilk aşkıyla karşılaşıyor. Orada arkadaşları, kopmayan bağ oraya ait, hep oraya göndermeler, olumlu anlamda göndermeler oluyor ve tarifi de çok güzel Büyükada'nın. Burada hani tabii Moşe'nin anlatısı çok fazladır ama hani senin de Asem'in hani bu anlamda tarife katkın nasıl oldu? Adalar geçmişin nasıl senin? Adalarla ilişkin nasıl ve hani Dario ile Moşe karışıyor. Mario oldu.
4: O şakayı ben yapıyorum ara ara.
1: yapıyorsun.
3: Evet.
1: Moşe'nin anlattıklarını hani
2: hayal etmek nasıl gerçekleşti senin için? Biraz karışık oldu ama herhalde
3: Yok yok, çok iyi
2: anlatabildim.
3: anladım. Çok teşekkür ederim. Şöyle ben açıkçası böyle 70'lerde hayatta olmasam da o döneme derin bir özlem duyan, yaşamadığım halde özlem duyan, onunla ilgili daha önce de dönem ve İstanbul hafızasına dair bir roman yazdığım için o zamanki yaptığım araştırmalar
2: Evet, doğru.
3: ve açıkçası Rum kültürüyle olan ilişkim dolayısıyla benim
2: Şimdi
3: birebir
2: mübadele
3: adımı,
2: torunusun
3: evet,
2: bir
3: mübadele
2: taraftan.
3: torunuyum. Aynı zamanda da hani Yunanistan'da da romanlarım basıldığı için orada buradan gitmek zorunda kalmış bir dolu dostum var. Onlarla farklı yaşlardalar. Onlarla da devam eden ilişkilerim var. Dolayısıyla zaten ben 70'lerin ve 80'lerin daha sosyal anlamda, tabii ki her zaman ülkede problemler onlar falan vardı ama insani ve nezaket anlamında zaten hep hayranı olduğum, keşke yine birçok değerlerimiz o zamanki gibi olsa diye kişisel hayatımda da böyle düşünen bir

0: dile geliyor. Bence burada ortak bir dilde buluşabilmemizin en büyük sebebi bu. Çünkü o noktada işin içine duygu girince ve ortak
1: Evet.
0: duyguda buluşulduğu zaman zaten yaş, cinsiyet, ırk, her şey aradan çekiliyor bence. Ve ben çok kalpten yaklaştığım bir hikayeydi. İstanbul,
1: Biliyorum.
0: adalar zaten çok kalpten yaklaştığım bir hikaye. Ben adalı değilim ama adalı çok arkadaşım vardı ve dolayısıyla adada çok vakit geçirme şansım oldu. Hatta 80'lerde de oldu, 90'larda da oldu. Böyle ucundan da olsa o güzel zamanlarını bir nebze yakalayabildim. Bence hepsinin birleşimi ama ilk başta zaten hani buna hasret olup o geçinmeye gönlümüz var. Hatta kitapta da geçen bir cümle. Buna
1: Evet.
0: gönül olunca zaten orada bir sıkıntı olmuyor. Bence aynı yerden bakıyoruz hayata da o şeyle de. Dolayısıyla Dario karakteriyle de aynı yerden baktık ve diğer karakterlerle de.
1: Neler
0: Ben
1: eklersin
0: bağlandım
1: artık?
0: ama
1: Pardon. sorum belki de benzer bir şey sorulduysa lütfen geçelim. Sen
0: Benim de
1: tekrar et. Şeyi konuşuyorduk. Adalar ve adalar
0: evet.
1: tarifinin. Devam et sen
0: Ben
1: canım.
0: yani hem İstanbul hem adalarda bu romanda o da bir karakter. Yani karakterlerin içine girmiş. Ve ben de soru olarak sizin İstanbul'unuz, adalarınız nasıl bir şehir? Onları duymak isterim. Çünkü bu mekanlar karakterlerin iç dünyasını da şekillendirmiş. Bilmiyorum, şizoanaliz diye bir yöntem var. Bu insanı yalnızca geçmişi ve aile ilişkileriyle değil, arzularını şekillendiren toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapılarla ve yaşadığı mekan ve şehrin etkileri içinde birlikte okumayı öneren bir düşünce yaklaşımı. Böyle baktığımızda bu soru sizde nasıl bir karşılık buluyor? Her ikinize de sormak isterim.
2: Tamam. Ben o zaman başlayayım. Şöyle, her şeyden önce bir önceki sorudan da yola çıkarak Nevin, ikili üretim. Şimdi ben orada iyi bir kreatif direktör ve kreatif beat veren ve yapımcı kafasında da biri olduğum için iş dünyamda, hani bu çok çok büyük bir tesadüf değil. Benim Yasemin'e her şeyi teslim etmemdeki hem onun her kelimesine aşık olmam hem de iş sesimizin benzerliği. Yani orada benim hiçbir şüphem yoktu. Hani o hikayelerin ve ilhamın başka bir yere sürükleneceği gibi kendisi de bunu teyit edecektir.
0: Kesinlikle.
2: Asla hiçbir şeyi sorgulamadım. Kurgu her kurgusuna da aşırı saygı duydum. Her gerçeği zaten onaylamış bulundum. Oradan yola çıkayım. İstanbul ve Büyükada ve onların karakter olması çok normal. Hem Dario'nun hem Mario'nun hayatında. Çünkü çok güzel bir döneme denk gelmiş bireyim. 1964 doğumlu olup İstanbul'da Yasemin'in biraz önce bahsettiği kültür seviyesini yalayan birisi olarak işte hem işte şehrin modern tarafına tarafında yaşayan ama bir tarafta İstiklal Caddesi'nde okuyan bir tarafta adada sayfiye giden azınlık olan ama azınlıklarla da yaşayan o herkesin bugün özlem duyduğu mozaiğin içine doğmak bütün bunlar ve onun ötesinde 19 yaşında çok böyle ciddi bir göçle bambaşka bir kültüre ve dokusu çok yani sosyal dokusu çok farklı bir ülkede 35 sene sonra yaşadıktan sonra orada evet ben çok asimile olmaya inanan biriyim. Bir şey Almancı benzetmesi gibi bir yaşam sürmemekle birlikte tabii ki benim hani çok duygusal bir kişilik ve yaratıcı gözü olan bir insan olarak şehrin etkileri bende çok büyük. Yani bir simit, bir çay, bir vapur, işte Boğaz olsun, Cihangir olsun, İstiklal bunlar benim için

0: Çok kıymetli. Yasemin için de zaten ortak dillerimizden biri de bu şehre ve etrafını duyduğumuz aşk ve geçmişe de duyduğumuz özlem. Dolayısıyla onların karakter olması biraz kaçınılmazdı.
1: Evet. Yani benim tarafımdan da Moşe'nin söylediği her şeye katılıyorum. Ben de hani anneannem benim Beyoğlu'nda, ben karşıda oturuyordum ama şimdi 28 senedir ben de Beyoğlu'nda oturuyorum. Onun dışında da hani okulum dahil bütün hayatım Beyoğlu'nda geçti. Aslında o anlamda ada, yani o çok kültürlülük birçok semtte ortak olduğu için Kurtuluş, Beyoğlu, Adalar. Dolayısıyla ben hani Adalı değildim ama benim de bütün hayatım Beyoğlu'nda geçti. Hala da burada ikamet ediyorum. Dolayısıyla yani biraz da mesleki olarak ve bir hikaye kurarken drama olarak da buna karar verilmeden bile özellikle dur bu böyle olsun olarak bir şey yazılmıyor zaten. O zaman çok teknik kalıyor ve duygular geçmiyor. İstanbul gibi bir şehri ve bu temalarda bir yaşam hikayesini anlatırken o yıllarda zaten İstanbul'un bu semtlerinde yaşamış bir hayat hikayesi anlatırken zaten bu semtlere değinmemek, bu semtleri karakter haline gelmemesi aslında düşünülemez. Çünkü biraz demin de dediğim gibi kalpten yazdığınız ve kalpten bunu göstermek ve paylaşmak istediğiniz zaman zaten şehir dile geliyor. Çünkü İstanbul zaten aslında normal hayatımızda da yani yeri geldiğinde kavga eden, yeri geldiğinde ağlayan, yani her sokağında özellikle bahsettiğimiz bu semtlerde hele her binasından zaten bir yaşam ve bir karakter fışkırdığı için hani sizin oturup bunu düşünmenize gerek bile kalmadan zaten sizle konuşuyor. Yani bugün de günlük hayatımızda bile bu böyle. Hele ki bir edebiyata bunu yansıtırken bence müthiş keyifli bir şey. Bir yazar olarak benim hani en keyif aldığım, o yüzden belki de dönem ve İstanbul'u yazmaktan vazgeçemiyorum. Adalar zaten bambaşkaydı. Yani onun hissi, o çiçekleriyle, sokaklarıyla. O yüzden zaten Moşe'nin de dediği gibi bir karakter olmaması düşünülemez. Yazık edilirdi yani eğer bir karakter olmasa diye
0: Yani
1: düşünüyorum.
0: bir de ben şahsen hani yerli yabancı en sevdiğim yazarların tasviri derin olanlarını hep tercih etmişimdir ve beğenmişimdir. Çünkü ben onu bir film gibi okurum. Ve çok sağ olsun şimdiye kadar kitabı okuyan herkes bundan bahsediyor. Hani
1: Ne
0: bu
1: mutlu bana.
0: gerçekten film olabilir. Bu işte Ferzan Özbek'e atıfta bulunuyorlar hikaye tarzı ve tavrı olarak. O çok kıymetli. Yani İstanbul'da geçti demek başka bir şey. Taksim'de sokağın ne koktuğunu anlatmak başka bir şey.
1: Tabii
0: Ben
1: o zaman
0: kısacık bir
1: beş
0: son...
1: duyuya da hitap ettiği için.
0: Evet.
1: Pardon.
2: Pardon. Ben bir son vaktimiz doldu. Program bitiyor.
0: Evet.
2: Moşe, sana bir soru sormak istiyorum.
0: Buyurun.
2: Yani dinleyicilere bu romanın geçtiği bir bölüm Adalar çünkü. Onları alıp kısa bir yürüyüşe çıkaracak olsan ilk durak neresi olurdu?
0: İlk durak benim için artık şöyle söyleyeyim, dinleyicilerinizin aralarında bilmeyenler olursa ben 1,5 senedir 2 seneye yakın yaz kış Büyükada'da yaşamaya karar verdim. Ne kadar sevdiğimi herhalde teyit eden karardır. Ben bu aylarda ilk durağım denizde başlıyor. Çünkü gün başı ve gün sonunda denize girmek bana çok ciddi bir şifa. Hafta arası olursa mutlaka sabah yürüyüş oluyor. Küçüktür veya da büyüktür o günün enerjisine bağlı. Geçmişte çok uzun ve kolosal duran o büyüktür artık o kadar büyük değilmiş. Şu
1: Onu
0: anda
1: fark ettim.
0: evet şu anda olduğum
1: Evet,
0: gibi şu anda olduğum gibi kulaklıklarımı takıp mümkünse bir podcast dinleyip o yürüyüş İkinci şifa kaynağım. Diyette değilsem ki çok nadir. Büyükada Pastanesi'nden bir börek almam mümkün. Üçüncü durak orası olabilir.
2: evet.
0: Yani
2: Peki.
0: ben en çok şeyden keyif alıyorum. Yani eğer değişmeyen esnaf varsa ki bunun içinde kitapçımız var, börekçimiz var,
1: Ya evet.
0: pastanemiz var,
1: Bir halde yanalım.
0: evet evet ciğercimiz var, şarkı karakterimiz var. Ben çocukluğumdan beri değişmeyen mekanlara uğramaktan çok keyif alıyorum. Zaten bir de maden ve kumsal bölgesinde yürüdüğümde size rahatlıkla 30 kadar evi parmağımla gösterip aileden kimin yaşadığını yazdığı da gösterebiliyorum. O da biraz kendi köklerime yürüyüş gibi bir şey oluyor.
1: Harika.
2: Süper, çok güzel. Çok teşekkürler katıldığınız için bugün
1: Biz
2: programımızı.
1: biz
2: Çok mutlu
1: teşekkür
2: ettiniz
1: ederiz.
2: gerçekten. İstanbul
1: Teşekkürler.
2: Limanı Press'i Epsilon yayınlarından çıktı. Yaz için okumak, yani yazın okumak için ideal bir kitap. Gerçekten sular seller gibi akıyor. Ellerinize sağlık,
1: Çok teşekkür
2: emeklerinize
1: ederiz.
2: sağlık. Bu arada Derya haklısın, Beltürk diye yanlış yaptım. Aya Nikola
1: Yok yok, rica ederim.
2: Plaj'ı. Pardon. Tamam. Çok çok sağ olun.
1: Kıyılar
2: Konuşmak,
1: hepimizin,
2: evet,
1: kıyılar
2: kıyılar
1: hepimizin,
2: hepimizin,
1: adalar da
2: adalar
1: hepimizin.
2: hepimiz. Çok
0: Çok
2: teşekkürler.
0: teşekkür
2: Çok
0: ederiz.
2: teşekkür ederiz.
0: Sağ olun.
2: Dinleyen herkese
0: Teşekkürler.
2: sevgiler, selamlar.
0: Adada
2: Sağ olun.
0: görüşmek üzere.
2: Görüşmek
1: Görüşmek
2: üzere.
1: üzere.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ferhan Gezici'ye teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri.

0: Çarşamba günleri 14.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar, Ersin Antep ve Ozan Binici.

Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Tınılarıyla fark yaratan genç neslin müzik serüveni yeni başlıyor. Ben programı hazırlayan ve sunan Hande Akkan. Yeni'ye hoş geldiniz. Efendim, bir yıl içerisinde iki kez yer verdiğim bir orkestra ve bir konser serisi var. Evet, Viyana Filarmoni Orkestrası bildiğiniz üzere hem yeni yıl konseri yapıyor hem de yaz aylarında Schönbrunn Sarayı'nın olağanüstü bahçesinde yaklaşık 60 bin dinleyiciyle buluştuğu ücretsiz bir yaz konseri de gerçekleştiriyor. Ve her yıl aynen yeni yıl konserinin geleneği gibi başka bir şef ve başka bir solist dinleyicilerle buluşuyor. Tabii sarayda 60 bin kişi müziği dinliyor, izliyor olabilir ama sayısız televizyon kanalı da bu yayını canlı olarak yayınlıyor ve milyonlarca insan böylelikle yeni yıl konserini dinledikleri gibi yaz konserini de dinliyor. Bu çok önemli çünkü klasik müziğin herkes için ulaşılabilir olması adına böyle yayınların çoğalması da çok kıymetli. Şimdi bu konser 19 Haziran 2026'da gerçekleşti ve işte aradan bir ay geçti, birkaç gün önce de bu yaz gecesi konserinin kaydı yayımlandı. Tabii ki ne yapacağız bugün ve önümüzdeki hafta biz de keyifle bu şahane konserin kaydına kulak vereceğiz. Bu yılki konserin şefi Lorenzo Viotti. Genç orkestra şefi. Babasının yolundan ilerliyor. Enteresan da bir hayat hikayesi var. Solist kim? Bir bas bariton. Sir Brian Telfer. Ve müthiş de bir kurgu gerçekleştirmiş Viotti. Efendim işte Zuppe var, Boyato var, Puccini, Verdi, Tchaikovsky, Florence Price, dikkat burası önemli, Korngold, Richard Wagner, Jules Massenet, işte Ravel ve ardından da damdaki kemancı, aklınıza ne geliyor? Ta ta ta ta tam tam. Evet, aynen böyle bir müzikalle bitiyor konser. Şahane bir program. Biraz programdan da bahsedeceğiz, parçalardan da bahsedeceğiz. Eser aralarında biraz Viotti'den bahsedeceğim, biraz Sir Brian Telfer'den bahsedeceğim. Tabii biraz da bilinmeyen tarafları yani. Biyografilerini merak ediyorsanız o zaman küçük birkaç tıkla bence okuyabilirsiniz. İnternet üzerinden size bir şey iletmeyeceğim, biyografi iletmeyeceğim ama enteresan bazı özelliklerini biliyor olabilirim her iki müzisyenin de, biraz da onlardan bahsedeceğim. Şimdi istiyorum ki Schönbrunn Sarayı'na gidelim şimdi ve oradaki atmosferi hayal etmeye çalışalım ve konserin akışını da oradaki atmosferle birlikte biz de burada yaşamaya çalışalım. Öncelikle Schönbrunn Sarayı UNESCO korumasında ve yıllardır önceden kayıt yaptırmak kaydıyla dinleyiciye bu konserler için bahçesini açıyor. Bir bunu sanırım pandemi döneminde yapamadı ama onun dışında düzenli olarak binlerce kişi, kimi ailesiyle geliyor, ne derler ona, piknik yapıyor. Kimi işte sevgilisiyle çimlerin üzerine uzanıyor. Yani müthiş de halk hikayelerin olduğu, gerçekleştiği bir nokta. Şimdi Viyana Filarmoni'yi sadece dinlemiyor aslında dinleyiciler. Dediğim gibi bu iki saat boyunca Schönbrunn Sarayı'nın o şahane bahçelerini, işte rüzgarların ağaçtaki uğultusunu ve kuş seslerini, yani aslında sarayın doğal akustiğine de kulak veriyorlar. Şimdi başlayalım. Önce Franz von Suppe'nin müziğiyle başlayacağız. Lachte Clavellerie Üvertürü. Duyduğunuz gibi aslında hatırlayacaksınız. Biz bunu hafif süvari diye çevirebiliriz, üvertürü. Onun Zuppe'nin müziği ve bu açılış aslında çok da insanı yakalayan bir açılış. Çünkü daha güneş henüz batmıyor Schönbrunn Sarayı'nda ve Viyana semalarında. Yaklaşık 60 bin kişi, işte dediğim gibi kimi çimlerde, işte kimi piknik yapıyor, kimi çocuklarıyla dolaşıyor. Ve o anda ilk trompet sesleri duyuluyor. Zuppe deyince aslında Viyana operetinin, hani Johann Strauss kadar tanınmasa da en önemli kurucularından birini düşünelim. Ve hafif süvariyi duyduğunuz dakika o zaman diyeceksiniz ki aa, ben bunu reklamda da duymuştum. Ben bunu bir çizgi filmden hatırlıyorum. Bu melodi mutlaka size tanıtıp gelecek. Şimdi Viyana Filarmoni dinleyicisi bu açılışla diyor ki bu akşam ciddi olmanıza gerek yok. Birlikte eğleneceğiz. Klasik müzikle de eğlenilir. Hadi kulaklarımız şimdi François Zuppe'nin hafif süvari üvertüründe.

Apaçık Radyo'da yeni programını dinliyorsunuz ve bugün 19 Haziran tarihinde gerçekleşen Viyana'nın Schönbrunn Sarayı'nda Viyana Filarmoni Orkestrası tarafından gerçekleşen şahane bir yaz gecesi konserinin kaydına kulak veriyoruz. Az önce Fransız Ben'in müziğiyle başladık. Efendim trompetler ve neşeli melodiler bizi gün batımına yaklaşırken Schönbrunn Sarayı'nda karşıladı. Şimdi ikinci bir eserle devam edeceğiz ama öncesinde biraz Lorenzo Viotti'den yani bu yıl Viyana Filarmoni'yi yöneten orkestra şefinden bahsetmek istiyorum. 1990 doğumlu babası Marcello Viotti ne yazık ki 2005 yılında 50 yaşındayken hatta Münih'te bir opera provası esnasında geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayata veda etti. Lorenzo Viotti yani oğlu o sıralar 15 yaşında ve tabii bu olay elbette onu çok etkiledi ve uzunca bir süre müzik yapmayı bile düşünmedi. Hani bırakın şef olmayı, müzik yapmayı bile düşünmedi. Ardından İlk eğitimini vurmalı çalgılar üzerine aldı. İşte davul çaldı, perküsyonlar çaldı. Ve sonra da babasının yolundan gitmeye karar verip şefliğe yöneldi. İyi ki de öyle oldu. Çünkü çok genç olmasına rağmen bugün opera sahnesinin aranan orkestra şeflerinden biri kendisi. Tabii bu konser için çok kıymetli bas, bariton bir yorumcu seçmiş olması ve onunla beraber bir belli ki tabii konser boyunca bir opera repertuarına yönelecekleri. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Çünkü enteresan bir konser programı oluşturdu Viotti. Evet, çok geleneksel bir takım böyle hem Yeni Yıl konserinde çalınan valsler gibi hem de gayet keyifli, eğlenceli. Yani bu konser geleneğine uyan da bazı eserler seçmiş olmasıyla beraber bizi Sir Brian Terfel'le buluşturduğunda tabii ki dünyanın en ünlü Wagner yorumcularından biri olarak konser programına bir Wagner eseri koydu. Tam bunu yaparken yani müthiş bir ciddiyet yani bir Wagner müziği onun tam zıt tarafında da bir Falstaff var. O da yine Brian Terfel'in yaşayan en ünlü yorumcularından bir tanesi Falstaff'ın. Ama bir yandan da konserin kapanışında bir müzikal var. İşte Galli temsilciye tamamen kendi müzik rengini açabileceği bir repertuar oluşturdu. Sir Brian Terfel, bu arada enteresan da bir hayatı var. Bugün dünyanın en ünlü yaşayan opera bas baritonlarından biri. Kendisi aslında bir çiftlikte büyüyor. Galler'in bir kırsal alanında büyüyor. Koyun yetiştiriciliği yapıyor. Doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Hatta bugün zaman buldukça hala evini ziyaret ediyor ve koyunlarına koşuyor. Ne tatlı. Bir taraftan mesela çok enteresan ana dili İngilizce değil. Çünkü hayatı boyunca Galce konuşmuş. İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenmiş ama bugün tabii ki bir opera sanatçısı olarak İngilizce, Galce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Rusça başta olmak üzere birçok lisan konuşuyor. Falstaff onun hayatında çok önemli. Çünkü şu an onun belki de yaşayan en önemli temsilcilerinden biri. Ve diyor ki Falstaff için o bir kahraman değil, hepimizin içinde benzediği bir insan aslında. O yüzden de hani Falstaff kusurlarıyla sevdiğimiz insanlar vardır ya, işte bize onu hatırlatır diye de her zaman üzerine ekliyor. Şimdi gelelim biz bugün ikinci eser olarak ne dinleyeceğiz? Zuppe ile açtığımız müzikte şimdi artık Terfel'in sesine kulak vereceğiz. Az önce Neşe ile başladık. Şimdi bambaşka bir karakterle devam edeceğiz. Bu sefer sahneye çıkan kişi bir kahraman değil, şeytanın ta kendisi. Malum Goethe'nin Faust eserini çoğumuz biliyoruz, değil mi? Bilgi ve mutluluk arayan bir insanın şeytanla yaptığı anlaşma. Şimdi biz Boito'nun
Bundan etkilenerek yazdığı Mefistofele operasından bir bölüm dinleyeceğiz. Korkutucu olmaktan çok zekası ve alaycılığıyla etkileyen bir karakter. Ve bu arya da her şeye karşı çıkan bir ruh olarak tanımlanıyor. Dünyadaki düzeni sorguluyor, insanın hırsını sorguluyor ve adeta hırsla oyun oynuyor. Brian Terfel bu rolü söylemesi de bir rastlantı değil. Çünkü onun sesi sadece güçlü değil, kelimelerin altındaki mizahı ve ironiyi de hissettirebiliyor. Dolayısıyla biz dinlerken şimdi yalnızca bir şarkıcıyı değil, sahnede gerçekleşen, gerçekten bu karaktere bürünmüş bir oyuncuyu da dinleyeceğiz. Kulaklarımız Terfel'in sesinde.

Arrigo Boito'nun Mefistofele operasından bir bölüm dinledik ve Sir Brian Terfel'in de böylelikle sesine kulak vermiş olduk. Evet, bugün ne dinliyoruz? Radyosunu yeni açanlar için hatırlatmak isterim. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın her yıl gerçekleştirdiği bir yaz akşamı konserinin 19 Haziran'da gerçekleşen, bu yıl gerçekleşen konser kaydına kulak veriyoruz. İlk iki eseri geride bıraktık ve şimdi bir üçüncü eserle devam edeceğiz. Ama şunu hatırlatmak isterim. Bu konser Schönbrunn Sarayı'nın, Viyana'daki Schönbrunn Sarayı'nın olağanüstü bahçesinde gerçekleşiyor. Hem olağanüstü ışık şovları, olağanüstü bir sahne kuruluyor ve en güzel yanı da insanlar bu bahçede piknik yapabiliyorlar. İşte yastıklarını getirip çimlerin üzerine uzanabiliyorlar. Hem olağanüstü kuşların seslerini dinliyorlar ve henüz gün batmadan başlıyor konser. Sonra yavaş yavaş gün çöküyor. Ondan sonra güneş batıyor. Ardından akşam gece oluyor ve finalde bu şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla son alkış duyulduğunda tamamen gece karanlığı olmuş oluyor. Tabii bu da beraberinde bir müzikal akışı da beraberinde getiriyor. Yani az önce ilk eser olarak Zubbe ile başlamış olmak bir şans değil aslında. Çünkü daha güneş batmamış. İşte trompetler başlıyor, neşeli bir müzik. Sonra devam ediyor. Sanki bir ilk perde, opera gibi düşünün. Yani hani orkestra şefimiz bir opera şefi ya çoğunlukla. Dolayısıyla öyle bir program oluşturmuş ki sanki üç perdeden oluşmuş ama günün yavaş yavaş çökmesi, gün ışığından günün gitgide batması da tabii bu perdeyi beraberinde getiriyor. İlk perde neşeli, mizah dolu derken sonra hafif karanlık başladığında ikinci perde işte Puccini, Tchaikovsky, Franz Price burada biraz daha duygular konuşuyor. Özellikle dinleyeceğiz bugün Price'ın Adoration isimli müziğini oldukça duygusal. Sonra üçüncü perde burada da Korngold yani Viyana'dan Hollywood'a uzanan bir müzikal yapı. Ardından çok ciddi bir Wagner. Sonra Jules Massenet'in romantizmi, Ravel falan derken artık renkler değişiyor. Ve orkestrada bütün ses paletini göstermişken finalde, işte finalde o hepimizin çok sevdiği bir müzikal parçayla da hani konser yüksek sanattan tekrar insanların günlük hayatına doğru ilerleyerek ve insanları gülümseterek bitiyor. Neyse, konserin akışını da böyle bir kez daha anlatmışken şimdi devam edelim. Üçüncü parçamız ne diye bakalım. Şimdi biraz daha aslında sakinleşeceğiz. Viyana Operetti derken İtalyan operası. Şimdi dinleyeceğimiz eser Puccini'ye ait. Efendim, Puccini'nin Manon Lescaut isimli operasından bir intermezzo dinleyeceğiz. Atmosfer değişiyor dediğim gibi. Operanın en duygusal sayfalarından biri. Hiç söz yok. Yalnızca orkestra büyük bir aşk hikayesini anlatıyor.

0: Viyana Filarmoni Orkestrası'nın tınılarına kulak verdik. Schönbrunn Sarayı'ndayız. Ve bu müziği dinlerken Schönbrunn Sarayı'ndaki 60 bin kişi ve tabii ki televizyonlarının başındaki milyonlarca kişi Schönbrunn'un üzerinden böyle yavaş yavaş güneşin battığını görüyor. Güneş biraz alçalmış durumda. Işıklar yumuşadı. Konser bir anda bambaşka bir duyguya büründü. İşte biz de tam bu noktada Puccini'nin Manon Lescaut operasından Intermezzo'yu dinledik ve müthiş bir aşk hikayesi böylelikle o yaylaların şahane tınılarıyla anlatılmış oldu. Lorenzo Vivotti bu opera, ya yani burada çok önemli çünkü onun operadaki deneyimi bu müzikte özellikle çok hissediliyor. Hissettiğiniz üzere müzik nefes alıp veren bir hikaye gibi Viotti'de Viyana Filarmoni ile hakikaten çok başarılı, iyi bir iş çıkartmış. Bu arada Viotti ilk kez bu konserde Viyana Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Şimdi gelelim Falstaff'a. Falstaff deyince onun tabii ki bu konserin solisti Falstaff'ın dünya üzerinde yaşayan artık neredeyse son temsilcilerinden biri Brian Terfel. Onu dinlerken hakikaten yalnızca güçlü bir bas bariton duymayacağız. Sahnede yürüyen, gülen, şakalaşan, seyirciyle göz göze gelen gerçek bir tiyatro karakteri dinleyeceğiz. Falstaff malum Shakespeare'in yarattığı en unutulmaz karakterlerden biri. Yaşlı, obur, kibirli ve ama bununla beraber hani şeytan tüyü var derler ya, inanılmaz da sempatik bir karakter. Dolayısıyla Verdi, bu opera Verdi'nin hayatını bestelediği son opera ve yazdığı bu karaktere de büyük bir sevgiyle yaklaşmış. Neredeyse Verdi 80 yaşındaymış bu operayı bestelediğinde ama hani şimdi duyacağınız tınılar tabii Verdi'nin o canlı ruhunun, gençlik enerjisinin hala devam ettiğini gösteren bir müzik. Şimdi önce bu müziğe kulak verelim. Ne demişti Terfel Falstaff karakteri için? O çevremizde tanıdığımız birçok insana benzeyen bir karakter. O kadar içimizden ki. Hadi şimdi onu bir de müziğiyle kulak verelim.
1: Quelle tre prendi per due signore, consegna questo porri via, resto qua.

Verdi'nin neredeyse 80'li yaşlarında bestelediği son opera Falstaff. Falstaff'tan bir bölüm dinledik ve böylelikle de efendim Brian Terfel'in sesine bir kez daha kulak vermiş olduk. Hatırlatmak isterim. Çok sevdiği bir rol Terfel'in ve diyor ki hepimizin biraz benzediği bir insan işte Falstaff. Dolayısıyla çok doğal bir karakter, doğal bir yorum gerektiriyor. Böylelikle onun da sesine kulak vermiş olduk tekrar. Programın başında demiştim ya, hem size Terfel'in hem de genç orkestra şefi Biotti'nin böyle biraz bilinmeyen özelliklerinden bahsedeceğim. Madem şimdi Terfel'den konuşuyoruz. Çok büyük bir rugby tutkunu olduğunu söyleyebilirim. Bu diyeceksiniz ki ya şimdi bunu bize niye söylüyor? Söylüyorum çünkü bütün maçlara gitmeye çalışıyormuş. Düşünsenize bir operacı ve sürekli sahnede ama maçlara da gidiyor. Onu her zaman tribünlerde görebiliyor musunuz? Hangi takımı tuttuğunu bilmiyorum ama Terfel fanatik bir rugby izleyicisi. Galler kültür elçisi kendisi. Böylelikle Galce dilinin ve Galler kültürünün dünyaya tanıtılması için yıllardır gönüllü çalışmalar yürütüyor ve her fırsatta, her konserinde de Galce bir halk ezgisi söylemeye çalışıyor. Ve her fırsatta da büyüdüğü çiftliğe gitmeye çalışıyor Galler kırsalında. Viotti'den bahsedecek olursam o da tam bir futbol tutkunu. Aslında çocukluğunda profesyonel futbolcu olmayı çok ciddi ciddi düşünmüş. Hala fırsat buldukça oynuyormuş. Röportajlarını bir göz atacak olursanız orada sıklıkla orkestra çalıştırmak, orkestrayı yönetmekle takım sporları arasındaki benzerlikten bahsediyor. Bu diyor ki bir orkestra iyi bir futbol takımı gibidir. Herkes birbirini dinlemek zorunda. Bir özelliği daha var Viotti'nin. Bence bu da önemli. Bahsedilebilecek bir durum. Bildiğiniz üzere orkestra şefleri frak giyerler ve çok ciddi kıyafetlerle sahneye çıkarlar. İşte simsiyah. Viotti bunu önemsemiyor. Ve diyor ki yani klasik müziği lütfen çok ciddi bir duruşla sürekli yan yana getirmeyin. Çünkü biz kıyafetimiz dediği bizim dinleyeceğimiz şey müzik. Dolayısıyla niçin her daim frak, her daim siyah gömlek, her daim siyah ceket? Bunu da yine röportajlarında belirtiyor. Ve bir taraftan da müthiş derecede mizah yanı yüksek bir insan. Ve diyor ki yine en ciddi prova esnasında bile mutlaka şakalarla konsantrasyonu dağıtırım. Çünkü gergin prova İyi bir müzikle sonuçlanmaz. O yüzden müzisyenlerim ne kadar gülerlerse ve onlar ne kadar rahat olurlarsa biliyorum ki her zaman daha iyi çalacaklar. Tabii ki bu bir yaklaşım. Şimdi Bernstein değil de Karajan'ı düşünün. Yani Karajan'ın esprilerle bir Berlin Filarmoni çalıştırdığını düşünemedim bile. Dolayısıyla bu yine kişisel bir yaklaşım. Şimdi 1,5 dakikalık bir ara veriyoruz. Bir Rus dansı dinleyeceğiz. Çaykovski, Fındık Kıran'dan. Eminim ki hemen aşina olacaksınız, hemen tanıyacaksınız. Sonra tekrar devam edeceğiz.

Apaçık Radyo'da yeni programı devam ediyor. Az önce Çaykovski'nin Fındık Kıran Balesi'nden bir Rus dansı dinledik. Viyana Filarmoni'nin yaz konserindeyiz. 19 Haziran'da gerçekleşmişti konser. Ve Viotti ilk kez Berlin, düzeltiyorum, Viyana Filarmoni'yi yönetti. Ve solistimiz de bas bariton Brian Terfel. Neredeyse günümüzde yaşayan en büyük opera yorumcularından biri. Şimdi devam edelim. Bir sonraki eserimiz ne olacak? Hatta bir de saate bakayım. Yaklaşık, evet, bir 10 dakikamız var. Şimdi Florence Beatrice Price'ın bir müziğine yer vereceğiz. Bu önemli çünkü Florence Price ilk siyahi kadın bestecilerden biri. Hani belki ilki bile diyebiliriz ama malum onun eserleri de öldükten sonra o kadar yıllar sonra keşfedildi ki ve belki sadece siyahi orkestralar tarafından belki de bir dönem çalındı. Ardından şu an bütün Avrupa'ya, Amerika'ya, dünyanın dört bir yanına bu muhteşem yetenekli kadının müzikleri yayıldı. Viyana Filarmoni'nin programına almış olması da çok önemli. Çünkü işte Viyana Filarmoni deyince uzun yıllar işte Beethoven, Mozart, işte Strauss, hadi işte bazen de Wagner ekleyelim bu konserlere. Ama şimdi işte bu Viyana ya da Almanya, yani Avrupa egemen noktadan programa dahil olan kişi Florence Price. Dolayısıyla

Viyana Filarmoni Orkestrası'nın her zamanki seçkisinden, yani Beethoven, Mozart ya da Wagner dışında kendi repertuarını da genişlettiğini çok bize hatırlatan bir eser dinledik. Dünyanın ilk siyahi kadın bestecilerinden Florence Beatrice Price'ın Adoration isimli müziğine kulak verdik. Efendim, şimdi son 5 dakikaya girdik. Son bir eserle çıkmak istiyorum. Önümüzdeki hafta Sommernacht konsert, yani Viyana Filarmoni Orkestrası'nın Schönbrunn Sarayı'nda gerçekleştirdiği, 19 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği konserin devamını dinlemeyi sürdüreceğiz. Madem solistiniz Brian Taffer, öyleyse bir Wagner dinleme zamanı geldi. Evet, bu keyifli repertuarın içinde bir tane Richard Wagner müziği var. Rheingold'dan bir arya seslendirecek. Ve müzikte Wagner yalnızca bir tanrının görkemini anlatmayacak. Karakter Wotan gökkuşağı köprüsünden Valhalla'ya doğru yürürken zafer kazanmış gibi görünüyor. Oysa dinleyici bilir ki bu ihtişamın temelinde verilen sözler, işlenen suçlar ve lanetli bir yüzük var. Belki de müzik tarihinin en görkemli girişlerinden birine kulak vereceğiz. Aynı zamanda da en büyük trajedilerden birinin de başlangıcı. Efendim, şimdi Terfel ve Wagner ilişkisi önemli. Brian Terfel yıllardır Wagner söylüyor. Ve onun sesi aynı zamanda bu Wagner karakterine çok iyi uyuyor. Son 20 yılın en önemli, bu arada, Wotan yorumcularından biri olarak kabul ediliyor Rheingold'un ana karakteri. Dolayısıyla eserde müzikal olarak oldukça etkili, güçlü bakır üflemeliler, geniş yaylı akorları, görkemli bir yürüyüş ritmi. Evet, şimdi burada bir noktalı virgül koyuyorum. Tınılarıyla fark yaratan genç nesli

müzik serüveni yeniye. Önümüzdeki hafta Viyana Filarmoni Orkestrası Şef Viotti ve solist Terfel eşliğinde 200 yıllık müzik yolculuğumuzu sürdüreceğiz ve Wagner dışında da Korngold, Massenet, Ravel, efendim Johann Strauss gibi bestecilerin müziklerine kulak vermeye devam edeceğiz. Bugün yeni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Hande Akkan, canlı yayında bu yayını kulaklarınızda taşıyan sevgili Andre ve Dila arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdi Brian Terfel'in sesinde Viyana Filarmoni Orkestrası'nın tınılarında Viotti'nin yönetiminde Richard Strauss'un Rheingold isimli operasından bir arya, Abendlich Strahlt der Sonne Auge ile programı bitiriyoruz. Hoşçakalın.

0: Hazırlayan ve sunan Hande Akkan.
1: Apaçık Radyo.
2: Gündelik hayatın sosyolojisi. Toplumsalın odağında kıyısında söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Ayşe Berna Uçaroğlu. Perşembe 16.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Kurbağa sesi gibi.
4: Karşı yamaçta yankılanan.
3: Ve susmayan.
5: Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hüsnü Altıok'a teşekkür ederiz.
7: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
8: Dünyayı çevirenlerden herkese merhaba. Bugün Alman edebiyatının en nevi şahsına münhasır, çağdaşlarının kalıplarına sığmayan ve belki de bu yüzden trajik bir biçimde kendi çağının dışına itilen bir ustayı, Heinrich von Kleist'i ve onun dünya edebiyatındaki sarsıcı yerini çevirmenin Gülbahar Kültür'de konuşacağız. Hoş geldiniz Gülbahar Hanım.
9: Hoş bulduk.
8: Çok özel bir ismi bugün birlikte ele alacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Birazcık dersime çalıştım. Sizin çeviriniz İş Bankası yayınlarından çıkan şahane çevirinizi okudum. Biraz bunun üzerine konuşuruz diye düşünüyorum. Ama önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Çok yönlü bir insansınız. Yani neler neler yapmışsınız.
9: O zaman...
8: Evet, biraz kendinizi anlatır mısınız?
9: O zaman iki program yetmez. Nasıldı? Ya, Ordu'da doğdum 1965'te. 1979'da aile birleşimi yoluyla Almanya'ya gittim. Babam orada işçi olarak çalışıyordu. 79'dan beri oradayım. Yani 47 mi kaç sene yaklaşık?
8: 47 sene.
9: Evet. Ondan sonra ne yaptım? Okul devam ettim orada. İlk 3 yıl ben Almanca öğrenmeyi reddettim.
8: Neden?
9: Çünkü orada olmak istemiyordum. Buradan giderken 14 yaşındaydım ve ben geri dönmek istiyordum. Yani Türkiye'ye döneceğim ve Türk dili ve edebiyatı okuyacağım. Öyle bir planım vardı. O yüzden de gitmek istemiyordum. Dili de o yüzden öğrenmedim ilk 3 yıl. Ben Almancayı 17 yaşında öğrenmeye başladım. Sonra işte dil yetersizliği yüzünden burada lise 2'den ayrılmama rağmen tekrar alttan başladım. 1-2 sınıf. Ve öyle devam ettim. Üniversiteye kadar gitti. Orada işte Alman dil ve edebiyatını okudum. Ondan sonra ne yaptım?
8: Türk dil edebiyatı yerine. Yani,
9: bir sürü şey yaptım yani, şimdi hangisini sayayım. Öğrencilik yıllarımda taksicilik yaptım. Ondan sonra avukat ve noter yardımcılığı yaptım. O mesleği öğrendim 3 yıl. Bir süre onda çalıştım. Sonra bir tesadüf sonucu birkaç arkadaşla bir parti düzenledik. O parti büyüdü. Uluslararası world music diyorlardı. O zaman global pop falan yaptım. Benim CD'lerim çok olduğu için yani arkadaşlar dedi işte bir sürü CD'm var, hadi gel biraz eğlenelim. Bu mainstream denen tarzı sevmiyorlardı. Bizim havalardan işte daha uluslararası çal falan diye. Öyle bir serüven başladı ve durup dururken DJ oldum. Bu 30 sene önce falan oluyor.
8: Harika.
9: Üniversiteden sonra oldu. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra
8: 99'da da siz önce kurulan Kozmo Radyosu'nun aslında kadrosuna yer almışsınız.
9: Evet, evet.
8: Ve radyoculuk geçmişiniz de var. Açık Radyo dahil olmak üzere.
9: O da işte hayatın getirdiği bir şey. Bu disco olayı radyoyu getirdi. Bunu duyan birisi işte biz yeni radyo kuruyoruz. Siz de yer almak ister misiniz diye. Öyle bir teklif geldi. Ben tabii ki dedim neden ben? Çünkü ben radyodan hiç anlamam. Yani branşım değil, hiç deneyimim yok. Onlar da dedi biz öğretiriz. Öğrendiğin zaman da sen başlamak istediğin zaman söyle bize. O zaman yayına geçersin dediler. 6 ay falan ben çalıştım. Öyle başladım. Hala da devam ediyor yani.
8: Şeyde Bremen'de devam ediyor.
9: Bremen'de devam ediyor. Çünkü bu dediğiniz Kosmo programı Köln'deki WDR, Alman WDR radyosunun ve Bremen'in ortak bir yayını. Bir de Berlin'de Multikulti var. Pardon, Multikulti diyorum. Berlin'de bir program, yayın radyo vardı. Üçünün ortak yayınıydı. Öyle başladı işte, devam etti ve devam ediyor. Şu anda orada eskisi kadar çok değil. İlk 6 yıl moderatörlük yaptım, program sundum, kendi müziklerimi seçtim. Sonra müzik redaktörlüğüne döndü iş. Şimdi yani gittikçe sonra da bıraktım moderatörlüğü. Çok stresli bir iş olmaya başladı. Teknikler bilmem ne, artık çektim kendimi ve redaktörlüğe yoğunlaştım. Ondan sonra da müzik seçimine geçtim. Şu anda çok rahat. İşim, yani sadece şu saatten bu saat olan programda yayınlanacak müzikleri seçiyorum.
8: Çok güzel. 2002-2005 yılları arasında Açık Radyo'da haftalık Global Beats isimli programı hazırlayıp sunmuşsunuz.
9: Evet, onu da bir arkadaş sayesinde oldu. İlle işte benim oradaki programı duydu, dedik. Aa, işte de bu Açık Radyo, tam Açık Radyo'luk program. Niye orada yapmıyorsun dedi. Öyle başladı. Sonra burada Füsun Hanım'la tanıştık. Füsun Aymergen'le, o zaman orada çalışıyordu ve o da teşvik etti ve böylece 3 sene yaptım.
8: Evet, harika.
9: Sonra zaman yetersizliğinden dolayı da bırakmak zorunda kaldım.
8: Aynı zamanda şiir, öykü ve masal türlerinde 9 kitabınız bulunuyor.
9: Evet, Almanca ve Türkçe olmak üzere toplam galiba 9.
8: Alman Yazarlar Sendikası üyesisiniz ve Bremen'de yaşamaya devam ediyorsunuz.
9: Evet.
8: Harika. Peki Gülbahar Hanım, şimdi bugün klasik konuşacağız ama çevirmenliğe nasıl adım attınız? Şimdi Alman dil edebiyatı okuyorsunuz ama ilk çeviri nasıl oldu?
9: Ya çevirmenlik, yani ben doğduğumdan beri çeviriyorum herhalde. Bir şekilde hayatı evirip çeviriyoruz. Bunun dışında duyduklarımı çeviriyorum kendi anlamak için. Yani ciddi olarak çevirmenlik, ben yeminli tercümanlık yaptım. Onun işte eğitimini aldım demin de, işte imtihanını verdim. Sonra belgeler, işte buna benzer resmi belgeler falan çevirdim. Mahkemelerde çevirmenlik yaptım. Sonra ondan sıkıldım. Çünkü çok kuru ve anlamsız geldi bana o yaptığım iş. Yani daha doğrusu para kazanmak için yaptım o işi. Yani madem bu işi biliyorum, en iyisi alayım şu mührü de alayım, basayım anlamında yaptım. Sonra bıraktım o işi.
8: Ne kadar çalıştınız yeminli tercüman olarak?
9: 10 sene falan çalışmışımdır. Az ama bunu değil. Hiçbir zaman asıl işim olarak yapmadım. Hep yandan gelince yapıyordum işte. Uyarsa gidiyordum mahkemelere. Öyle yaptım yani. O da dediğim gibi sıktı. Sonra işte ne oldu? Asıl bu çeviriyle ilgili, şimdi asıl mesele ne zaman başladık? Üniversiteyi bitirirken daha işte sonlarına doğru bana Antalya'dan Almanca diyorum, Alman bir rejisör işte nasıl bana ulaştı bilmiyorum. İşte Kleist'in bu Schroffenstein ailesini oyun olarak sergilemek istediğini ve bu yüzden Türkçesini istediğini söyledi.
8: İnanamıyorum.
9: Tabii ki tamamen tesadüf.
8: Ve kaç sene önce?
9: 95
8: çok
9: diyorum.
8: Çok uzun zaman önce, evet.
9: O zaman ben parası iyiydi, teklifi kabul ettim. İlk etapta böyle baktım. Sonra İşte ödendi, bu gariban rejisör finanse edilecek parayı alamamış. Artık kim edecekse, belediye mi yoksa dışarıdan mı, neyse. O kaldı öyle işte, de yapamayacağım dedi. Yani bu oyunu sergileyemeyeceğim. Ben de o zaman dedim yani tamam, ben paramı aldım. Bir iş bitti. İş gözüyle bakarsam olay kapandı diye bakıyordum. O sırada işte bitirme tezim hakkında düşünürken dedim neden bunu edebi çeviriler olarak, konum edebi çeviriler olsun, bir de pratikte bir örnek vermek gerekiyor o zaman. Tez olarak onu seçtim, bitirme tezi olarak. teorik tarafı vardı. Kleist de pratik yanı oldu. Yani öyle oldu. Yani benim işime yaradı. Bana gelen bir iş bitirme tezi olarak ikinci kez işime yaradı.
8: İnanılmaz. Bu elimdeki kitap 2023'te yayınlanmış.
9: Evet. Neden?
8: Neden?
9: Çünkü benim aklıma gelmedi. Yani bunda ne yapılır? Ben yaptım işimi. Aldım diplomamı. Evet. Bitti olay. Böyle dolapta duruyor. Önemli evraklar arasında. İşte kendi şiirlerimi ellerimle yazmışım. 70'lerin başında falan. Onların yanında deri defterlerimin yanında duruyor. Bir gün elime aldım dedim. Yani bu da 10 sene önce. Elime aldım dedim. Bu dedim acaba Türkiye için yani ilgi çekici bir şey olamaz mı? Bunu sordum kendime. Benim yani süper editör bir arkadaşım var. Derya Önder. Bütün yani büyük yayın evlerine editörlük yapıyor. 150 kitaptan fazla yani bu işi yapıyor 15-20 senedir.
8: Buradan çok selam ve saygılar kendisine.
9: Evet, Derya Önder'e selamlarımızı gönderelim özellikle. Ama işte dedim ki Derya dedim bu acaba ilginç olmaz mı? Sen bu kadar yayın evi tanıyorsun. Evet. Bir sor yani ilginç olabilirim falan. Tamam dedi sorarım ederim. Derken o iş kültürde çalışıyordu işte onlar için de çalışıyordu. Oradan bir ilgi geldi yani iyi göndersin bakalım edelim gibi. Orada da işte Koray Karasulu var.
8: Evet, Koray'a da çok selamlar. Koray'a da evet, çok güzel kitaplar yaptılar evet. Onlar. Sağ olsunlar.
9: Koray tamam dedi yayınlarız dedi biz sözleşmeyi yaptık. Bu sözleşmeyi yaptık korona çıktı. Korona çıktı. Tabii ki her şey durdu. Ondan sonra bir sözleşmeyi yaptıktan tam ben artık unutmaya başladım. 5 sene sonra kitap çıktı. Yani bu 2023'te evet. Bu kitap çıktı. Yani serüveni neredeyse 25 yıl. Ne 25 yıl? Neredeyse evet. 28 yıl.
8: Evet, 95'ten saymak evet, lazım. 2023'ten.
9: Tabii ben o zamanki çeviriyi bırakmadım öyle. O zaman yaptığım çeviri tabii ki zaman geçmiş bir daha bakmadan tabii ki gözden geçirince neredeyse yeniden yaptım. Yani o şey bayağı başka gözle yapıyorsunuz tabii. O zaman. Onu yaptım öyle işte çıkıverdi.
8: Peki Kleist siz Alman dili edebiyatı okurken derslerde okutulan bir yazar mıydı? Üzerine
9: tabii,
8: tartıştınız.
9: Tabii.
8: Peki Kleist. Yani Kleist çok özel bir yazar. Çok da anlaşılabilmiş bir yazar mı? Emin değilim ama son yıllarda biraz dünyanın da ilgisi evet, aslında. Evet. Kleist
9: bence
8: Kleist'a
9: geç
8: yöneldi.
9: Keşfedilmiş birisi.
8: Evet. Çünkü yani, etkilediği inanılmaz yazarlar var. Şimdi ona da gireceğiz ama peki nasıl anlatılırdı? Kleist'tan biraz söz edelim.
9: Kleist biraz asi, yani yaşadığı zamanı uymayan, onların o zaman geçerli görüşleri kabul etmeyen ya da yaşayış tarzını, toplumun halini beğenmeyen, eleştirsel bir adamdı. Bunu yani etliye sütliye dokunan birisiydi. O öbürleri öyle değildi. Aynı zamanda yaşayan Schiller'le Goethe'yi alalım.
8: Evet onlar zaten.
9: Yani onlar şey her şey, duayenler zor böyle yani bu işin piri olarak kabul edilen iki yazar. Onlar dediğim yani biraz önce de söyledim sizinle konuşurken dışarıda yani. Onlar pek öyle eleştirisel yaklaşan insanlar değildi. Onlar genelde dediğim gibi ağzımızın tadı bozulmasın.
8: Tabii bir ahenk, bir uyum.
9: Uyum, evet, harmoni çok harmoni, önemliydi evet. O zaman.
8: Tabii şeyin etkisi de şüphesiz çok var. Alman Birliği 19. yüzyılın sonunda 1871'de evet. Zannediyorum tamamlanıyor, kuruluyor ve orada bir kültür kurma, bir işte devlet kurma yani çok da geç kalmış bir şey aslında.
9: Tabii.
8: Bütün bu faşizmin ayak seslerini de sonradan işte doğuracak şey mesele o. Meselelerden biri ya da en azından öyle söylemek gerek belki de. Dolayısıyla bir kültür kurma, bir harmoni yaratma meselesinde. Evet, yani evet, onlar temsilcileri gibi.
9: Aynen. Bu ihtiyacı onlar çok iyi karşıladı.
8: Ve Kleist, milli yazarlar olarak.
9: Aynen. Yani öbür tarafta da Kleist. Ve birkaç saz arkadaşı diyelim. Yani diğerleri genelde harmoniye yönelik ürettiler. Ama toplumun da böyle bir şeye belki ihtiyacı vardı. Biz bunu bugün değerlendirirken başka bir gözle bakabiliriz ama.
8: Yani şüphesiz. Evet. Şüphesiz. Ama tabii bana Kleist, şimdi birazcık daha tabii derinleştireceğiz sohbetimizi Kleist üzerinde ve edebiyatta açtığı kanal özelinde, ama Kleist'ın temsil ettiği ve döneminin çok dışında, yani kendi çağdaşlarının çok ilerisinde, bugünün modern yazarlarından biri sayılabilecek kadar aslında asiliği sizin asili tabirinizde var. 1777'de doğuyor ve 1811'de hayata gözlerini
9: 34
8: yumuyor.
9: 34 yaşında.
8: Evet, intihar ediyor.
9: İntihar ediyor.
8: Tiyatro oyunları, şiirler, öyküler yazıyor. Bu sizin çevirinizin arka kapağından okuyorum. Tabii bu beni çok çeken noktalardan bir tanesiydi. Kant'ı okuduktan sonra bilginin değerinden kuşkuya düşüyor. Evet, bir evet. Kant krizi meselesi var onda, evet, hakikaten. Evet. Ve burası çok, işte belki Kleist'i çok güzel özetleyen bir nokta. Akla değil duygulara, duyguya güvenmeyi tercih etti.
9: Evet.
8: Akıl ile duygu arasında süren zıtlık eserlerinin özünü oluşturdu.
9: Evet.
8: Öykülerinde insanların ve doğanın zorbalığı karşısında kendilerini tüketircesine bütün güçlerini harcayan kişileri konu aldı.
9: Evet.
8: Bu kitapta da var.
9: Evet.
8: Sanatsal dehası ile çağdaş yaşam ve edebiyatın pek çok sorununu önceden gören Kleist, kendisinden sonraki Alman ve Fransız yazarları için önemli bir ilk örnek oldu. Hakikaten etkilediği isimleri, yani Kafka'sından Hertha Müller'ine kadar, evet, yani modernleri ve çağdaşları etkilemiş bir yazar.
9: Evet. Yani Kleist dediğim gibi biraz geç keşfedildi. Yani biraz bana şey de geliyor, işte Goethe, Schiller zamanını düşünürsek önü engellendi yani. Yani koskoca Goethe mesela neden, evet, bu adama arka çıkmadı ya da neden desteklemedi? Yani bazı söylentilere göre onu biraz kıskandığı söyleniyor.
8: Destek bekliyor ama, öyle mi?
9: Tabii ki bekliyor. Kleist onu beğenmesini ya da daha doğrusu yani yazdıklarına önem vermesini, o yani bir hayranlık var zaten. Kleist'in Goethe'ye hayranlığı var.
8: Evet.
9: Ondan gelecek her şey çok önemli onun için. Zaten yani bir Kant krizi, bir de Goethe'nin terslemesi diyeyim.
8: Evet.
9: Adamı mahvetti. Yani ikisi de önemli faktörler onun. Tabii. Yani sonunu belirleyen ya da oraya yaklaştıran, yani iki faktörden.
8: Tabii yani, bir kültürü kuran iki büyük usta ve metinlerini düşününce, yani Kant ve Goethe'nin, onları sorgulaması ve o boşluğa düşüşü,
9: o haddini aşıyor, evet, aslında haddini aşmış oluyor onlara göre. Göre tabii ki, ama onda yine de ne kadar Goethe'ye veya Schiller'e sözünü esirgemedi yani. Söyledi, o da bayağı sert çıkıştı.
8: Öyle
9: ama
8: mi?
9: Tabii. Ama yine de onlar tarafından kabul görmek ya da beğenilmek, öyle bir istek vardı içinde. Ve onu göremedi. Evet. Ne yazık ki.
8: O bir de çok yaralayıcı olmalı. Yani hani görünmemek, tanınmamak,
9: tabii,
8: yok
9: hatta
8: sayılmak.
9: Hatta Goethe, bak şimdi aklıma geldi. Goethe onun bir oyununu, Marquis miydi ya? Şu anda aklıma gelmedi birden. Onun bir oyununu sahneye koydu. Ama öyle sahneye koydu ki yuhalandı oyun.
8: Gerçekten.
9: Evet, yani resmen
8: özellikle
9: sanki komplo gibi geliyor bana. Çünkü eser bir perdeden oluşuyor. Goethe bunu üçe bölüyor. Ve öyle sahneliyor ki gerçekten yuhalanıyor ve ondan sonra onu oyunun adı anılmıyor. O derece. Yani oradaki hayal kırıklığını tahmin bile edemiyorum yani.
8: Ki Kleist çok ciddi biçimde adalet ve vicdan duygularını eserlerinde,
9: evet,
8: işlemiş bir yazar.
9: Evet.
8: Peki şeyi sormak istiyorum size Gülbahar Hanım. Kleist'i Alman edebiyatı tarihinde eşik yazar olarak tanımlamak ne ölçüde doğru? Bu soru özelinde belki bu kavramı, bu eşik yazarlığı tarihsel ve estetik açıdan da ele alabiliriz.
9: Ah, ne diyeyim, burada eşik yazar denebilir. Çünkü Kleist hem geçmişe atıfta bulunuyor, yani kullanıyor geçmişe, hem de geleceğe yol açıyor. Yani gelecekten bahsediyor. Bu anlamda eşik yazar denebilir. Zaten söyleniyor da. Yani Alman edebiyatında öyle geçiyor.
8: Bir de galiba dönemi gereği bir geçiş figürü gibi. Yani ne Weimar klasisizmi ne de modernizmi arasında. Tam, yani evet, gidip geliyor
9: gidip
8: bir
9: geliyor, evet. Bu şey. Anlamda değişik yazar denebilir yani.
8: Evet, yani ben de bir erken modern olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii bu aydınlanma çağı, yani aydınlanmanın akla hep vurgu yapması. Evet. Tabii çok yani özel bir dönem, çok ışıklar yakmış ama bir taraftan da o duyguya odağı kaydırması ve çok vicdani bir yerden meseleleri ele alması edebiyat yoluyla.
9: Yani çok adalete çok önem veren bir insandı. Yani eserlerinin hepsinde evet. Adalet ön plandadır. Ya da insana saygı, onu bireysel olarak, birey olarak kabul etmek, bunlar önemliydi. Ya da toplumda insanın nasıl eritildiği. bu konuları mesela o zaman da çok kişi işlemedi. O yüzden Kleist sonradan keşfedilince büyük evet. ilgi gördü ve bugün yani boşuna değil, Heinrich von Kleist diye bir ödül var.
8: Evet.
9: Yani nereden nereye?
8: Evet.
9: Yani dışlanmışlıktan yani böyle bir isim. Onu da bir sanırım 100 yıl önce falan bir yazar keşfetmişti. Şimdi onun da aklıma gelmiyor adı ama çağdaş yazarlardan biri. Ve ondan sonra artık yani Kleist Alman edebiyatının tanınmış bir parçası oldu.
8: Evet. Peki Alman edebiyatında Kleist'in yanına koyacağınız yazarlar var mı? Hani şu yazar bu açıdan işte böyle bir eşik temsil
9: Alman
8: ediyor.
9: Alman edebiyatından bilmiyorum ama Kafka buna örnek. Evet. Kafka yani davayı yazarken Kleist'in çizgisinde gitmiş birisi. Ve kendisi de bunu itiraf etmiş. Yani Kleist'in ne kadar önemli olduğunu. Çünkü aynı çizgide işte adalet konusunda olsun diğer konularda onun çizgisinde devam ediyor. Orada da yani davada da bir karmaşıklık, kaotik durum. İşte hakikati arama, adaleti tabii. arama. Hepsi bunların hepsi şey Kleist'te var.
8: Sabahattin Ali ve Demir Özlü de çok etkilenmiş. Beni en çok etkileyen metinlerinden bir tanesi Locarno Dilencisi. O biraz daha gotik bir yerden de tabii ele alıyor tüm o meseleleri. Çok hoş. Bir de intiharını gerçekleştirmeden önce bir veda mektubu yazıyor.
9: Evet kardeşine yazıyor. Kardeşine yazıyor ve bir de birisine daha yazıyor. Ama kardeşininki daha önemli. Orada zaten belirtiyor. Bu dünyada artık bana yardım edilemez.
8: Evet, bana bunu yardım söyledim. Eli uzanmadı.
9: Uzanmadı değil, bana yardım edilemez. Edilenmez. O çok önemli. Yani boşuna uğraşmayın gibi.
8: Evet.
9: O şekilde ama Kleist'in hayatı genel olarak baştan sona çok kısa bir hayatı var.
8: Çok.
9: Bugünden bakarsak 34 yaşında bu dünyadan göç etmiş ve son zamanları zaten hep böyle ağır geçmiş. İntihar eğilimi oldu belliymiş zaten. Yani kaç arkadaşına teklif etmiş, yalnız gitmek istememiş. Yani bu dünyadaki yalnızlığı öbür dünyaya da götürmek istememiş. Kaç arkadaşına sormuş benimle yani bu işi yapar mısın? Yani.
8: Gerçekten evet, ona eşlik etmesin.
9: Benimle gider misin, bana eşlik eder misin diye. Bunlardan bir isim var, o da şimdi aklıma gelmiyor ama ilişkiyi bitirmiş iyi bir arkadaşı. Demiş ben yani istemiyorum. Ama Wilhelmine arkadaşı o kadın kabul etmiş ve söylenene göre zaten ağır hastaymış. Ve o yüzden onunla gitmeyi kabul etmiş. Ve çok şey bir şekilde garip bir şekilde otelde kalıyorlar, güzel kahvaltı yapıyorlar, hava güneşli, gidiyorlar işte geziyorlar sahilde, sonra belli bir yere geliyorlar, orada işte bir yere yatıyor Wilhelmine, önce onu vuruyor sonra kendini vuruyor yani böyle yani biraz trajedinin
8: çok trajik
9: yani, evet yüksek derecede trajedik bir olay yani.
8: Evet gerçekten yani. Dünya tuhaf bir düzenek demiş yine yazdığı son notlardan birinde Heinrich von Kleist. Evet, bu haftaki programın sonuna yaklaşıyoruz ama ben bir parça çalmak istiyorum. Sizin seçtiğiniz şarkılardan bir tanesini Gülbahar Hanım. Neden onu seçtiniz? Bizi anons eder misiniz?
9: Neden onu seçtim? Parçayı seviyorum tabii ki, ondan seçtim. Amal Mukus Filistinli bir sanatçı ve sesini çok sevdim. Ben onu sanırım yaklaşık 15-20 sene önce keşfettim. O zamanlar albümler derliyordum bir plak şirketi için ve konumuz Orient bölge olarak işte Orta Doğu. O bağlamda onu keşfettim ve seçtim o parçayı. Ve o zamandan beri zaman zaman tekrar dinliyorum yani. O kadar hoşuma gidiyor. Çünkü ses çok rahatlatıcı. İnsana böyle huzur veren bir ses. Siz de dinleyince anlayacaksınız zaten.
8: Harika. O zaman parçayı dinledikten sonra önümüzdeki hafta tekrar buluşmak için sizleri bekliyoruz.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hüsne Altıok'a teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: İklim Kuşağı konuşuyor.
1: Hazırlayan ve sunan Atlas Sarrafoğlu. Cuma 18'de Apaçık Radyo'da.

0: kadar yok oldu. Ben bunu anlatmak istedim.
1: Apaçık Radyo.
2: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.
3: Yeryüzünü onarmanın imkanlarını konuştuğumuz Onarım Çağı'na hoş geldiniz. Ben Suda Simmeriç.
4: Ben Özdeş Özbay.
5: Ben Tuna Emren.
3: Ve teknik masada da Dila Yılmaz bize destek veriyor.
5: Bugün Onarım Çağı'nın 9. programını yapıyoruz. Bizi başından beri dinleyenlerin fark etmiş olabileceği gibi ana meselemiz iklim istihdamı ve adil geçiş. Bu konuları her hafta biraz daha derinleştirerek ele almaya çalıştık. Geçtiğimiz hafta konuğumuz Avrupa İklim Eylem Ağı yani Ken Europe'dan Türkiye Koordinatörü Elif Cansu İlhan'dı. Onunla adil geçiş kavramını enine boyuna konuşmuştuk. Ondan önce ilk birkaç hafta boyunca da Söndür Ateşi orijinal ismiyle Fight the Fire kitabını takip eden programlar yaptık. Ve ardından kitabın yazarı ve aynı zamanda çeşitli sendikalarda iklim istihdamı kampanyası yürütücüsü olan Jonathan Neal'ı konuk almıştık. Şimdi bugün bu konularla ilişkili olan ve özellikle de adil geçişin en kritik başlıklarından biri sayılan enerji demokrasisini konuşuyoruz. Günümüzde iklim tartışmalarının büyük bölümü yenilenebilir enerjiye odaklanıyor. Enerji demokrasisi ise bu tartışmalara şu sorularla yön veriyor diyebiliriz. Şunu soruyor, yalnızca enerjinin kaynağını mı değiştireceğiz yoksa enerjinin mülkiyetini, yönetimini ve toplumsal anlamını da konuşmaya başlayacak mıyız? Amerikalı tarihçi ve düşünür Louis Mumford, teknolojinin hiçbir zaman nötr olmadığını söylüyordu. Ona göre her teknik sistem aynı zamanda bir toplumsal örgütlenme biçimi çünkü. Örneğin enerji sistemleri yalnızca elektrik üretmez, ekonomik gücü, siyasal karar alma süreçlerini ve toplumsal ilişkileri de biçimlendirir. 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden birine geçelim buradan, Ivan Iliç'e. Ivan Iliç ise modern toplumun enerji tüketimi arttıkça özgürleşmediğini söylüyordu. Tam tersine yeni bağımlılık ilişkileri üretiyor ve bizlerin kendi yaşamlarımız üzerindeki denetimimizi giderek kaybettiğimizi söylüyordu.
4: Iliç, adaşı Iliç Lenin'in aksine yani. Lenin'in bir sosyalizm tanımı vardır ya, Sovyetler artı elektrifikasyon diye öyle bir sözü vardır. Burada Sovyetler demokrasi anlamına geliyor tabii. İşçi kontrolü, işçi demokrasi.
5: Tabii. İliç için mesela aslında enerjinin kim tarafından kontrol edildiği, yani buna vurgu yapıyor ve insanların bu sistemi ne ölçüde bağımlı kılındığı mevzusunu masaya yatırıyor. Yine bir Alman filozofa geçelim. Aynı zamanda bir kültür kuramcısı Walter Benjamin. Belki de bu tabloyu en sarsıcı biçimde özetleyen isimdi. Şöyle diyordu, her uygarlık belgesi aynı zamanda bir barbarlık belgesidir.
4: Bu da Benjamin de burada galiba biraz Marx'ı andırıyor, devlet teorisini andırıyor gibi. Yani sınıflı toplumun ürünü olup egemen sınıf lehine işleyen bir şiddet aygıtı diye tanımlıyordu ya Marx da devleti. Evet. Bu da onun gibi her uygarlık belgesi aynı zamanda bir barbarlık belgesidir.
5: Barbarlık belgesi diyor. Şimdi baktığımızda elektrik düğmesine basıyoruz ama biz ne yapıyoruz? Yalnızca lambayı mı yakıyoruz? Yoksa aynı zamanda çok büyük ve çoğu zaman görünmez olabilen bir enerji sistemine mi bağlanıyoruz? Tabii ki ikincisini yapıyoruz ve elektriğin nasıl üretileceğine, nasıl dağıtılacağına, bundan kimin kârla çıkacağına, bedelini kimin ödeyeceğine karar veren bir sistem bu bağlandığımız sistem sonuçta. İşte aslında enerji demokrasisi derken bu görünmeyen sistemi görünür kılmaya çalışan bir siyasal talepten bahsetmiş oluyoruz. Onarım Çağı'nda bugün enerji demokrasisinin nasıl tesis edilebileceğini konuşacağız. Dünyada bu alanda yürütülen kampanyaları özetlemeye çalışacağız. İklim hareketinin neden giderek daha yüksek sesle enerji sistemleri toplumun denetimine geçmeli dediğini konuşacağız.
3: En başta bir tanım yapmamız gerekiyor. En yılın tanımıyla anlatacak olursak, enerji demokrasisi, enerjinin yalnızca temiz kaynaklardan üretilmesini değil, aynı zamanda toplumun ortak yararı için planlanmasını savunur. Çünkü bugün enerji sektöründe yaşadığımız temel sorun yalnızca aslında fosil yakıtlar değil. Yani sorun aynı zamanda enerji üretiminin çok büyük şirketlerin elinde yoğunlaşmış olması, tekelleşmiş olması ve de bunun kamusal olmaması, özelleşmiş olması. Yani güneşi ya da rüzgarı kullanıyor olmanız tek başına demokratik bir enerji sistemi getirmiyor. Eğer aynı şirketler bu kez güneş santrallerini ve rüzgar türbinlerini tekellerinde topluyorsa, yalnızca kullanılan teknoloji değişmiş oluyor ama güç ilişkileri değişmeden kalıyor. Sistemde bir değişiklik olmuyor. İşte enerji demokrasinin çıkış noktası tam da bu aslında. Enerjiyi yalnızca bir ticari meta değil, su gibi, eğitim gibi, sağlık gibi temel bir kamusal hak haline getirmek, bu şekle sokmak enerji demokrasinin hedefi. Çünkü bugün elektrik yoksa hayat duruyor. Sadece evleri değil, okulları, hastaneleri, tüm aklımıza gelecek tüm kamusal alanları düşünelim. Elektrik yoksa hizmet de yok. Su da yok, eğitim de yok, haberleşme de yok. Durum buysa, bu kadar kamusal hayatı etkileyen bir durum, bir ürün, bir kavramsa enerji, neden erişimi sadece piyasanın elinde olsun? Neden toplumun güvencesi altında olmasın? Peki bunun sağlanması için ne yapılabilir? Enerji demokrasinin kurulabilmesi için ne yapılabilir? Dünya genelinde bu konuda çalışan hareketler, sendikalar ve kurumların ortaklaştığı birkaç temel ilke var. Bunlardan ilki enerji sistemlerinin kamusal denetime açılması. En temelinden, yani enerji politikalarının yerel yönetimler, sendikalar, kooperatifler, yurttaş girişimleri ve tüketicilerin katılımıyla belirlenmesi. İkincisi ise demokratik yönetim ve yerelleşme. Yani kararları şirketler değil, sendikalar, belediyeler, kooperatifler, bu az önce bahsettiğimiz yurttaşlar, yerel topluluklar birlikte vermeli bu kararları ve mümkün olduğunca tüm yerlerde, enerjinin tüketildiği yerde üretilmesi de talep ediliyor. Bu sayede mesela şöyle diyeyim, elverişli noktalarda devasa santraller yerine mahalle ölçeğinde güneş kooperatifleri mesela kurduk. Belediyeler devreye girdi ya da çiftçilerin ortaklaşa kurduğu üretim tesisleri gibi örnekler hem enerji kayıplarını azalttı hem de ekonomik faydayı bölge içinde bıraktı.
4: Tabii burada geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz bu süper şebekelere olan ihtiyacı yok saymadığımızı da hatırlatmak lazım. Çünkü böyle çelişiyormuş gibi
3: evet,
4: bir kendimizle de olmasın. Yerel çözümler her zaman çok önemli. Ama Jonathan Neal'ın Söndür Ateşi kitabında anlattığı önemli bir nokta vardı. Yenilenebilir enerji, yani güneş ve rüzgar, bazı düzensizliklere sahip elektrik üretimi açısından. Bir yerelde havanın günlerce kapalı olması durumunda, örneğin depolanan enerjinin de yetmemesi oldukça muhtemel. Ya da bazı özel örneklerde yerellerin yenilenebilir enerjiden elektrik üretmesi mümkün olmayabilir.
3: Coğrafi koşullardan, vaziyetlerden.
4: Bu nedenle enerji desteği sağlanabilmesi için yine büyük şebekelere ihtiyaç olacak. Ve de mesela işte güneşten elektrik üretiminin çok daha avantajlı olduğu bölgelerde ihtiyaçtan fazla üretip ihtiyacı olan ama imkanı o kadar olmayan bölgelere elektrik iletmek de muhtemelen gerekebilecek. Fakat bu da tabii ki enerji demokrasinin alanı, yine aynı konuya dönüyoruz. Bu enerji büyük bir güneş tarlasında üretilip, örneğin güneşten elektrik üretme imkanı çok fazla olmayan bir yere kar amaçlı bir hizmet olarak bir şirket tarafından satılırsa ne olacak? Tabii ki yüksek faturalar kaçınılmaz hale gelecek.
3: Aslında bu anlattığında yerelin kendi içinde değil, yerellerin birbirini kalkındırması gibi bir sürece dönüyor aslında. Yine aynı bağlamda. İlkelerin üçüncüsü ise enerji yoksulluğuyla mücadele. Enerji demokrasisi sadece elektrik üretmeyi değil, herkesin bu enerjiye uygun fiyatta ulaşabilmesini de hedefliyor. Az önce Özdeş'in de dediği gibi olay bir hizmetten, yani bunun herkes için ulaşılabilir olması ve de kamusal bir hak haline gelmesi. Bugün Avrupa'da milyonlarca insan evini yeterince ısıtamıyor. Enerji fiyatları yükseldikçe, krizler yaşandıkça, politik ya da iklim krizleri yaşandıkça bunu geçtiğimiz günlerde sıklıkla gördük. Bir anda fırlayan petrol fiyatları, şey fiyatları, hani bu aynı zamanda bir yaşam maliyeti krizine de dönüştü. Bu nedenle enerji demokrasisi hareketi enerji faturalarının sosyal adalet perspektifiyle ele alınmasını da savunuyor.
4: Evet, yani bu düşünceler tabii bu yönüyle sadece akademik tartışmalar değil. Bugün dünyanın birçok yerinde bu fikirleri hayata geçirmeye çalışan güçlü uluslararası hareketler var. Biz de bunları önümüzdeki haftalarda aslında bir kısmıyla söyleşiler yapmaya başlayacağız. Bu önemli hareketlerden bir tanesi Trade Unions for Energy Democracy. Kısaca adıyla TÜED. Türkçesiyle enerji demokrasisi için sendikalar anlamına geliyor. Biz yaklaşık 2 ay kadar önce Açık Gazete'de zaten bir söyleşi yapmıştık TÜİT kurucularından Sean Sweeney ile, ki önümüzdeki haftada bir sorun çıkmazsa yine bir söyleşi yapacağız bu program içerisinde. Şimdi TÜİT yaklaşık 60 ülkeden 100'ü aşkın sendikayı bir araya getiren bu ağın en temel, böyle bir ağdan söz ediyoruz, sendikalar ağından, ve en temel iddiası oldukça net. Enerji dönüşümü piyasaya bırakılamaz çünkü piyasanın temel amacı kısa sürede kar etmektir sadece. Oysa iklim krizini çözmek için uzun vadeli planlama, kamusal yatırım ve toplumsal dayanışma gerekiyor. Bu nedenle TÜED enerji sektörünün yeniden kamulaştırılmasını, fosil yakıtların planlı biçimde terk edilmesini ve yenilenebilir enerji yatırımlarının toplum yararına gerçekleştirilmesini savunuyor. Çünkü adil geçiş ancak enerji demokrasiyle mümkün diyebiliriz. Bir başka önemli girişim ise Avrupa'daki ReScoop hareketi, yani yenilenebilir enerji kooperatifleri ağı. Kooperatif modeli sayesinde elde edilen gelir yatırımcılara değil, doğrudan yerel topluluklara geri gidiyor bu modelde de. Böylece enerji yalnızca tüketilen bir hizmet olmaktan çıkıyor, ortaklaşa yönetilen bir kamusal varlığa da dönüşebiliyor. Ayrıca bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde binlerce insanın bir araya gelerek kendi elektriklerini üretmeye başladıklarına da şahit oluyoruz. Benzer örnekleri Almanya'da da görebiliyoruz. Almanya'nın Energiewende, herhalde yani tam iyi telaffuz edemedim ama bu isimli sürecinin en dikkat çekici yönlerinden bir tanesi, yüzlerce belediyenin elektrik şebekelerini yeniden kamu mülkiyetine almış olması, ki buna biraz sonra tekrar geleceğiz. Birçok kentte elektrik şebekeleri özel şirketlerden geri alınarak belediyelerin yönetimine geçti. Buna zaten yeniden belediyeleştirme hareketleri deniyor. Ben Açık Radyo'ya başlamazdan önce ya da ilk başladığım dönemlerde su hakkı aktivistiydim. Bizim de çalışma alanlarımızdan bir tanesiydi yeniden belediyeleştirme. Bu son 20 yılın meselesi aslında. Her ne kadar son 5 yılda ciddi kesintilere uğramış olsa da bu hareket, neoliberal dönemde özelleştirilmiş olan elektrik, su, yol ve benzeri hizmetlerin yeniden belediyeleştirilmesini savunuyor. 2000 ila 2014 yılları arasında tüm dünyada toplam 180 yeniden belediyeleştirme vakası yaşanmış durumdaydı. Bu dönem aynı zamanda 2010-2011 Orta Doğu devrimleri, meydan işgalleri vesaire dönemi olduğunu da hatırlatalım. Arka arkaya yerellerde radikal sol adaylar kazanıyordu ve bu belediyeleşme süreçleri yaşanıyordu. Şimdi bunlardan biraz geri dönüşler de yaşanmış olsa gerek. Ben de pek güncelleyemedim bilgiyi. Rapor yeniden belediyeleştirmelerin, bu 2010-2014'te 180 yeniden belediyeleştirme var diyen rapor, hem küresel güney hem de kuzey ülkelerinde görüldüğünü, gelir düzeyi yüksek ülkelerde yeniden belediyeleştirme sayısının ama daha da fazla olduğunu gösteriyordu. İşte 180 belediyenin 136'sı Berlin, Paris, Atlanta, Barcelona gibi kuzey ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde gerçekleşiyormuş. Önemli bir örnekte o dönem çokça üzerinde dururduk. Hatta konuşmacılar da getiriyorduk. Barcelona Belediyesi. O dönem Ada Colau belediye başkanıydı. Yani 2011'de İspanya'yı saran meydan işgalleri hareketi, ki buna Indignados, öfkeliler hareketi deniyordu. Bu dönemde yükselip belediye başkanı olmuştu kendisi. Müşterek Barcelona ismiyle hatta bir hareket kurulmuştu. Yani bir kent bir müşterek olarak tasarlanıyordu. İsmi de bu sebeple böyle seçilmişti. Kolao döneminde yeniden belediyeleştirme hareketine katılan, daha doğrusu bir belediye oldu Barcelona. 2018 yılında ise bir adım daha ileri gidilmiş. Yani şunu söylemek lazım. Barcelona elektrik hizmetlerinin, enerjinin en fazla özelleştirildiği yerlerden bir tanesiydi. Yüzlerce şirkete bölünmüş. Mahalle mahalle farklı şirketler sorumlu. Ama ilginçtir, bu küçük küçük şirketlerin ezici çoğunda uluslararası dev enerji şirketlerine bağlılar bir yandan. Ve çok tuhaf bir özelleştirme örneği gerçekten. Bunların mümkün olduğunca yeniden belediyeleştirmeye, işte enerji demokrasi talebi etrafında dönüştürmeye çalışıyordu. Hatta bir de 2018'de şirket kurulmuş, kamu şirketi Barcelona Energia şirketi, %100 yenilenebilir enerjiden elektrik üreten bir belediyeye ait kamusal şirket bu. Bunun üzerinden bir de hizmet sağlamaya çalışıyorlarmış. Ancak özür dilerim. Ancak bu şirketin özellikle Avrupa Birliği'nin piyasa ve rekabet odaklı kanunlarıyla çok da baş edemediğini, yani belediyeleştirme işlemlerinin AB kurallarına aykırı olduğu için yalnızca yurttaşlar seçtiklerinde, yani ben elektriği bu şirketten alacağım,
3: ben bundan almak istiyorum, evet, dediğinde zamanda
4: alabiliyor. O da tabii bir takım sorunlara sebep olmuştu. Ancak yine de Barcelona önemli bir örnekti. Son olarak da Latin Amerika'da enerji demokrasi çok daha farklı bir boyut kazanıyor. Burada tartışmanın merkezinde enerji egemenliği kavramı var. Yerli halk hareketleri büyük baraj projelerine, madenlere ve fosil yakıt yatırımlarına karşı mücadele ederken yalnızca çevreyi değil, yaşadıkları topraklar üzerindeki demokratik haklarını da savunuyorlar. Yani enerji politikaları aynı zamanda bir demokrasi meselesi olarak Latin Amerika'da ayrı bir şekilde de görülüyor. Şimdi isterseniz bir kısa bir şarkı arası verelim, ondan sonra da devam edelim.

0: Corporate Slave dinlediniz Mr. Wildfire'dan. Kurumsal köle.
1: Şirket kölesi.
0: Yani. Şirket kölesi. Evet. Yani
2: mükemmel bir şarkı.
0: Gerçekten indignados demiştik, öfkeliler. Sadece konuda kalmadık, sesimizle de belirtmiş olduk gerçekten öfkeliler. Bildiğimiz üzere iklim krizine sebep olan kriz her türlü sosyal krize de, insan krizine de yol açıyor. Bu krizden doğan bir şarkı. Giriş çıkış saati, yaldızlı kafes, son teslim tarihlerinin baskısı altında boğuluyorum. Maaşımı arttırıyorum, yerimde sayıyorum. Nefes alamıyorum. Geleceğimi kazıyorum, ölüme daha da yaklaşıyorum. 18 yaşımdan beri hiç ara vermedim. Kurumsal bir hayalin içinde hapsolmuş. Ne kadar tırmanırsam mezar o kadar karanlıklaşıyor. Şimdi bana bakın, ben bir şirket kölesiyim demiş Bay Vahşi Yangın.
1: Vahşi Yangın.
0: Çok vahşi yangın.
2: Çok güzel.
1: Wildfire, İspanya'da, İspanya ve Fransa'daki vahşi yangınlar, orman yangınlarını düşündükçe de ilginç bir tesadüf oldu. Şarkıyı söyleyen kişinin ismi. Şimdi enerji demokrasisinden, özellikle de uluslararası hareketlerden söz ediyorduk. İşte TÜED'den, yani enerji demokrasi için sendikalardan bahsettik. RESCOOP, yani yenilenebilir enerji kooperatifleri ağından söz ettik. Yeniden belediyeleştirmelerden söz ettik. Almanya ve Barcelona örneğinden bahsettik. Bir de Latin Amerika'nın özel durumundan bahsettik. Buradaki yerli halkların da işin içerisine dahil oluyor olmasından bahsetmiştik. Şimdi iklim hareketinin ortak talepleri de aslında bu örneklerle örtüşüyor. Birincisi, fosil yakıtlardan planlı ve hızlı çıkış. Taleplerden biri bu. İkincisi, enerji sektörünün kamusal yatırımlarla büyütülmesi. Bu iklim istihdamında da çok sık üzerinde durduğumuz bir şeydi. Kamusal işler ve kamusal yatırımlar. Üçüncüsü, özür dilerim, enerji şirketlerinin aşırı karlarının sınırlandırılması. Dördüncüsü, herkes için güvenli, temiz ve uygun fiyatlı enerjiye erişim. Ve belki de en önemlisi, enerji dönüşümünün hiçbir işçiyi geride bırakmaması. Çünkü adil geçiş yalnızca karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflemiyor. Aynı zamanda daha eşitlikçi, daha katılımcı ve daha dayanışmacı bir toplum fikrini de savunuyor.
2: Ben de birkaç ekleme yapmak istiyorum. Tam da senin bıraktığın yerden devam edeyim. 2022 enerji krizinden sonra Avrupa'da petrol, doğalgaz ve elektrik şirketleri tarihi düzeyde beklenmedik kârlar elde etmişti. Hatırlarsınız, bunu medyada da çokça yansıdı. Bu beklenmedik kârlar şu anlama geliyor: tamamen dışsal, öngörülemez piyasa olayları gelişiyor ve bunun sonucunda ani aşırı kazançlar elde ediyorlar. Uluslararası Enerji Ajansı bir değerlendirme yapmıştı bu beklenmedik kârlar üzerinden.

0: Bunun bir sebebi doğalgaz fiyatlarının elektrik piyasasını belirlemeye devam etmesiydi bu rapora göre. Avrupa Parlamentosu'ndan bir araştırma daha gelmişti bundan sonra. Bu araştırmada da bu aşırı kazançlar ne kadar ve bununla ne yapılabilir ona bir bakılmıştı. Ve yaklaşık 106 milyar avroluk bir kazanç elde edildiği ortaya çıktı ve bu bir kamu geliri olarak da kullanılabilirdi. Sadece elektrik faturalarına yansısa bile tüm faturaları hafifletirdi ki muazzam bir sonuç elde edilirdi. İşte böyle rakamlardan bahsediyoruz aslında. Şirketlerin elinde kaldığı sürece olanlar bunlar. İklim hareketi de zaten en temel eleştirilerinden biri haline getirmişti bunu. Diyordu ki güneş ve rüzgar elektriği artık çok daha ucuza mal ediyor. Ama Avrupa'nın büyük bölümünde tüketici fiyatı hala doğal gaz santrallerinin belirlediği sistemle yapılıyor. Bunun bir sebebi de şuydu. Siz güneşten üretilen elektriği kullanıyor olabilirsiniz ve bunun maliyeti gerçekten çok düşük. Fakat santralde en son devreye giren birim bir doğal gaz santrali ise o zaman elektriği doğal gaz satış fiyatından satın almak zorunda
1: Şebekeye en
0: kalıyorsunuz.
1: son dahil olan diye
0: Tabii çok saçma bir
1: süreçten
0: sistem.
1: bahsediyorsun. Evet.
0: Yani aslında hiçbir şey üretmiyor, hiçbir katkısı yok sisteme. Sadece bir şekilde sisteme dahil ve onu oradan çıkaramıyorsunuz. Çıkaramadığınız için de onun belirlediği fiyat üzerinden satın alım yapmak zorunda kalıyorsunuz.
1: Projede hiçbir şey yapmayıp kendi ismini sunuma yazdıran çocuk gibi bir şey bu ben.
0: Aynen öyle, aynen öyle, evet. Türkiye'de de mesela hani buraya gelecek olursak yalnızca elektriğin nasıl ve hangi kaynaklardan üretildiği değil, hiçbir zaman öyle olmadı. Kimin ürettiği, kimin sattığı, ortaya çıkan değeri kimler arasında bölüştük meselesiydi. Bölüştük derken biz hiçbir zaman bölüşemedik. Kimler bölüştü diyelim ki bu noktada akla yine Walter Benjamin'in aynı sözü geliyor. Her uygarlık belgesi aynı zamanda bir barbarlık belgesidir diyeyim ve sözü size bırakayım.
1: Evet, şimdi haftaya enerji demokrasini daha derinlikli olarak konuşmak için TÜET yani enerji demokrasi için sendikalar ağının kurucularından ve koordinatörlerinden de birisi olan Sean Sweeney konuğumuz olacak. Eğer bir aksaklık yaşamazsak tabii ki yine de ufak bir temkinliliği burada söylemiş olalım. Ama sendikaların bu talep etrafında nasıl bir mücadele ördüğünü kendisiyle konuşuyor olacağız. Bize eğer bu fırsatı verirse.
2: Bu da önümüzdeki haftanın programıydı. Bu programın sonuna geldik. Haftaya Salı saat 16'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
3: Onarım Çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay.

0: La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité? La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à se mettre en situation d'arrêter l'artificialisation des sols? La réponse est non.
1: Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là? On entend ce matin que...
2: La tristesse.
1: La tristesse et même plus la colère, Nicolas Hulot.
0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement.
3: Radyo Çocuk tarihine altın harflerle geçecek bir atlatma haber. Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, küresel ısınma ve çevreyle ilgili tehditlerle mücadele konusunda yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle radyo canlı yayınında istifasını açıklıyor. Hulot, kendisinin bu kararından karısının da haberdar olmadığını söylüyor. Artık daha fazla yalan söyleyemeyeceğini belirttikten sonra, hayatımın en zorlu kararını alıyorum ve hükümetten ayrılıyorum diyor.
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: 1-1-2
5: Acil Çağrı Merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Reklamlar bitti.
12: Devrimi düşünebiliriz, düşleyebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Ama ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve bu böyle çoğalır. Hayatla da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o adımların öyle gider, insanlara baktığın göz değişir. Herkes de ulan bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar, bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın, manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın, ister istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
4: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
13: Kazım Koyuncu. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Eylem Aras Uzun ve Ege Uzun'a teşekkür ederiz.
5: Diğerkam.
14: Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
5: Hazırlayan ve sunanlar
14: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da, Diğer Kam'da Damla Özler'le berabersiniz. Bu hafta maalesef program ortağım Rauf yurt dışında olduğu için bizlerle beraber olamayacak ama yine şahane bir konuğum var. Sevgili Göker Avcı bizlerle beraber. Göker, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Damla.
0: Biraz arka plan bilgisi vereyim dinleyicilerimiz için. Göker, SBTi yani Science Based Targets Initiative'in, hep Türkçe'ye çevireyim ama genelde İngilizce kullanılıyor, Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi'nin sertifikalı bir danışmanı. Aynı zamanda Alelea'nın da kurucusu. Karbon giderimi konusunda ve bu teknolojiler konusunda özel bir deneyimi var. Hazır COP31 geliyorken de Göker'i diğer kama aldık ki hem karbon giderimi meselesini konuşalım, hem COP konuşalım, hem de bilim temelli hedefler konuşalım. Hepsini bir arada konuşacağız. Göker, hazır mısın?
1: Tabii ki.
0: O zaman aslında biraz karbon giderimi, CDR meselesiyle başlayalım istiyorum. Bu konuda çok fazla şey dolaşmaya başladı, bilgi dolaşmaya başladı. Nispeten konunun uzmanları haricinde yeni bir konu ve karbon yakalamayla da çok karıştırılıyor. Bize biraz bu karbon giderimi teknolojileri nedir ve nasıl bir fırsat sağlıyor önümüzdeki yıllar için? Anlatır mısın?
1: Tabii. Tekrar ben de beni konuk aldığınız için teşekkür ederek başlayayım. Şimdi karbon giderimi ve kaçınma veya karbon yakalamanın farkından belki başlayabiliriz. Çok basit geçeceğim burayı. Karbon giderimi diyebilmemiz için aslında atmosfere daha önce salınmış bir karbonun atmosferden çekilebiliyor olması lazım. Yöntemlerinin nasıl olduğunu birazdan anlatırım. Kaçınma tarafı da veya yakalama tarafı da atmosfere bir karbon henüz yani bir karbondioksit veya herhangi bir sera gazı atmosfere karışmadan önce bundan kaçınmak yani hiç karışmamasını sağlamak anlamına geliyor. Yani buna örnek vermek mesela yenilenebilir enerji bunun bir örneğidir. Kömürle elektrik üretmek yerine biyogazla elektrik ürettiğinizde aynı elektriği daha farklı bir prensiple ürettiğiniz için yeni bir emisyondan kaçınmış olursunuz. Karbon yakalamada da aynı şekildedir. Yani işte İngilizce CCUS, Carbon Capture Utilization Storage olarak geçer. Bunda da örneğin bir çimento tesisinin veya bir demir çelik tesisinin bacasını düşünün. O ısıtma kaynaklı, o bacada oluşan emisyon atmosfere karışmadan önce yakaladığınız için karbon yakalama prensibinde carbon removal, karbon giderim sınıfına girmez. Ama diğer teknolojilerde direkt atmosferden karbonu çekiyoruz. Bunlara bazı örnekler verebilirim. Şimdi aslında teknolojiler diyorum ben tabii ama bunun karbon giderimenin iki yolu var Damla. Birisi doğa temelli çözümler. Doğa temelli çözümler deyince aslında aklınıza gelen şeyler tam olarak burada sınıflandıracaklarım. Ağaçlandırma projeleri veya orman restorasyonu, ormanlaştırma projeleri, toprak karbonu projeleri. Bunlar çok basit haliyle yani bir toprağı çorak bırakmak yerine üzerine herhangi bir şey ektiğin zaman veya sentetik gübre kullanıyorken organik gübreye geçtiğin zaman toprağın verimliliğini arttırmak için mineral oranını arttırdığın zaman tuttuğu karbon da artıyor. Yani biz topraklarımızı, tarım arazilerimizi mahvederken bilinçsiz kullanımla aslında karbon tutma oranını da azaltmış oluyoruz. Ve dolayısıyla aslında toprak karbonu uygulamaları da bir doğa bazlı çözümdür. Mavi karbon diye bir şey var. Bu da İşte bataklıkların kurutulup ağaçlandırılması, deniz çayırı restorasyonları, kıyılarda yapılan bazı çalışmalar, bunlar da mavi karbon sınıfına giriyor. Bunların, bu doğa bazlı çözümlerin iki sorununu söyleyebilirim. Birincisi ölçeklenebilirliğinin çok zor olması. Yani bugün hadi desek bütün dünyayı ağaçlandıralım. Ciddi bir zaman alıyor bu ağaçların büyüyüp iyi miktarda karbon tutar hale gelmesi. İkincisi de karbonu tutsa bile çok kısa süreliğine tutuyor. Yani en iyi ihtimalle 100 yıl, en az da genelde 10-20 yıl arasında bu karbon tutup sonra tekrar salıyor. Bunun problemi ne? Jenerasyonlar arası eşitlik ilkesine aslında aykırı. Yani bizim yaptığımız karbon giderimi çalışmalarının karbonu kalıcı olarak gidermesi lazım. Ki sorunu sonraki jenerasyonlara aktarmayalım. Ama ağaçlar karbonu tuttuğunda, 20 yıl tuttuğunda bunu tekrar saldığı zaman sonra kalıcı bir çözüm yaratmış olmuyorsun. O yüzden bizim favorimiz her zaman mühendislik tabanlı. Engineered Carbon Removal diye genelde geçer veya Novel Carbon Removal diye geçer. Burada Carbon Removal dediğimiz şey de çoğu zaman kısaltmada CDR diye görürsünüz. Carbon Dioxide
0: Evet.
1: Removal. Mühendislik tabanlı olanlar kalıcı çözümü yaratan taraf. İşte burada İngilizce kavramları kullanacağım çünkü bunların net Türkçeleri yok. Mesela direct air capture, bunları çok büyük fanlar gibi düşünün. Havayı içine çekip oksijeni arkadan salarken karbon haznesinde hapseder. Veya Ocean Alkalinity Enhancement projeleri var. Okyanusun alkalinitesini arttırıyor. Olivin gibi, kireç taşı gibi alkalin minerallerin eklenmesiyle. İşte Enhanced Rock Weathering diye bir yöntem var. Doğada aslında kendi kendine olan bir süreci, o taşları, mineralleri zeminden çıkartıp kendimiz hızlandırabiliyoruz. Türkiye'de çok uygulanabilecek olan iki teknoloji var. Biyoçar, yani biyokömür. Ama biyokömür tam karşılığını asla yansıtmıyor. Türkiye organik atık anlamında bir cennet olduğu için farklı organik atıklardan bunu üretip organik atığın içindeki karbonu hapsediyorsunuz. Bir de son olarak aslında çok teknoloji vardı. Türkiye'de uygulanabilir olduğu için söylüyorum. Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Bunda da yine bir çimento tesisi veya demir çelik tesisi kömür yakacağına biyokütle yakıyor. Ve yaktığında biyokütlerin içindeki karbon içeriğini de bacada yakaladığı için bu da carbon removal sınıfına giriyor. Şöyle şunu da ekleyip kapatayım. Küvet analojisi diye bir şey var bizim carbon removal'da hayatımızda. Ve bu anlamak için çok basitleştiriyor. Çünkü carbon removal'a neden gerek var? Hep konuşulduğu için. Şimdi atmosferi bir küvet gibi düşünelim. Ve sürekli oluşturduğumuz emisyonları da bir musluktan küvete doğru akan su gibi düşünelim. Yani emisyonlar açık musluktan akıyor. Bir de küvetin altında bir gider var. Bunun da carbon removal olduğunu düşünelim. Veya doğal karbon yutakları olduğunu düşünelim. Ağaçlandırılmış araziler, topraklar vesaire. Bu musluktan akan su, yani oluşan emisyonlar olması gerekenden çok daha hızlı akıp bu küveti çok hızlı doldurdu. Emisyonlar şu an çok fazla dünyada, atmosferde birikmiş emisyonlar. Bu musluğu kapatırsak emisyonların azaltılması anlamına geliyor. Ve tamamen kapatsak bile aslında küvetin içinde artık karbondioksit var. Ve sırf o karbondioksitten ötürü böyle dünya ısınmaya devam ediyor. Ama biz karbon removal'la bu atmosferdeki karbonun giderimini hızlandırırsak küveti de boşalttığımız için ısınmayı o zaman sadece sonlandırabiliyoruz veya yavaşlatabiliyoruz. O yüzden karbon removal olmadığı sürece şu an bütün emisyonları kıssak bile dünya ısınmaya devam edecek.
0: Bu söylediğin çok önemli bir nokta. Çünkü aslında karbondioksit removal, yani karbondioksit giderimiyle ilgili bir takım endişelere de temas ediyorsun. Aslında bir toparlarsak karbondioksit giderimi meselesi mesela COP gündemine, zirvelerin gündemine geçen Belem de geldi. İlk defa orada pavilyon açıldı. Her ne kadar bu teknolojiler bir süredir konuşuluyor ve uygulanıyor olsa da bu sene Türkiye'deki Antalya'daki zirvede de yine bir pavilyon açılacak ve bu meselenin COP politikalarının gündemine girmesi için bir efor var. Fakat diğer taraftan da bu konuda çalışan, ekoloji temelli çalışan çevrelerde de özellikle meselenin hani teknolojik bir püf bulduk ve bizi kurtaracak duygusuna gitmemesi için bir endişe de var. Çünkü genel olarak kitlelerle de konuşurken insanlarda hep şu beklenti var. Teknoloji bizi kurtaracak bu işten. Arkadaş, bizim bir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Burada ince bir denge var. Yani bir yandan bizim o musluğu kapatmamız gerekiyor, bir yandan aşağıda gideri açmamız gerekiyor gibi. Bu söylemi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz?
1: Bu çok doğal bir korku ve benim de aslına bakarsan kısmen paylaştığım bir korku. Çünkü insanları konfor alanında tutan bir bahaneye dönüşmesine bir yol açabilir bu durum. Yani aslında karbon giderimi şey değildir. Hani böyle bir izin belgesi gibi, bir permit gibi, kirletme lisansı gibi bir şey değildir. Hani bir yandan kirletelim, bir yandan karbon gideriyorsak problem yoktur. Böyle bir şey yok. Çünkü bu ekosistemin dengesini bozar. Şunu anlamakta fayda var. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu carbon removal bir ikame değil, bir alternatif çözüm değil. Bu sadece bir ek olarak var. Yani emisyonları azalttıktan sonra kalan emisyonları, azaltamayacağımız emisyonların giderimi için var. Dünyadaki oluşan bütün emisyonların giderilmesi asla mümkün değil veya asla gerçekçi değil. En azından kısa vadede gerçekçi değil. Yani senin söylediğin gibi hani küvet analojisinde de karbon giderimi dediğimiz şey gideri açmak. Ama şimdi giderini açıp musluğu da sonuna kadar açık bırakırsan aslında bu hiçbir şey başarmamış oluyorsun bu durumda. O yüzden önce musluğu kısmak zorundasın. Sonra gideri açmak zorundasın. Sonra karbon emimi arttırmak zorundasın. Şunu atlamamak lazım. Yani çimento gibi, çelik gibi, havacılık gibi falan veya tarım gibi bazı sektörlerin bazı emisyonları düşürmesi gerçekten mümkün değil. Her zaman bir miktar bu residual emission diye genelde geçen, yani Türkçesi biraz kalıntı emisyon gibi oluyor. Onları dengelemek için karbon removal'a ihtiyaç var. İkincisi yine musluğu kapattıktan sonra küvette kalan emisyonlar. Yani aşağı yukarı son 150 yıldır diyeyim sanayi devriminden beri atmosferde biriken karbonun azaltılması için de karbon giderimine ihtiyaç var. Yani hani bağlayacağım yer şurası, bu bir hani böyle sihirli bir değnek değil. Karbon emisyonu azaltımları fiziksel olarak tamamlayacak olan bir çözüm sadece. Yani bunu üç aşamada da tabii tam bu kavramları bugüne kadar Türkçe hiç kullanmadığımı fark ettim. Yani mitigation, adaptation ve removal diye bunu biz her zaman en yani üç sıraya, hiyerarşiye koyuyoruz. Önce azalt, daha sonra işte azaltılmış yeni şirketlerin çalışma şekline, dünyanın gidiş şekline adapte ol. Ondan sonra giderimi uygula.
0: Evet, uyum azaltım giderim. Göker, peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi COP31 gittikçe yaklaşıyor, fakat bir türlü de bir sürü COP'la ilgili çevrede böyle bir şey, harekat göremiyoruz. Herkes bir bekleme anında gibi. Fakat tarihte yaklaşıyor. COP31 için siz özellikle de hani bunu takip etmek, bu teknolojiyi takip etmek isteyenlere yönelik de epey etkinlik düzenliyorsunuz. Online olarak da bir araya gelerek de COP31 Türkiye Brief. LinkedIn'den ilgilenen dinleyicilerimiz sizi takip edebilirler. Şu ana kadar neler yaptınız ve COP31'deki beklentileriniz neler? Nasıl bir harekat planınız var? Onu sorayım mı?
1: Tabii ki. Bizim başlangıç noktamız aslında hani kendimizi gördüğümüz yer, biz aslında sektör profesyonelleriyiz ve tabii ki hani yaptığı işi iyi yapan kişiler bizim alanımızda, yani sürdürülebilirlik çatısının altındaki her şey için bunu kapsayayım. İşte enerji, biyoçeşitlilik, su, emisyonlar vesaire her şeyi kapsayarak bunu söylüyorum. Dünyadaki politika yani policy tarafını ne kadar takip edebiliyorsan işlerin nereye gideceğini de o kadar rahat öngörebiliyorsun. Dolayısıyla Türkiye'de de COP31'in Türkiye'de yapılması kararlaştırıldığında biz biraz buradan yola çıkıp biz burada nasıl faydalı olabiliriz, nasıl destek olabiliriz düşünüp daha sonra bu etkiyi nasıl büyütebiliriz diye değerlendirdiğimizde böyle bir yapı kuralım dedik. Bu tamamen bağımsız. İşinde iyi olan kişilerin ve iyi görüşleri olan kişilerin, hani buradaki COP31 gündemine de katkı sağlayacak fikirleri olan ve tecrübesi olan kişilerin yazılar yazacağı ve seslerini duyuracağı bir ortam oluşturmaya çalıştık. O günden beri de odağımız tamamen bu. Çok fazla yazar arkadaşımız aramıza dahil oldu. Farklı alanlardan, farklı uzmanlıklardan. Bir de COP31 Türkiye Brief'in altında bizim karbon giderimi tarafı için iki ayrı yapı daha kurduk. CDR Brief diye bir yapı kurduk. CDR Brief'te tamamen karbon giderimiyle ilgili bir yazı serisine başlamıştık. İşte burada teknolojiler nedir? Dünyada nasıl politikalar var? Finansman araçları nelerdir? Türkiye'de nasıl uygulamalar yapılabilir gibi sıra sıra yazılar yazıyoruz. Sevgili Pınar Öncel ile birlikte yönetiyoruz orayı tamamen. Türkiye'de CDR çalışan çok insan yok takdir edersiniz. O yüzden iki şanslı insan olarak görüyoruz kendimizi Pınar'la birlikte. Çünkü bu işe gönül vermiş iki kişiyiz. CDR Brief'in yanında bir de CDR Stage diye bir etkinlik serimiz var. Burada da yine aynı şekilde CDR piyasaları, işte CDR teknolojileri, dünyadaki örnek politika uygulamaları gibi sürekli farklı etkinlikler yaparak bir bilinç uyandırmaya çalışıyoruz. Buna odaklanmamızın sebebi nedir? Yani CDR tarafına niye bu kadar ayrı odaklandık? Türkiye CDR açısından inanılmaz bir potansiyel taşıyor Damla. Yani mesela jeotermal enerji olanakları açısından dünyada ilk 5'teyiz yanılmıyorsam. Dolayısıyla bu direct air capture dediğim teknoloji çok fazla enerjiye ihtiyaç duyar ve biz direct air capture için çok ciddi bir enerji altyapısına sahibiz. Şebeke elektriği kullanmamıza gerek yok. Organik atık anlamında Türkiye harika durumda. Büyük bir gıda üreticisiyiz, büyük bir tarım ülkesiyiz. Dolayısıyla çok fazla organik atık oluşuyor. Yeterince kullanılamayan organik atıklardan biyoçar üretip bu biyoçarı satabiliriz. Farklı endüstrilerde kullanabiliriz. Ağır sanayi yoğun bir ülkeyiz yine ve Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenlemesine tabi olacağız. Dolayısıyla yakma ihtiyacı olan ağır sanayi tesisleri bioenerji with carbon capture and storage'a geçebilir. Yani organik atık yakabilirler, biyokütle yakabilirler. Onun haricinde özür dilerim. Karadeniz mesela karbon storage için inanılmaz uygun bir nitelikte. Normalde okyanusta 2 kilometre ile 3 kilometre derinde karbon store ettiğinde bu sızıntı ihtimali çok düşük hale gelir. Karadeniz'de bu mesafenin 200 metre olduğuna dair bir akademik çalışma okudum geçen gün. Çünkü anoksik ortamı yüzünden belli bir metrenin altında hiçbir şekilde yaşam çeşitliliği, bakteriyel aktivite yok. Böyle bir imkanımız var. Çok fazla su altı akiferi var, terk edilmiş kömür madenleri var. Bunlar da karbon gömülmesi açısından uygun. Bunlar bize şunu gösteriyor. Türkiye aslında removal, yani karbon giderimi ihracatçısı pozisyonuna geçirebilir kendisini ve çok büyük bir döviz imkanı, döviz geliri imkanı yaratabilir buradan. Çünkü bu removal projelerinde giderdiğiniz karbonla bir kredi, karbon kredisi oluşturabiliyorsunuz. Ve şu an Avrupa Birliği'nde işte Article 6.4, Article 6.2 gibi hani uluslararası anlaşmalarla karbon kredilerini çıkartıp ihraç edip tamamen akredite şekilde bu işi yönetip Türkiye'ye çok büyük bir döviz girdisi sağlanabilir. Ve endişemiz Türkiye'nin bunun yeterince farkında olmadığı yönünde. O yüzden buradaki bilinci ve farkındalığı arttırmak için hiç durmadan çalışıyoruz.
0: Şimdi o zaman Göker, bu konuyu açtığın için buna ayrı bir program sözü almak zorundayım senden. Özellikle sadece karbon giderimi meselesinin değil, bütün bu salım meselesinin piyasalaşması ve finansallaşması üzerine ayrı bir program yapmaya ihtiyacımız var. Bunu not olarak söyleyeyim, çünkü hem radyomuzda hem de çevremizde bu meselelerin tartışılmasına çok ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Ama özet olarak bir toparlarsak, söylediklerinden şunu anlıyorum: bizim COP31'deki karbondioksit giderimi pozisyonumuz, un var, yağ var, şeker var, helva yapsak ya da duruyor. Doğru mu?
1: Çok doğru.
0: Da, o zaman buradan biraz da genel olarak iklim krizi harekatında, eyleminde neredeyiz konuşmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir platformun üyesisin. Türkiye'de de sanırım tek şeysin, sertifikalı SBTi danışmanlarından birisin. Ya hatta teksin, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum onu?
1: Değilim. Tek değilim. Şu an yanılmıyorsam 3 arkadaşımız daha
0: Çokmuşsunuz.
1: var.
0: Peki, bilim
1: Dünyada
0: temelli.
1: 45 kişiydik ilk başladığımızda.
0: Evet.
1: Türkiye'den 3 kişiydik. Şu an herhalde 140'a falan geldi dünyada. Türkiye'de de 4. Yine tabii sayımız çok az. Ama daha fazla olmasına ihtiyaç var.
0: Sayınız şu anda az olabilir ama etkiniz büyük olacak diye düşünüyorum. Bana biraz, daha doğrusu dinleyicilerimize biraz bu bilim temelli hedefler meselesini anlatır mısın? Çünkü özellikle tırnak içinde kullanacağım sürdürülebilirlik ve şirketler dünyasını konuşurken, hedeflerin havada uçuştuğu bir dünyada yaşıyoruz. Ama o hedeflerin neye göre verildiği, nasıl tutulduğu, nasıl denetlendiği de bir gri alan mevcut. Oysa ki bilim temelli olması gereken ve yapılabilir hedefler konması gereken bir dönemdeyiz artık. Biraz hem inisiyatifi, hem senin bu danışmanlıkla neler yaptığını, hem de nasıl bir ufuk gördüğünü konuşsak mı?
1: Tabii. Şimdi bu konuda saatlerce konuşabilirim ama çok kısa toparlamaya çalışacağım. Bu SBTi dediğimiz kuruluş şu an dünyada tek ve bir alternatifi yok. Hem farklı sektörler için azaltım patikaları ve hedeflerinin bilim temelli olmasını aslında bazını yani gereksinimlerini belirleyen kuruluş. Ve çok farklı dünyadaki işte International Enerji, yani Uluslararası Enerji Ajansı gibi farklı farklı kuruluşların çalışmalarıyla ve onlarla olan işbirlikleriyle sektörler için azaltım gereksinimlerini belirliyorlar. Ve şu an işte yak 14 bin firmaya yaklaştı dünyada hedef veren veya taahhüt veren şirketler toplamda. Bir dönem biraz geri gitmişti bu. Özellikle Trump'ın ikinci döneminin belli olmasıyla birlikte. Yani 2024'ün ortasından itibaren bir yavaşlamıştı hedef belirleme süreci. Ama sonra tekrar hızlandı. Dolayısıyla aslında ben bir hedef belirleme sorunundan ziyade aslında senin de kısmen temas ettiğin uygulama sorununa dönüştüğünü görüyorum buradaki konunun. Çünkü şirketler hedef belirliyor. Çünkü hedef belirlemek çok kolay. Gidip bir tane Excel doldurup hedefiniz doğrulatılıyormuş gibi düşünülebilir bile yani. Tabii ki bu kadar basit değil ama. Ama şimdi azaltım dediğinizde işte örneğin 2050 yılına kadar %90 tüm emisyonlarınız azaltılması anlamına geliyor. Net sıfır. Geri kalanı da karbon giderimiyle silinmesi ve dengelenmesi anlamına geliyor. %90 azaltım ne demek? Bunu hedef veren çoğu şirket dahi bence bilmiyor. Çünkü birçok şirketle de görüştüm. Türkiye'de, İngiltere'de, Amerika'da çok fazla şirketle görüştüm. Birçoğunun hedef verirkenki motivasyonu yurt dışında büyük bir müşteriyle çalışmaya başlayacaklar. Oradaki müşteri demiş ki işte bilim temelli hedefiniz yoksa çalışamayız. Onlar da demiş ki tamam hemen bir hedef belirleyelim. Hemen bir danışmanla bir işbirliği ve hedef belirlenmiş ve sisteme yansımış. Veya bir ihaleye girecekler. Yurt dışında bir ihaleye girecekler. İhalenin şartı bilim temelli azaltım hedefinin veya taahhütünde olması. Hemen girmişler, taahhüt vermişler vesaire. Dolayısıyla aslında hedef koymak çok kolay. Ve bunu bilim temelli tabana yaymak da tabii ki kolay. Çünkü sadece bu şey bir basın bülteni gibi bir şey yani hedef koymak dediğimiz. Ama uygulamak kolay değil. Yani yıldan yıla %5 emisyon azaltımı dediğiniz zaman önünüzde bu çok ciddi bir iş süreci değişikliği anlamına geliyor. Sattığınız ürünlerin bir kere stratejisinin tamamen değişmesi. Dolayısıyla aldığınız ham maddelerin stratejisinin değişmesi, üretim prensiplerinizin değişmesi, işte kullandığınız elektrik, daha doğrusu kullandığınız enerji çatısı aslında yani doğalgazı, benzinli motorunu, elektriği bunların hepsi ayrı ayrı çok majör konular. Bunların hepsini değerlendirdiğinizde aslında kolay değil. Dolayısıyla bu SBTi'de şimdi çok yakın zamanda yaklaşık bir ay oldu. Net sıfır standardının ikinci versiyonunu yayınladı. Artık onlar da bu çerçeveyi sadece bir hani hedef belirleyip bunu bir tabloya yansımasından uygulama haritasına çevirdiler. Ve hedef belirlediğinizde 15 ay içinde uygulama ve azaltım planınızı da sunmak zorundasınız. Onun haricinde belirlenen hedefler artık 5 yıllık cycle'lar, döngüler halinde belirlenecek. Hedefi belirledim 2050 yılına kadar öyle unuttum gittim değil. 5 yılda bir düzenleme yapmak zorundasınız, inceleme yapmak zorundasınız. Hedefinize göre neredesiniz? Değerlendirip tekrar eğer yeterli azaltım yapamadıysanız yeni bir azaltım hedefi belirlemek zorundasınız. Dolayısıyla iş gitgide daha ciddiye gitti. Ciddi bir yere ilerledi. Burada benim kritik gördüğüm şey aslında artık hani bu sadece bir böyle bir hani reklam malzemesi ve basın bülteninden ziyade bir rekabet unsuruna bence dönüşüyor. Çünkü büyük şirketler kendi belirledikleri emisyon azaltım hedeflerine uyumlu şekilde yürüyebilmek için ona göre tedarikçilerle çalışmak zorundalar. Dolayısıyla seçeceği tedarikçi de buradaki hem çevreci işler yapayım hem de doğru bir şekilde işimi büyütebileyim yaklaşımını ve gelişimini adapte olabilen şirketler olacak. O yüzden bu dönüşüm çoktan başladı. Rekabette öne çıkan şirketler buradaki yani finansal ve sürdürülebilir hibrit yaklaşımı geliştiren şirketler olacak. SBTi standardı da tam olarak burada duruyor. Deyip burada bir durayım.
0: Burada bir duralım çünkü maalesef zamanımızın sonuna geldik ama senden söz aldım. En azından bir program daha fikri takip için yapacağız sevgili Rauf'un da katılımıyla. Sevgili Göker
1: Tabii ki.
0: çok çok teşekkürler bugün bizle beraber olduğun için ve tüm bunları paylaştığın için. COP sürecinde hepimize kolay gelsin diyelim mi?
1: Hepimize kolay gelsin.
0: Apaçık Radyo'da diğer kamda Damla Özler'le beraberdiniz. Sevgili Göker Avcı bugün konuğumuzdu. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Diğer kam. Daha iyi bir sosyal fayda ortamı için fikirler, tartışmalar, örnekler.
3: Hazırlayan ve sunanlar
2: Damla Özler ve Rauf Kösemen.

Büyük insanlık. Büyük insanlık gemide güverte yolcusu. Trende üçüncü mevki, şosede yayan büyük insanlık. Büyük insanlık sekizinde işe gider. Yirmisinde evlenir, kırkında ölür büyük insanlık. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Pirinç de öyle, şeker de öyle, kumaş da öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Büyük insanlığın toprağında gölge yok. Sokağında fener, penceresinde cam. Ama umudu var büyük insanlığın. Umutsuz yaşanmıyor. 7 Ekim, Taşkent 958.

İyi akşamlar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Ben Sanat Deli Orman. Bu akşam dünyanın cazında sizlere çok iyi bildiğimiz, keyifle senelerdir belki de çocukluğumuzdan beri dinlediğimiz film müzikleri dinleteceğim. Hepsi caz bestesi ama içinde kullanıldıkları ya da kendisi için bestelendikleri filmlerle özdeşleşmiş müzikler bunlar. Şimdi ilkin hepimizin Apaçık Radyo dinlerken bolca duyduğu Pembe Panter müziğiyle başlayalım mı? Peki bu albümün bilgileri nedir? Hemen ileteyim. The Pink Panther Original Soundtrack, Henry Mancini albümü efendim. 1963 yılından gelecek bu ses. Başı çok tanıdık, sonrasında hatırlayacaksınız tabii ki. Hem filmden hem de radyomuzun reklam kuşaklarından. Buyursunlar.

Evet, Henry Mancini'nin soundtracklerini yaptığı Pembe Panter filminin tema müziğini dinledik. Bu film efendim 1963 tarihliydi. Yönetmeni Blake Edwards idi. Şimdi diğer bir filme geçelim yine tarihten. Meşhur Casablanca filmine gidelim ve As Time Goes By gelsin, yalnız Brian Ferry farkıyla. Buyursunlar.

Şimdi uzun soluklu ve çok ikonik bir kayıt gelsin mi? John Coltrane'den My Favorite Things. Biliyorsunuz Neşeli Günler filminde de çok vurucu bir noktada tam çocuklar bomba seslerinden korkmuşken Julie Andrews onlara en sevdikleri şeyleri hatırlamalarını söyler ve birlikte o en sevdikleri şeylerin adlarını sayarlar ve bu şekilde hayata tutunurlar o kritik anlarda. 1965 yapımı ve Robert Wise imzalı bu filmin o harika parçasını John Coltrane ve ekibinden o ikonik kayıttan bir tekrardan hatırlayalım.

Şimdi de Charlie Parker'dan Laura'yı dinleyelim. Bird Original Motion Picture Soundtrack albümünden efendim bu 1988'de çıkmış görünüyor ama compilation olduğu için orijinal tarihi daha eskidir diye tahmin ediyorum. Laura peki hangi filmin müziğiydi? Yine aynı adı taşıyan 1944 yapımı filmin müziğiydi efendim. Müzik David Rex'in ve Johnny Mercer tarafından kaleme alınmıştı. Sözler Johnny Mercer'a aitti ama şimdi biz tabii sözsüz olarak, enstrümantal olarak dinleyeceğiz bu parçayı Charlie Parker'dan. Buyursunlar.

Ve şimdi de hızlanalım, MacDonife gelsin. Sokak çetelerinin sesleri duyulsun. Ella Fitzgerald'dan ve Duke Ellington Orkestrası'ndan gelecek. Albümün adı ise Ella and Duke at the Côte d'Azur. 1967 yılında çıkmış bir albüm, buyursunlar.

Bir sonraki parça efendim On Green Dolphin Street. Miles Davis ve Bill Evans'tan duyacağız Kind of Blue albümünden o yine ikonik kayıt. On Green Dolphin Street peki hangi filmin müziğiydi bir hatırlayalım. Filmin adı Green Dolphin Street'ti. 1947 yılında çıkmış bir filmdi bu. Müzik Polonyalı besteci Bronisław Kapera aitti. Sözler ise Ned Washington'a aitti ama tabii biz yine sözsüz, enstrümantal olarak dinleyeceğiz. Buyursunlar.

Ve bir sonraki parçamız yürekleri yumuşatacak, renk renk paletlerde yüzdürecek. Keith Jarrett tarafından da yorumlanacak o parça. Over the Rainbow gelecek Oz büyücüsünden efendim. La Scala'da canlı performansı Keith Jarrett'in. Buyursunlar.

Son parçamız ise çok içimi titreten bir balat. 1965 yapımı The Sandpiper, Türkçe adıyla Ümitsiz Aşk filminde kullanılmış bir balat bu. The Shadow of Your Smile. Bu filmin başrollerinde Elizabeth Taylor ve Richard Burton vardı, hatırlarsınız belki. Parçanın müziği Johnny Mandel'a ait, sözler ise Paul Francis Webster'a ait. Şimdi programımızı The Shadow of Your Smile ile bitiriyoruz. Peki kayıt kimden gelecek? Tony Bennett'ten duyacaksınız sözlerini. The Movie Song Album 1966 yılında çıkmış gençlik döneminden Tony'nin. Bu albümden parçayı, bu güzel, hafif karanlık içimizi tatlı tatlı titreten baladı dinleyerek akşamımızı kapatıyoruz efendim. Hayata müzikle, cazla ve tabii ki apaçık radyoyla tutunmaya devam edelim. Hoşça kalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Sanat Deli Orman.

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Caz Türbülans. Hazırlayan Recep Şencan. Cazda serbest dolaşım.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba, bugün günlerden salı ve sizlerle Gezegenin Geleceği Change.org özel haber programındayız. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından başlatılan çevre ve iklim kampanyalarındaki önemli gelişmeleri paylaşıyoruz. Balta Limanı nefes alsın, İSKİ atık su tesisi yerleşim alanı dışına taşınsın başlığıyla Change.org Taksim Balta Limanı'na nefes alsın adresinde Hande Hacer Karadeniz tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada İstanbul'un en kıymetli sahil şeritlerinden biri olan Balta Limanı'nın onlarca yıldır İSKİ atık su ön arıtma tesisinin çevresel yükünü taşıdığı belirtiliyor. Mahalle sakinlerinin evlerine kadar ulaşan ağır koku, tesisin yarattığı gürültü kirliliği ve bölgede yaşam kalitesini olumsuz etkileyen koşulların artık sona ermesi gerektiği vurgulanmış kampanyada, modern şehircilik anlayışında büyük ölçekli ve açık sistemli tesislerin yoğun yerleşim alanlarının merkezinde bulunmasının kabul edilemez olduğu ifade ediliyor. Kampanyada Balta Limanı İSKİ tesisinin yerleşim alanlarından uzak, modern ve kapalı bir bölgeye taşınması, Boğaz hattındaki bu değerli alanın halkın kullanımına açık yeşil alanlara ve sosyal donatı alanlarına dönüştürülmesi, modern arıtma teknolojilerinin ise bölge halkının sağlığını ve yaşam huzurunu tehdit etmeyecek şekilde yeniden planlanması talep ediliyor. Change.org Taksim Balta Limanı nefes alsın adresinde. İskenderun nefes alamıyor. Amamoslardaki taş ocakları biyolojik suikasti durdurulsun başlığıyla Change.org Taksim İskenderun'a temiz hava adresinde Zeki Yüncüoğlu başlatmış bir kampanya. Amanos dağları üzerinde giderek büyüyen taş ocaklarının İskenderun'u gri bir pusa mahkum ettiği ve bölgenin doğal yapısı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Amanoslardan yayılan yoğun partikül kirliliğinin bölgede yaşayan insanların sağlığını tehdit ettiği ve biyolojik çeşitliliğe zarar verdiği ifade ediliyor. Kampanya metninde halk sağlığı korunana kadar yerleşim alanlarına yakın taş ocaklarının ruhsatlarının askıya alınması, valilik ve bakanlık denetçilerinin ocaklardaki filtreleme ve sulama sistemlerini düzenli olarak denetlemesi, denetim sonuçlarının halka açık dijital platformlarda paylaşılması talep ediliyor. Ayrıca sağlık kuruluşlarının taş ocaklarının çevresinde yaşayan insanların solunum, göz, deri sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyen kapsamlı bir rapor hazırlanması ve çevre mevzuatına uymayan işletmelerin faaliyetlerine son verilmesi isteniyor bu kampanyada. Change.org Taksim İskenderun'a temiz hava adresinde. Çevreye çöp atanlara caydırıcı cezalar verilsin denmiş. Change.org Taksim çöp atma adresinde Semra Olacak başlatmış bu kampanyayı ve Semra Olacak diyor ki sosyal medya çevre kirliliğine ilişkin paylaşımların giderek arttığı, sokaklarda, parklarda ve sahillerde karşılaşılan atıkların çevre duyarlılığı açısından büyük bir sorun oluşturduğu. Kampanya metninde çevreye bırakılan çöplerin yalnızca görüntü kirliliğine neden olmadığı, ekosisteme zarar verdiği ve halk sağlığını tehdit ettiği de vurgulanmış. Çevrenin korunması ve bireysel sorumluluğun önemi olduğu ancak mevcut durumun caydırıcı önlemlere ihtiyaç duyduğu belirtilmiş kampanyada. Birçok ülkede çevreye çöp atanlara yönelik ciddi yaptırımlar uygulandığını hatırlatan kampanya, Türkiye'de de benzer düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyor. Çöp atanlara ceza talep ediyor. Change.org Taksim çöp atma adresinde. Altınova'daki tarım arazilerinin sanayi bölgesine dönüştürülmesine bir çevre katliamıdır başlığıyla da Change.org Taksim Altınova'da Nurdan Kara başlatmış kampanya. Diyor ki kendisi Altınova'da tarım arazilerinin sanayi bölgesine dönüştürülmesinin hem çiftçilerin geçim kaynaklarını hem de bölgenin çevresini olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle kamulaştırma kararının gözden geçirilmesini talep ediyorum. Kampanyacı 3 nesildir Altınova'da bu güzel topraklar üzerinde doğup büyüdük. Atalarımızdan miras aldığımız bu verimli topraklar geleceğimizin teminatı. Gelecek nesillere temiz bir çevre ve sürdürülebilir geçim kaynağı bırakmak en büyük sorumluluğumuz. Ancak Tarım ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı bölgenin sanayi alanına dönüştürmesi amacıyla kamulaştırma kararı gelecek nesillerin sağlığı ve çevre ve sürdürülebilir gibi geçim kaynaklarını bırakma zorunluluğumuzu gerçekleştirme şansımızı tehlikeye atıyor. Bu karar bir çevre katliamıdır demiş kampanyasında ve kamulaştırma kararının iptal edilmesini talep ediyor. Change.org Taksim Altınova adresinde. Ve geldik son kampanyaya. Sahillerimizin satılmasını durdurun başlığıyla change.org/sahilleri satma adresinde Berna Game tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada deniyor ki Türkiye'nin dünya çapında sahil şeridiyle tanınan bir ülke olmasına rağmen bu alanlar hızla özelleştiriliyor. Özelleştirmenin yerel halkın erişimini kısıtladığı ve doğal güzellikleri tehdit ettiği belirtiliyor. Sahillerin bu şekilde kullanılmasının çevreye ve topluma uzun vadede zarar verebileceği ifade edilmiş. Kampanyada hazineye ait işletme, tesis ve mülklerin satışının ya da devrinin kısa vadede ekonomik katkı sağlasa da uzun vadede kamusal haklar, bağımsızlık ve kültürel miras açısından risk oluşturabileceği vurgulanıyor. Bu alanların ticari çıkarlar uğruna kaybedilmemesi gerektiği ve eşit erişim hakkının korunmasının önem taşıdığı aktarılmış. Kampanya change.org/sahilleri satma adresinde devam ediyor. Ben Uygar Özesmi, change.org özel programını derleyen Berra Eski ile birlikte sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Kırmızıgül İrevul'a teşekkür ederiz.

0: Açık Dergi.
1: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk Sema Aydın'a ben, Teknik Masa'da Feryal Kabil ile birlikte haftanın ikinci dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yaz özel müzik yayınlarımız sürüyor. Açık Dergi'de bu akşam Hülya Hülsman dinleteceğiz sizlere. Okteti'yle kaydettiği While I Was Away isimli plak ilk bir saat boyunca siz sevgili Açık Dergi dinleyicilerine eşlik edecek. Bu akşam saat 7 itibariyle Açık Dergi'nin köşelerinin de yayında olduğunu hatırlatayım tabii ki. Antroposen sohbetler ve felsefe açıklarından kuşakları ikinci saatimizde sizlerle buluşacak. Ama önce müzik zamanı Hülya Hülsman'la Açık Dergi başlıyor.

the spire of the steeple. But God's work isn't done by God.

0: Reklamlar.
1: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Hülya Hülsman'ın Okteti ile kaydettiği While I Was Away isimli plağa kulak verdik. Açık Dergi'de yaza özel müzik yayınlarımızda 2026'nın öne çıkan plaklarını yarın akşam dinlemeyi sürdüreceğiz. Şimdi kısa bir aramız var. Bu kısa aranın ardından Açık Dergi Antroposen sohbetlerle devam edecek.
1: Açık Dergi.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Kırmızıgül İrevul'a teşekkür ederiz.
3: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
4: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
5: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da. Yeşilçam Arkeolojisi.
6: Türk sineması ve Yeşilçam'ın besin kaynakları, emekçileri ve kıyıda köşede kalmış hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Utku Uluer.
5: Çarşamba günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
7: Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Açtık mıydı hele bir son vitesi? Adili devir motorun sesi. Uy çocuklar kim bilir ne harikuladedir 300 kilometre giderken öpüşmesi.
8: Nazım Hikmet.
9: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Merhabalar, Antroposen Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Geçtiğimiz iki söyleşi deyip başlayacağım. Ben şempanzelerden peygamberleri üzerine konuşmuştuk Tayfun Hocam'la beraber. Ve iki kez iki farklı program yapmıştık. Aslında aralıklarla da yapmaya karar vermiştik. Ve umuyorum böyle de devam edeceğiz. O iki söyleşi de insanlık tarihinde daha genel bir çerçeveden bakarak biraz antropoloji ile evrimi bir araya getirmiştik ve farklı bir bakış açısıyla söyleşiyi gerçekleştirmiştik. Bu defa yine Şempanzelerden Peygamberlere kitabı farklı bir çerçeveden bakacağız. Kitap içinden farklı bir ipin ucundan çekeceğiz esasında. Enerjinin evcilleştirilmesi başlığına dönmek istiyorum ben kitap içindeki ve programı da bunun üzerine kurgulamaya çalıştım. Kitapta insanın taşı, ateşi, bitkileri, hayvanları ve nihayet enerjiyi adım adım denetimi altına aldığı, Homo sapiensin zamanla adeta Homo energegos'a dönüştüğü anlatılıyordu. Bu kavramı işte okurken aklıma bir şekilde hani programla da ilişki kurduğum için antroposen dönem geliyor. Çünkü belki de enerjinin evcilleştirilmesi dediğimizde aynı zamanda karbonun özgürleşmesinden bahsediyoruz. Milyonlarca yılda birikmiş toprak altındaki o karbonun bir şekilde fosil yakıtlarla açığa çıkması ve atmosferden uzak kalmış karbondioksiti o fosilleşmiş güneş ışığını birkaç kuşak içinde yeniden atmosfere salmaktan bahsediyorum ki inanılmaz bir enerji ortaya çıkıyor. Yani bir kömür damarı, yüz milyonlarca yıllık bir ormanın bir damla petrol ise eski denizlerde yaşamış planktonların depoladığı güneş enerjisinin bir hafızası şeklinde bizim karşımıza çıkıyor ve bu bir anda açığa çıkıyor. Yani biz fosil yakıtı yalnızca yakmıyoruz, gezegenin derin zamanını bugünün atmosferine yeniden yazıyoruz. Bu yüzden iklim krizinin yalnızca enerji krizi olarak değil de aynı zamanda bir zaman krizi olarak da okumak mümkün mü diye düşünüyorum ve tam bu noktada da enerjiyi evcilleştiren insan acaba ilk kez iklim tarafından terbiye mi ediliyor diye sormadan edemiyorum. İşte bugün de biraz bu sorunun peşinden gideceğiz. Tayfun Hocam tekrardan program konuğum ve çok mutluyum. Ve çok bu girişi uzatmadan kendisine bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam eksik olmayın. Ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz.
4: Ben teşekkür ederim Utku. Bir kez daha burada seninle ve dinleyicilerle olmak benim için de çok büyük bir mutluluk. Umarım bizden sıkılmıyorlardır.
3: Ben hiç sanmıyorum hocam. Benim anladığım kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla çok güzel bir seri yakaladık ve devam ediyoruz. Ben kendi adıma çok mutluyum. Eksik olmayın diyorum. Yani ne kadar teşekkür etsem az. Hocam izniniz olursa bugün enerjinin evcilleştirilmesi üzerine konuşacağız. O kitabın ben o bölümünü birazcık odaklanmaya çalıştım. Yavaş yavaş okuyorum kitabı. Hemen bitmiyor ama çok da keyif aldığımı söylemek istiyorum şempanzelerden peygamberlere. Gerçekten çok çok akıcı ve çok güzel bir derleme olmuş sizin antropoloji notlarınız üzerine. Dolayısıyla izniniz olursa ben ilk soruya geçmek istiyorum. Kitapta kullandığınız enerjinin evcilleştirilmesi kavramını biraz açarak başlayabilir miyiz diyeceğim. Tam olarak insan neyi evcilleştirdi diye sormak istiyorum size.
4: İnsan bir parçası olduğu doğayı evcilleştirdi Utku. En genel olarak söylenebilecek olan bu. Yani doğal süreçlerin, doğal varlıkların evcilleştirilmesi ve hayatı yeryüzünde mümkün kılan kaynak olarak enerjinin evcilleştirilmesi, insanın varoluş serüveninin herhalde ne diyelim alameti farikası. Biraz böyle eski tabirleri kullanmak genç dinleyicilerimiz bizi yadırgamasınlar, bağışlasınlar. Yani insanın nedir alameti farika? Fark yaratan yanı, işareti, özelliği. Bunun aslında bir başka tanımı da kültürleştirme. Yani insan bir doğal biyolojik varlık olarak parçası olduğu doğayı aslında ilk varoluş noktasından itibaren kendi ihtiyaçlarına, çıkarlarına uygun olarak dönüşüme uğratıyor. Yani taşı alıyor, ondan alet yapıyor. İşte buna taşın evcilleştirilmesi diyorum. Yani doğal malzeme olan, doğal bir varlık olan yeryüzünün bir parçası olarak mevcut olan bir unsuru alıyor ve onu alete dönüştürerek kendi amacına, kendi varoluş serüvenine katkıda bulunma yolunda kullanıma sokuyor. Aynı şekilde yine bir doğal olay olarak ateş. Ateşin insan tarafından denetim altına alınması ve kendi yararına kullanılması, buna ateşin evcilleştirilmesi diyoruz. Bütün bu süreçler sonuçta insanın doğayla ilişkisinin kendinden yana ve doğa karşısında ona üstünlük sağlamış ve giderek onu tabii ki istismara açmış, yani sömürüye açmış bir işleyişi bize sunuyor. Bu çerçevede ben insanlık tarihini evcilleştirmeler tarihi olarak tanımlıyorum. Kitabımda da bu yer alıyor. Burada tabii dediğim gibi evcilleştirmeyi kültürel bir pratiğe ve kültürel bir yetkinliğe dönüştürme olarak okumak gerekiyor. Yani insanın işte kültürel varlık olmasının önünü açan en önemli etkinliği taşın evcilleştirilmesi, taş alet yapımı biliyorsun, taşın evcilleştirilmesi. Sonrasında maddi olduğu kadar manevi yönlerde de bu tırnak içinde evcilleştirme ameliyesi devam ediyor insan yaşamında. İşte ölüm bir doğal, ne diyelim, olgu olarak, canlılığın doğal bir durumu olarak ölümün evcilleştirilmesi, yani dinsel inancın ve pratiklerin insan yaşamının bir parçası olması ve işte ölümle ilgili bir takım tasavvurların, spekülasyonların, düşüncelerin ortaya atılması simgesel çerçevede ve buradan adına inanç dediğimiz insan varoluşunun giderek ayrılmaz parçasını oluşturan bir başka kültürel dinamik, bunun ortaya çıkması. Bu anlamda doğal bir olgu olarak, yani canlılığın ve bütün varlıkların işte yaşadığımız yeryüzünde kaçınılmaz olarak karşı karşıya kalacağı bir doğal olgu olarak, ama tabii hayli ürkütücü, hayli tedirgin edici bir olgu olarak ölümün de evcilleştirilmesinden söz etmek mümkün insan yaşamında. Şimdi bu çerçevede çok uzatmadan sorunun cevabı, işte madenlerin mesela yer altında, işte demirin, bakırın, bütün bunların insan tarafından kullanıma açılması, aslında madenlerin evcilleştirilmesinden de söz etmemiz mümkün. Ve nihayet özellikle endüstri devrimi sonrasında enerjinin fethi ya da evcilleştirilmesi diye benim tanımladığım dönüm noktası insan yaşamında. Şimdi başta söylediğim gibi yaşamı mümkün kılan enerji ve varlıklar yaşamlarını sürdürme yolunda enerji kullanıyorlar. İnsan da enerji kullanarak varlığını sürdüren bir canlı. Başlangıçta enerji kullanımı, yani yaşamı sürdürebilmek için gerekli enerji ihtiyacını karşılama yolunda arayışları çok daha sınırlıydı. İşte hayvan avcılığı, bitki toplayıcılığı ile ihtiyaç duyduğu enerjiyi avcılık toplayıcılıkla karşılıyordu. Bu bakımdan sağladığı enerjiyle kullandığı enerji, tükettiği enerji hemen hemen birbirine denkti. İşte tabii belki bu süreçte taş devrinden bahsediyoruz burada. Tarım öncesi, yani yiyecek üreticiliği öncesi dönemin enerji tablosu insan açısından. Bu tabloda işte ok ve yayın icadı, bütün bunlar, bir takım mızrak ya da bütün bunlar biraz daha enerji kullanımında, ediniminde randımanı artırsa da sonuçta önemli bir dönüm noktası insanın tarıma geçişiyle birlikte bitki ve hayvanları evcilleştirerek, daha önce onları toplayıp avlayarak harcadığı enerji ve onları toplayıp avlayarak edindiği enerjiden, bu enerji denkleminden çok daha ileri bir noktaya varmasına yol açtı. Ve organik enerji kaynaklarını bir anlamda kullanımına aldı. Nedir bunlar? Bitki, hayvan ve insan. İnsanı da mekanik enerji kaynağı olarak tarım devrimi sonrası süreçte, işte devletlerin ortaya çıkışı, işte eşitsizliğin ortaya çıkışı insan yaşamında, köle olarak insanı da, insanın insanı kullanımı enerji olarak, enerji kaynağı olarak, mekanik enerji kaynağı olarak kullanımı söz konusu oldu. Dolayısıyla bu ikinci aşama elbette kültürel evrimin hızlanmasına yol açıyor. Fakat esas patlama ve kitapta aslında enerjinin evcilleştirilmesi başlığını endüstri devrimi ile bağlantılı olan kısımda kullanıyorum ben. İnorganik enerji kaynaklarını senin başta takdimde bulunurken vurguladığın üzere, işte suyu, rüzgarı, bunların yanı sıra işte yer altında depolanmış fosil enerji kaynaklarını, yani güneş ışınlarının değil mi, milyonlarca yılda depoladığı karbon, senin çok güzel başta açtığın üzere kaynakları kullanıma açması, petrol, kömür, doğalgaz, bunlarla birlikte endüstri devrimi sonrası süreçte elbette muazzam bir enerji patlaması insan yaşamında, ki bu bizi tabii şeye kadar, atomun çekirdeğinin parçalanması ve yeniden kaynaşmasıyla ortaya çıkan nükleer enerjiye kadar getiriyor biliyorsun. Ve burada muazzam bir enerji kullanımı, enerjinin fethi diyebileceğimiz bir süreç modern dönemde, endüstri devrimi sonrası, 18. yüzyıl sonrası, elbette ticari kapitalizmin endüstriyel kapitalizme dönüşmesini de beraberinde getiren bir ekonomi politik işleyiş içerisinde moderniteyi nasıl bir anlamda batılı insanın yeryüzünü fethi olarak tanımlıyorsak, bu fethin bir bölümü işte doğal kaynaklara yönelikse, diğer bölümü farklı insan topluluklarının, kültürlerin fethine yönelikse, işte sömürgecilik dediğimiz süreç içerisinde, bir anlamda enerjinin fethi de bu dönemin içerisinde karşımıza çıkıyor ve artık insanın bir anlamda hayatın kaynağı diyebileceğimiz enerjiyi de tam anlamıyla denetimine aldığını söyleyebileceğimiz bir aşama ve Homo sapiens'in, evet, Homo energos'a, enerji var eden insana dönüşmesi, enerjik diyebileceğimiz insana dönüşmesi, enerji insana dönüşmesi söz konusu edilebilir. Böyle bir öneriyle kitapta enerjinin evcilleştirilmesinden söz ediyoruz.
3: Çok teşekkürler hocam. Peki enerjiyi evcilleştirdik. Dünyayı da evcilleştirdiğimizi mi sandık?
4: Tabii. Yani ya genel olarak aslında Homo sapiens aşamada doğanın evcilleştirilmesinden söz etmek mümkün. Yani daha önceki insan türleri, sapiens öncesi insan türleri de bu tür evcilleştirme ameliyelerinde bulundular. Yani Homo habilis'in taşı evcilleştirdiğini, Homo erectus'un ateşi evcilleştirdiğini, Neandertal insanın Sapiens insanla birlikte ölümü evcilleştirdiğini söyleyebildiğimiz gibi Sapiens'in daha ileri aşamalarda işte bitkileri, hayvanları denetim altına alarak yer altındaki madenleri kendi isteğine uyarlı kullanıma açarak çok daha geniş ölçekli doğayı teslim alma sürecinin önünü açtığını söylemek mümkün. Aynı Sapiens insanın endüstri devrimi sonrası süreçte biraz önce söylediğim gibi bütün yeryüzünde yeryüzünü var eden hani güneşin katkısını burada vurgulamamız gerekiyor. Yani hayat güneşten çıkıyor sonuçta. Güneşin yeryüzünde bıraktığı senin bütün olarak başlangıçta vurguladığın ve zamanın bir anlamda birikimi olarak açıklanabilecek o kaynakları da kullanıma almasıyla birlikte dünyayı teslim alan bir insan varlığı, çıplak maymun ya da işte ne dersek diyelim bir canlı varlık, bir primat söz konusu. Bu tabii iki yönle ele alınabilir. Bir yönden hani bizim de üyesi olduğumuz türün muhteşem atılımı gibi görünebilir. Ama öbür yandan son derece ölümcül atılımı olarak da bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda işte yeryüzünün yaşam kaynaklarını tüketme noktasına gelmiş. İşte o milyonlarca yılda birikmiş fosil enerji yakıtlarını neredeyse 200 yıllık bir süre içerisinde sıfırlama noktasına gelmiş ve bugün işte yeryüzünde bu kaynakların giderek kısıtlı duruma gelmesi nedeniyle birbirini yiyen savaşlarla, siyasal çatışmalarla birbirini yiyen bir canlı türü olarak karşımızda olduğu da söylenebilir. Dolayısıyla bu ortalama deyişle dehşetengiz bir atılımdır. Ve dünyayı evcilleştirme çabası olumlu bir olgu olarak değerlendirilemez. Yani bunun çok daha çok sorunlu ve bugün artık üzerinde ciddi ciddi düşünülmesi gereken sonuçları var.
3: Hocam şimdi sen bunları siz söylerken aklıma şey geldi. Sanayileşme de insanın ateşi bulması kadar, yani o sanayi devrimi insanın ateşi bulması kadar böyle köşe taşı bir olay zannediyorum. İnsanın bu son 10 bin yıl içerisindeki tarihinde, doğru mu düşünüyorum?
4: Tabii ki öyle. Yani bütün dünya bugün yani sanayileşmeyi baz alan bir insanlık hali içerisinde. Bütün dünya derken yani insan dünyası.
3: Tabii
4: insan ülkelerden dünyası. Bahsediyoruz. Tabii. Uluslardan bahsediyoruz. Yani 19. yüzyıldan itibaren aslında Batı Avrupa'da ortaya çıkan, sonra işte giderek dünyaya yayılan, işte Amerika'da özellikle işte Batı Avrupa'nın bir uzantısı olarak düşünebileceğimiz şekilde Kuzey Amerika'da karşımıza çıkan sosyopolitik durum, yani Birleşik Devletler'den, Amerika'dan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyoruz. Ve bunun işte politik sonuçları olarak, ekonomi politik sonuçları olarak sömürgecilik, emperyalizm, dünya savaşları. Sonuçta bütün bunların hem altyapısında endüstriyel yaşam biçimi var, hem de sonuçları olarak 19. yüzyıldan itibaren sanayileşmenin batı dışı dünyalarda da bir temel insanlık normu haline gelmesi söz konusu. 20. yüzyıl bunun bütünüyle dünyada da her yerde kendini göstermesine yol açıyor. Türkiye'de de biliyorsun Cumhuriyet'le birlikte İşte sanayileşme hamlesi Cumhuriyet kurucularının en temel motivasyonunu, amacını oluşturmaktaydı. Ve işte fabrikaların açılması, Ve bütün bunların işte beraberinde elbette ticari, ekonomik anlamda da işte bir burjuva kapitalist toplum var etme çabası. Bunlar zaten birbiriyle bağlantılı süreçler. Bütün bunlar sonuçta sanayileşmeyi nasıl ki ateşin kullanımıyla ya da işte taş alet kullanımıyla nasıl yeni bir varlık durumu ortaya çıktıysa, adına insanlık dediğimiz, elbette sanayileşmiş insan, endüstriyel insan olarak düşünebileceğimiz bir insanlık hali karşımızda. Bugün bunun en uç noktasında işte dijitalleşme ve yapay zeka patlamasıyla diyelim sürecin devam ettiğini söylemek mümkün. Bu hala endüstriyel yaşam biçiminin bir parçası olduğumuzun işaretidir. Yani bunun belki çok uç bir noktasıdır ama sonuçta yapay zeka makineden ibarettir. Makine de sonuçta endüstri devrimiyle birlikte insan yaşamının olmazsa olmazı haline gelmiş bir unsurdur. Giderek insan yaşamının üzerinde tahakküm kuran bir unsur haline geldiği de söylenebilir. Elbette ama sonuçta makineleşmiş bir dünyada ve makinelerin iktidarının, tırnak içinde söyleyelim, makinelerin iktidarının insan kitleleri üzerinde belirleyici olduğu bir dünyada

0: geleceğim ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Şimdi sizce iklim krizi aslında bir enerji krizi mi yoksa bu konuşmalarımızdan hareketli bir zaman krizi mi?
1: Her ikisi de, ama onların üstünde de Utku, iklim krizi bir insan krizi. Bir insan krizi var yeryüzünde. Human crisis diyelim. İngilizcesini de kullanalım. Bilmiyorum kullanımda mı? Ama bir insan krizi. Hani insan çağı gibi, antroposen gibi bir insan krizi. Yani antroposen aslında insan krizi demek. Ya insanın işte biraz önce yaptığımız tarihsel değerlendirmenin bir sonucu olarak bugün yaşadığımız yeryüzünde yaşam alanı içerisinde son derece kritik bir durum kazandığını, bir kriz varlık haline geldiğini düşünmek mümkün. Dolayısıyla iklim krizi elbette bu açıdan, yani bir zaman krizi olduğu kadar, ondan daha, onu da içine alacak şekilde kanımca ve iddia ederim ki bir insan krizi. Yani zaman krizini sen fosil yakıtların bu kadar kısa süre içerisinde, fosil enerji
0: Doğru,
1: kaynaklarının
0: doğru.
1: bu kadar kısa bir süre içerisinde yok edilmesiyle, ya tüketilmesiyle daha doğrusu bağlantılı kullandın. Yani onların birikiminin zamanıyla onların tüketiminin zamanı arasındaki dehşet verici fark bir zaman krizi yaratıyor diyorsun. Anladığım kadarıyla, değil
0: Çok
1: mi?
0: doğru, çok doğru hocam. Çok uzun süre, milyonlarca yılda oluşmuş olan bu fosil yakıtların toprak altındaki oluşan fosil yakıtların ya sanayi devriminden hemen sonra hızla yok edilmesi yani. Yani hızla kullanılması diyelim ya da.
1: Evet, ama aynı zaman krizi tabirini şu açıdan da kullanmak mümkün. Yani zamanın sonunu işaret eden bir noktaya doğru da gidiyor
0: Evet.
1: hayat. Yani zamanı sonuçta Utku insanla bağlantılı, bağlaşık olarak değerlendiriyoruz. Yani sonuçta hani bir anlamda zamanın evcilleştirilmesi de, bak, yeni bir
0: Evet,
1: evcilleştirme
0: yeni bir kavram
1: şeyi
0: çıkıyor galiba şimdi
1: çıktı.
0: hocam.
1: Sohbetimizden kavramı çıktı. Sonuçta adına hani takvim dediğimiz uygulama, günler, aylar, haftalar, yıllar, bunlar da zamanın evcilleştirilmesidir Utku.
0: Çok güzel
1: Yani
0: hocam,
1: bu
0: çok güzel. İyi
1: açıdan,
0: ki çıktı böyle bir şey. Çok güzel.
1: evet. Bunu da yani bizim bu sohbetimizin bir nadide çıktısı olarak not edelim. Zaten hani düşünme, tartışmanın güzelliği burada. İşte sohbet, karşılıklı etkileşim ve birbirini tetikleyen fikirler, düşünceler, yeni düşünce parçacıklarının ortaya çıkmasına da yol açıyor. Şimdi bu açıdan da yani bir zaman krizi söz konusu, çünkü zamanı bir anlamda geçersizleştiren bir noktaya doğru da gidiyor yeryüzü insan marifetiyle. Ha, o açıdan zamanın sonuna doğru bir hareket söz konusu. Yani bir hani kıyamet sonrası durum bazı kurgu yapımlarda karşımıza çıkar, biliyorsun. Bu açıdan dinleyicilere hem önerelim hem de mutlaka izlediklerini düşünüyorum. The Walking Dead dizisi, işte bir
0: Evet.
1: zombi patlamasıyla yeryüzünün, ki o da bir bilimsel yanlışlıkla bağlantılı, yine insan marifeti bir takım uygulamalarla bağlantılı ortaya çıkmıştır. İnsanların, işte ölen insanların zombi olarak yeniden hayata döndüğü, ama yürüyen ölüler olarak hayata döndüğü, hakiki insanlığın da giderek marjinalleştiği ve yok olmama mücadelesi verdiği bir zombi cehenneminde diyelim, yeryüzünün zombiye zombilere kestiği bir noktada böyle bir kurgu. Mesela orada en çarpıcı, o kurguyu

0: diziyi izlediğimizde yer yer karşımıza çıkan ve ürpertici olan durum ya da duygu zamanın bitmiş olmasıdır. Zaman kalmamıştır. Yani insanlık bir kıyamet sonrası ortamda işte zamanın sıfırlandığı, zamansız bir yeryüzünde mücadele vermektedir. Dolayısıyla hani buradan beslenerek bu soruna uzunca cevabım noktalıyım. Evet, bu bir iklim krizi, bir zaman krizi ama bütün bunları var eden bir varlığın yapıp ettikleri olması itibarıyla da karşımızda bir insan
1: İnsan
0: krizi
1: krizi
0: var.
1: var. Hocam çok teşekkür ederim. Ben sorularımı tamamladım. Bugün şempanzelerden peygamberlere kitabından farklı bir ip çektik. Enerjinin evcilleştirilmesi üzerine konuştuk. Bu ipin ucundan da aslında bunu çektikten sonra zamanın evcilleştirilmesi çıktı. Bu da çok güzel oldu. Ben eksik olmayın diyorum. Vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ederim hocam. Programın sonuna geldik. Ne kadar teşekkür etsem az müteşekkirim.
0: Hisler karşılıklı. Ben teşekkür ederim. Sana da, dinleyicilerimize de selam ve sevgiler.
1: Eksik olmayın. Ben bir de şeyi hatırlatmak istiyorum. Tayfun hocamla aralıklarla periyodik olarak aslında programları devam edeceğiz. Bunu konuşmuştuk. Şempanzelerden Peygamberleri kitabı çok hacimli bir kitap. Dolayısıyla ben böyle farklı ipuçlarını çekerek hocam size geri dönüşlerde bulunacağım. Bunu da buradan söylemiş olayım.
0: Memnuniyetle her zaman.
1: Çok teşekkürler. Bugün programın sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda Antroposen sohbetlerde yeni konularla, yeni konuklarla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.
3: Açık Dergi.
2: Apaçık Radyo.
4: Reklamlar.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Reklamlar bitti.
11: Şimdi ve burada.
12: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğuz Tecimen'e teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo Felsefe Açıklarından programından merhaba. Ben Rifat.
1: Ben Yılmaz.
2: Geçen hafta Sema Kaygısız'la son romanı Saf Canavar üzerine keyifli bir sohbete başlamıştık. Fakat süremiz yetmemişti. Bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz.
3: Bir teknofaşist bir dünyanın uzantısının böyle aydınlanmacı fikirlere dayandığı konusunda fazla sert ve indirgemeci olabilir bu düşünce. Kabul ediyorum ama aydınlanmanın bize miras bıraktığı en önemli şey gözün hükmü, göz. Hiyerarşik, yukarıdan bakış. Yukarıdan her şeyi tarif etme, tasnifleme, kategorize etme, ölçme gibi bütün şey bunları bir rejim haline getirip kökenselleştirmesi bakımından tartışmaya açıyor. Yani aydınlanma eleştirisi ne bu anlamda çok önemsiyorum ben. Herkesin de önemsemesi gerektiğini yani aydınlanmayı bir tür hala Türkiye'de şey olarak gören var yani. Büyük bir sıçrama, düşünce sıçraması vesaire. Evet düşünceler sıçrar ama kendi içinde de entropiye doğurlar. Kendi şiddetlerini de yaratırlar. Ekofaşizm de olabilir. O yüzden ben nihilist, sinik bir ekolojik anlatı yaratmak istemedim bu manada. Ya da çevre krizi gibi bir şey yapmak istemedim. Çünkü o da kendi şeyi. Ama oluş felsefesinin içinde kaldığımızda bağlantısızlık fikriyle sadece gözün hükmünde değil, daha az mesafede dokunmak, işitmek, göz teması kurmak, koku almak. Mesela bir şey koklamanın sanmıyorum ki tasnif edilebilir bir şeyi olsun. O kadar kişisel bir şey ki kokuyla kurduğumuz ilişki. Ya da tiksinmek örneğin çok önemsiyorum bu şeyi. Tiksinme duygusunu. Bizi hastalıktan koruyor. Öyle değil mi? Yani leş yemekten koruyor ve hayvanlarla en ortak şeylerimizden biri. Bizi beslenmede güvenli tutan bir şey örneğin. Bunu kategorize etmek çok zor. Yukarıdan dikey bakışla bunları anlamakta güçlük çekiyor olabiliriz. Ya da fazla ad vermek, fazla algoritmik düşünmek terse biraz böyle hayatın kendi akışı içerisinde, kendiliğindenliğinde organik, inorganik olan her şeyin birbiriyle temasının, yakınlığının ve uzaklıklarının kurmuş olduğu doğal, biyolojik, mühendisliğe güvenebiliriz. Yani biraz da göze de çok fazla hüküm şey yaptık. Yani bugün geldiğimiz sosyal medyanın şeyi insanın kendini göstermesi, sürekli kendine bakması. Kendine çok ilginç insan insan olmaktan çıkıp Arapçadaki anlamıyla şahıs haline geldi hızla. Yani silüet oldu.
1: Evet.
3: Çok hızlı bir şekilde oldu bu. Çok iki boyuta indi. Birdenbire kağıt üzerinde bir tabloid haline geldi. Şahıs oldu. Şahıs şey demek yani. Kimse demek. Her birimizi kimse yapan bir şeye doğru evredik. Biricikliklerimizi yitirmeye başladık. Bütün bunları biriktirdim ve saf canavarla itiraz ettim.
1: Evet zaten kitabın başında görme ve özellikle de Mira aracılığıyla kokuya yaptığınız vurgu o görme ve akıl egemenliğine karşı, belki de buna aydınlanma diyebiliriz, diyelim hatta, ona karşı başka bir alternatif getirme eğiliminde hemen kendini gösteriyor zaten. Şunu sormak istiyorum, aslında roman geçmişte yaşanan bir takım olumsuzluklara işaret ediyor ama bir şey göstermiyor, sorumlu göstermiyor. Yani işte... Kitabın bir yerinde çarpıcı bir şey bölüm var. İşte bombalanan yerler, gaz atılan mağaralar bize yakın tarihimizden bir takım şeyleri hatırlatıyor bu. Böyle şeyleri yaşadığımız bir coğrafyadayız aynı zamanda. Onun ötesinde işte iklimle ilgili yaşanan sorunlar var, türlerin yok oluşu var, türlerin hayattan çekilmesi sorunları var. bu anlamda böyle çok kötü bir geçmiş sunuyor. Ama bunlara kim neden oldu, ne neden oldu? Yani bu insanın doğasının dönüşüp geldiği bir şey mi, yoksa sadece teknoloji mi, yoksa demin işaret ettiğimiz o göz ve akıl mı? Ne dersiniz?
3: Şimdi az önce aslında birazcık değindik bu konuya. Bir şöyle açalım. Şimdi kara balık diye bir anlatıcımız var bizim. Kara balık bekçisi anlatıyor. Onun bulmuş olduğu buluntu ve kemikler ve eşyada nasıl bir tarih anlatısı varsa o kadarını biliyor. Yani toplu mezar görüyorsa katliam görüyor. Bir mağarada şey görüyorsa, kalıntı görüyorsa, toksik kalıntı görüyorsa orada gazlanmış olduğunu görüyor. Dolayısıyla bunların hepsi arkeolojik çıkarsama. Vaktiyle devletlerin bugün Filistin'de, Suriye'de, Lübnan'da ki yapıp etmelerine nasılsa şahidiz ya biz, görüyoruz ya. Bunun 100 yıl, 300 yıl sonraki kalıntısı Karabalık'ın evreninde var. O şey yapıyor. Dolayısıyla şu devlet bu devlet demiyor. Çünkü o devlet artık bir büyük göz ve fail olarak orada bütün yasaklarıyla ve hafızayı silerek. Bir de hafıza konusunda hemen şunu söylemem gerekiyor. Bu akademik çalışmalarda sizler felsefecisiniz, eminim daha çok rastlıyorsunuz. Böyle hafızayı yeniden geriye gitme, hafıza üzerine çok fazla akademik çalışmalar yapılıyor ya, ben onlardan artık ürkmeye başladım. Yani sanki hafıza bir zaman kapsülü, bir etnik gruba, bir dil dünyasına ait ve o da aslında bir kapsül gibi, sınırlanabilir bir şey gibi olma tehlikesi taşıyor. Yani beni bir okur ya da bir meraklı birisi olarak diyeyim, meraklı bir kişi olarak şey yapıyor, böyle tedirgin ediyor. Hafızaya yüklediğimiz anlamlardan hafızayı acaba çalıyor muyuz diye de korktuğum zamanlar da oluyor. Bunu da şöyle küçücük araya bir şey olarak sıkıştırayım. Dolayısıyla oradaki tarih anlatısı bildiğimiz anlamda lineer, yıkıcı bir tarihin anlatısı değil, buluntulardan yola çıkarak bir geçmiş anlatısı. Ve gördük yani Saf Canavar'ın yazmaya uğraştım 6 yıl boyunca her gün bombalanan şehirleri, sökülen zeytin ağaçlarını, mahvedilen ölen yerleri ya yani antik kentleri bile yok ettiler. Şimdi bu bir yanı, bir veçesi. Bu anlamda failin görünmezliğine ihtiyaç yok. Dünyanın kendisi o sırada failin kendisi olmuş. Yani evrenin kendisi. Her yerde okunuyor zaten. Bir antagonist bir kahraman olarak orada bulunmasına gerek yok. Çünkü egemen avcı olarak varlığı orada mevcut her an, her dakika. Bilim insanları konusuna da gelince ben müthiş çok yakından, ben bilim severim yani. Bilimi yakın takip ediyorum. Ama bilimin içerisindeki hayranlık, büyücülük, hayret, sunlanma, ondan sonra takıntı gibi bir sürü şeylere saçaklanan, dünyasının çekip alınarak, felsefe gibi çekip alınarak sadece hibrit ve işlevsel teknolojik bir malzemenin derisi haline getirilmesinde bir yıkıcı, teknofaşist bir hal olduğunu iddia ediyor. Yani orada Maria Curie'nin insan üzerine yazdığı metinleri, insan nedir, nasıl bir varlıktır, insan doğası üzerine yazdığı metinleri duruyorken o yokmuş gibi davranıp sadece onun bugünkü teknolojiye yarar sağlayan şeyleri üzerine ya da Newton'un bir büyücü olduğunu, dünyanın son büyücüsü belki, sinyayla uğraşmış birisi. Sadece bugün kullandığımız fizik üzerinden şey yapmak, nitelemek yani, onları o kapsülün içine bırakmak, bilimi hibritleştirmek diyor. Hibrit, bilimin içinde sarhoşluk var, takıntı var, onun içinde de rüya var. O da çok, ya bence çok yaratıcı bir şey aynı zamanda. buna itiraz ediyor. Yani pozitivist bilimlere karşı bir metin değil bu manada. Bilimin nasıl işlendiğiyle ilgili bir bilime nasıl yaklaştığımızla ilgili bir metin.
1: Bilimin
3: Yeni bilimin ideolojisiyle ilgili.
1: evet, teknolojinin egemenliği altına girmesi gibi ya da teknolojinin kölesi olması gibi. Yani o saf halini bilmek için bilmek belki de Aristotelesçi bir deyişle o bilme arzusuyla bilme çabasının yerini daha çok
3: Evet.
1: faydaya, teknolojiye dayalı bir hal alması anladığım kadarıyla.
3: Evet. Ve şöyle bir varsayımım var. Yani bilime böyle yaklaşırsa insanlık hibritleşecek ve yeni versiyon, yeni fikirler üretemeyecek yani. İçindeki şiiri koparıp alırsa. Yani Einstein'ın barış için yazdığı metni onun fizik teorisinden ayıramayız. Yani onlar da bağlantısal. Onların da arasında bir rizomatik bir ilişkisellik var yani. Ya da Pasteur'ün işte mektup yazdığında arkadaşına acaba bir dam bir avuç suyun içerisinde fosforla vesaire bir şeyinde bir yaşam çıkmış olabilir mi diye gelişigüzel bir şeyle yazmış olduğu bu mektupla Pasteur'ü ayıramayız. Yani onu sadece takıntılı bir nasıl diyeyim patojenlere kafayı takmış bir adam olarak bir yere yerleştirir. Ondan bir şey çalamayız yani. O yüzden hafızadan bir şey çalarak hafıza üretemeyiz diye de düşünüyorum bir yandan.
0: Ya aslında çok güzel noktalara geliyor konuşmanın akışı. Bütün burada tabii bir yani fail ortada dedik. O çok da aramaya gerek yok. Fakat şimdi bütün bu sürecin içerisinde bu evreni yeniden kendi politik arzularına göre biçimlendiren bir güçten bahsediyorsak, o zaman bu Foucault'cu biyopolitika kavramına getirecek bizi. Böyle bir süreç var.
3: Evet.
0: Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. Varlık buna karşı direnç gösteriyor aslında kendi içsel oluşu sürecinde. Biz bunu anlıyoruz, farkındayız. Fakat şimdi bu bizim dışımızda tabii kendini bize dayatan da bir güç olarak, üzerimizde belki bütün varlığın üzerinde egemen bir güç olarak var. Biz bunu nasıl şu anda hangi aşamasını yaşıyoruz? Yani burada teknoloji bizi daha mı çok ele geçirecek? İnsan tamamen mi ortadan kalkacak? Nasıl bir vizyon var sizce?
3: Yani şöyle düşünüyorum. Evet bu biyopolitika vesaire sonuna kadar gider yani bu avcı egemen kafayı takınca sonuna kadar gider ama işte birkaç yıl öncesine kadar yaşadığımız pandemi bir kuruşluk maske için koca koca devletlerin birbirine girdiği bir dönem yaşadık. Bir konak bizi konak olarak gören yani bu büyük dersi büyük ibretlerden geçiyoruz aslında biz şeyi uyanışı buralardan yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu tür karşılaşmalardaki yıkımları, yıkım ya da trajedi bizim büyük dramamız değil de sistemin artık zorlandığı yerde neye sebep olduğunu, ne ortaya çıktığını görmemiz bizim ibretlik hikayemiz olabilir. Ben mesela büyük bir haz aldım. Ve verdiğimiz kayıpların yanında, yaşadığımız acıların yanında, dostlarımızı kaybetmenin yanında aldığım haz şuydu. Başsağlığı dileyerek devri daim olsun. Ama o yunusların boğazı yeniden sarması, geyiklerin alanlara girmesinden ders almamız gerekiyor. Yani suyun rengi değişti, denizin rengi değişti. Birdenbire denizin rengi. Biz bu dünyayı hak etmiyor muyuz? Biz böyle bir dünya hak ediyoruz. Yani insanların kredi kartlarını kullanmadığı bir şey düşünüyorum, hayal ediyorum, fantazi. Artık öyle devrimci şey fikirlerim yok benim. 15 gün kimsenin kredi kartı kullanmadığını düşünün yani. Öyle ciddi bir sistem çöküntüsü olur ki. Bunu test ettik aslında. Pandemide test ettik. herkesin kendi ekmeğini yapması, buğday üzerine düşünmesi için bir vesile değil miydi? İnsanların, aa ben acaba ne bileyim organik domates mi yetiştirebilir miyim diye birbirlerine çekirdek göndermesi, bir uçtan buca bu forumlar kurulması bir manaya gelmiyor mu? Geliyor yani. Ayrıca insan böyle evrelerden de geçmiş. Yani denemediğimiz bir şey değil ki. Hep hatırladığım bir şey var. Bir Alaska Türklerini ziyarete gidiyor. National Geographic fotoğrafçısı fotoğraflarını çekiyor. Sizde kadın erkek eşitliği konusu var mıdır diye soruyor. O ne diyor? O ne diyor? Çünkü böyle bir şey kavrama gender yok ki kadın erkek eşitliği gibi bir reforma ihtiyacı olsun. Gender yok. Bunlar çok büyük fikirler değil. Bunlar en kadim fikirler. Bizde mevcut yani. Bizde mevcut bulunmakta. Sadece bunları uyandırabiliriz diye bir vizyonum var.
1: Evet, alternatif alanları değil mi bunlar?
3: Evet.
1: Kitapta da şey var aslında, bir maden var. Bu maden yer altında ve o maden işte mantar ağlarıyla, karıncaların örgütlenme sistemiyle donanmış bir alan. Orada başka şeyler oluyor. Bunu bir direniş alanı olarak görebilir miyiz kitaptaki madeni? Ama şunu da eklemek istiyorum. Bir farklı alternatif olarak da semender var aslında. Yani
3: evet.
1: Semender de sistemin dışında kalmayı kendi çabasıyla başarmış, farklı bir duruşu olan bir karakter.
3: Evet.
1: Bir yandan da maden var ama semender apayrı bir yerde duruyor. Bunlar iki ayrı direniş alanı gibi mi düşündünüz? Direniş alanı mı? Ne dersiniz?
3: Şimdi çok dürüst yanıt vereceğim. Elbette böyle bir teknoloji faşist evrende böyle mantar ağlarının, yeraltı sularının, tabiatın kendi kendine dönüşme gücüyle yeniden canlandığı bir direniş alanı var. Ben bunu hem bir politik varlık hem ümit var bir insan olarak itiraz etmiyorum. Madene de inerim. O madene iner, karabalık gibi ateşin başında hikayemi anlatır, görevimi yaparım. Ama benim arzu nesnem, aşk nesnem, hayalimdeki erkek ya da semender. Semenderin bir şeyin eksiğinin kabul etmesi, o eksiğe bir şeyin tamamlanma arzusuyla peşinden gitmenin de bir endokrinasyon olduğunu bilincinde olması, o kırık sazları tamir etmesi ve kendi dünyasını kurması bakımından benim içerimdeki daha derin bir yere temas ediyor. Yani ben daha çok semendere yakınım bu anlamda. Evet, bir yanım karabalık. O görevi yaparım. Dostlarım için, sizler için, ailem için yaparım. O madene inerim çünkü oradan dünya yeniden neşet edecek. Şamoa nasıl geliyorsa, o bir fasya gibi o mantar ağları bütün dünyanın kabuğunu nasıl sarıp mineralleri taşıyorsa, yeniden bir diken çalısı çıkıyorsa, bir arı peşinden gelecekse eyvallah. Ama şeyin dünyası, eksiğe duyulan saygı, eksiğin onuruna gösterdiği şey bakımından, ahlaki tutum bakımından semender. İçim, kalbimdeki şey semender yani. O benim üçüncü şeyim romandaki itiraz noktam mı diyeyim ya da tutunduğum alan mı diyeyim, öyle bir şey.
1: Biraz da hızlı çekildi gibi semender romandan, yani sanki böyle daha tadını alabilirdik gibi idi ama çıkıverdi, böyle biraz hızlı gibi geldi bana. Yani durup yeniden o semenderin bölümüne yeniden bakma ihtiyacı duyduğumu hatırlıyorum. Çünkü çok hızlı bir gidiş oldu gibi. Onu bilinçli olarak bu biraz üzerinde düşünülsün gibi mi?
3: Şöyle, ben semender üzerine sonra çok konuştuğumu fark ettim. Zaten sizin gibi dikkat çekici bir kahraman o da. Zannediyorum bilinç dışında böyle biraz otoanaliz de yaptım. Sanıyorum ben semenderi kıskandım. Okurdan çok kıskandım. Ve zannediyorum Semender'le ilgili bir maceram da var yani. O bana başka bir şeyde yeniden gelecek. Ve ben onunla başka bir yazımsal maceraya çıkacağım o kahramanla. Ve biraz böyle okurdan sakınmış, kıskanmış. Yani oradaki görevini yapsın, sözünü söylesin, zehirini içsin Baldıran'la. Sonra benim onunla başka bir hikayem daha olacak diye de hissediyorum. Ondan
2: Evet.
3: olabilir. Biraz romantik bir yanıt oldu ama gerçekten dürüstçe yanıtladım yani.
2: Konuşmanın başlarında değindiğiniz bu iki tane alan var ya, insanın mitolojik dünyasıyla ilgili. Bir tanesi ölümsüzlük, öbürü de kıyamet. Önemli bir
3: Evet.
2: nokta o, bence. Politik olan bu iki mitolojik dünyanın çatışmasından mı belirginleşiyor, hayatımıza öyle giriyor? Ya da bu iki dünya ve politik olanın alanları birbirine sıkça geçiyor, bir belirsizlik mi var?
3: Şimdi şöyle çift yönlü bir yanıtı var benim açımdan. Ben kim apolitiktir diye düşünüyorum önce. Apolitik olan kimdir diye düşünüyorum. Aslında apolitik olan mitleri sırtlanarak gelen, mitlerden güç alarak gelip aşkın bir sistem öneren ve buna inandıran kültüre ya da politik sistemlere biat eden insan apolitik. Politik olan ise yani politik bir kötü politika, iyi politika var. Yani politikayı iyi bağlamda böyle devrimci, yenilikçi, dünyanın bütün haklarını kendiyle beraber, kendiyle böyle dünyadaki her şeyin hakkını yan yana getiren politik fikirler ise mitlere yaslanmazlar, mitlerden güç almazlar. Mitleri sorgularlar ve kadim olanın referanslarıyla bugünün bilimsel, felsefi, teknolojik, yeni düşünceleri arasındaki bağları kurarlar. Bu anlamda Mira, ya bana öyle geliyor ki Saf Canavar benim hep politik metnim gibi geliyor bu açıdan. Mira çok politik birisi bu manada. Ama biz o kadar alışmışız ki politik deyince onun bir söylemselliği, retoriği, ondan sonra öyle bir kafamızda bir şey var politiklikle ilgili. Bir resim var aslında. Hep o resmin içine koymaya çalışıyoruz. Ama Mira diyor ki ben kendimin diliyim. Ben zaten kendimin diliyim diyor. Bu bana çok politik geliyor örneğin. Ya da hayvanı geride bırakması, leoparı geride bırakması mesela politik geliyor. Bir hikaye anlatısının karşısında endokrine olmayı şey yapıyor. Mesela itiraz ediyor karabalığa. Sen konuşurken de dişlerin tıslıyor diyor. Bir tıslama duyuyorum diyor. Orada edilgenleştirildiğinin farkında. Buna itiraz ediyor. Ama bu dille söylüyor. Zaten onun dili o kadar. Dolayısıyla mitlerden kim güç alıyorsa ondan kuşkulanmamız gerekiyor. Yani Elon Musk bence kuşkulu bir karakter. Kendine peygamberlik atfedenler çok kuşkulu karakterler.
0: Kim hakikate sahip olduğunu söylüyorsa aslında belki de ondan kaçmak gerekiyor. Hakikatin tek sesi olduğunu söyleyen biri varsa, bir otorite varsa, tek hakikatin tek sahibi olduğunu söyleyen varsa belki. O geldi
3: Evet.
0: aklıma.
3: Benjamin'in hikaye anlatıcısı metninde hakikati şey diye tanımlıyordu. Yanlış söylüyorsam siz düzeltin lütfen. Yani formatif olan her şey sadece bir yığındır yani. Hikaye enflasyonudur diyor. Önemli olan içinde zamanın yükünü, insan tarihselliği, kadim olanı içeren bir şimdiki zamandadır hakiki hikaye diye. Yani ben tabii mealen anladığımı aktarıyorum da kavramsallaştırıyor bunu. Ama o hakiki hikaye de hakikat adına konuşamaz. Diğer hakiki hikayelerle bir araya geldiğinde kendi çağının yazarlarıyla Bogdanov'dan bahsettim. Bogdanov'un çağdaşı Zamyatin. Zamiyet'in Biz romanını ilk distopik romanı yazar. Aynı çağda yaşıyorlar mesela. O iki metin birbirini bulması da bir hakikat doğuruyor. Bir başına doğurmuyor. Bir hakikat adı yani neyse doğurmuyor değil de hakikate yeltenmiyor diyeyim yani.
1: Evet,
0: Peki.
1: Sema Hanım, sizin de sohbete doyum olmaz ama süremizi doldurduk, süremiz bitti. Çok teşekkür ediyoruz. Saf Canavar okunması gereken, okunası bir kitap. Herkese tavsiye ederiz ve üzerinde konuşulması, düşünülmesi, belki daha çok konuşulması gereken bir kitap. Bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Sema Hanım.
3: Ben de davetiniz için teşekkür ederim. Güzel sorularınız için ne mutlu bana. Kendimi daha iyi hissettim. İyi ki de yazı yazıyorum. Böyle anlarda şükran duyuyorum. Gerçekten şükran dolu oluyorum. Sağ olun. Her şey için teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
4: Felsefe açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
5: Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi dinliyorsunuz. Burası Apaçık Radyo. Felsefe Açıklarından Kuşay'la bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rıfat Ödül'e çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Turna, ben Teknik Masa'da Ferya Kabil'le birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün Sözü.
3: Şu anda İspanya ve Fransa'da yüksekliği 100 metreyi aşan alevler görüyoruz. 30 katlı bina yüksekliğinde alevler. Bunlara suyla anlamlı bir şekilde yanıt veremezsiniz. Fransız pilotlar daha alevlere dokunmadan sıcakta buharlaşıp yok olan binlerce ve binlerce galonluk su bombardımanlarını anlatıyor. Yani anlamlı bir tepki verilmesi imkansız bir tür ateş canavarı yarattık. Ve gerçekten şimdi kolektif kaderimizi artık hava ve rüzgar belirliyor. Ödüllü gazeteci ve Yangın Havası, Yanan Bir Dünyanın Ön Hatlarında adlı çok satan kitabın yazarı John Wayland, insan varlıkları olarak ne kadar çok fosil yakıt yakarsak doğada o kadar çok orman yangını olacağını belirtiyor. Wayland, dünya sıcaklığını ve yangın riskini azaltmak istiyorsak ilk iş salımlarımızı azaltmak zorunda olduğumuzu, ama ne yazık ki ABD başkanının bunun tam aksi yönde kaz bebeğim kaz, yan bebeğim yan şiarlarıyla gittiğini, ne yazık ki Kanada'nın da aynı yönde ilerleyip ülkelerini bu karbondioksit ve metan borcuna büsbütün daldırıp bu korkunç yangınları tetiklediğini sözlerine ekliyor. Democracy Now!

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Oğuz Tecimen'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
11: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşen Akman'a teşekkür ederiz.
0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
12: Akşamlar. Ben Levent Dönmez. Açık Şemsiye programına hoş geldiniz. Programı Hakan, Uğur, Tuncay, Can'la birlikte hazırlıyoruz. Bu hafta, dördüncü haftada ben alternatif Türk rock gruplarını ve yorumcularını burada seslendirmeye, tanıtmaya çalışıyorum. Bugün çok güçlü, çok özel bir ses var. Şebnem Ferah çalacağım. Şebnem Ferah'tan biraz ben bahsedeceğim. Ama öncelikle Şebnem Ferah'ın ilk kadın sanatçı olduğunu, yani bu programda onu fark ettim ve de biraz kendime kızdım açıkçası. Yani evet, belki de daha önce dinlemek gerekiyordu. Şimdi bu yaz günü çok da uzatmadan biraz fazlaca müziğini dinleyelim istiyorum. Destekçimiz Gülşen Akman'a çok teşekkür ediyorum. Ve de hemen başlayalım. İki parça üst üste dinleyeceğiz. Söz ve müziği kendisine ait. 1996'da yaptığı ilk albümü Kadından gelecek. Bu Aşk Fazla Sana. İkinci parçada yine söz ve müziği ona ait Şebnem Ferah. 1999'da hazırladığı Artık Kısa Cümleler Kuruyorum albümünden geliyor. Parçanın adı da Bugün. İki parçayı üst üste dinleyelim.

Evet. Açık Şemsiye'desiniz. Şebnem Ferah dinliyoruz. Açılışı dinlediniz bilmiyorum ama Şebnem Ferah şarkıcı, söz yazarı, besteci, gitarist. Ondan parçalar dinleyeceğiz. Biraz tanıtayım. Siz mutlaka Açık Şemsiye ve Açık Radyo dinleyicileri tanıyorsunuzdur ama ilk grubu Volvox. Volvox adından söz ettirmeye başlıyor. 1988 ve 1992'ye kadar sürüyor. Özlem Tekin de katılıyor grubuna. Daha sonra Onno Tunç ve Sezen Aksu ile tanışınca tabii önemli bir açılımlar oluyor. İlk albümünü Kadın, biraz önce dinlediğimiz parçasını. Orada İskender Paydaş, Tarkan, Gözü Büyük ve Demir Demirkan'la çalışıyor. Biraz böyle acılı bir süre var. Yani birer sene birer sene arayla ablasını ve depremde babasını kaybediyor. Bu ikinci dinlediğimiz parça, artık kısa cümleler kuruyorum albümünde, biraz ondan bahsediyordu. 2001'e gelelim. Orada Perdeler diye bir albümü çıkarıyor. Yine bu albümde İskender Paydaş ve Pentagram bununla destek oluyor. Oradan bir parça dinleyeceğiz. Yani Perdeler albümünden Günaydın Sevgilim. Bir de 2003 yılında yine hazırladığı Kelimeler Yetse albümünden de Mayın Tarlası'nı dinleyeceğiz. Dinleyelim.

Apaçık Radyo'dasınız. Açık Şemsiye programında Şebnem Ferah dinliyoruz. 2005 yılına geldik. Orada Can Kırıkları albümü var. Bu yıllarda bolca da ödül topluyor Şebnem. 2007'de Power Türk'ün en iyi konser albümünü, 2008'de en iyi kadın şarkıcı, en iyi konser ödülleri arka arkaya gidiyor. Bu Can Kırıkları albümünden Çakıl Taşları'nı dinleyeceğiz. Bir de 2007 yılında Onno Tunç'a Saygı albümü var. Ondan bir parça. Ünzile aslında Sezen Aksu'nun söylediği bir parça. Ama Şebnem de çok çok güzel söylüyor. Bir çocuk gelin için bir ağıt parçası bu. Çok değerli. Hadi gelin bu ikisini yine art arda dinleyelim. Çakıl Taşları ve Ünzile geliyor.

Şebnem Ferah ve Sezen Aksu'nun bu ün cilesini seslendirdi. Burada aranjmanı yapan Onno Tunç, onun anısına hazırlanan bir program için bu seslendirdi. Şimdi aslında 9 tane albüm yapmış Şebnem. Teklileri de var, 7 tane. Birçok da birlikte seslendirdiği, düet yaptığı, katıldığı albümler var. Ben biraz oraya geçeceğim. Kalan 4 albümünü önümüzdeki ay yapmayı kararlaştırdım. Çünkü sığmıyor ve de yani hiçbirinden yeterince çalmış olmuyor gibi hissettim. Şimdi buradan sonra bu düetlere geçeceğim. Veya işte mesela Bülent Ortaçgil için yapılan bir albüm var. Hepiniz biliyorsunuz Bülent Ortaçgil'e saygı albümü. Orada değirmenleri seslendiriyor. Bir de Red ile seslendirdiği Sevmeden Geçer Zaman. Bu ikisini arka arkaya dinleyeceğiz.

Açık Şemsiye'de bu akşam Şebnem Ferah dinledik. Önümüzdeki ayda devam edeceğiz ama. Çünkü 2007 yılından itibaren bugüne yaptığı o albümlerden hiç çalmadık. Konserlerinden bahsetmedik. İki tane parçamız kaldı. Süremiz ona yetiyor. Onları dinleyelim. Yine Teoman'la yaptığı Teoman'ın aslında Best of Teoman albümünde seslendirdikleri iki yabancı, onu dinleyeceğiz. Bir de Nilüfer'in 12 düet albümünde Nilüfer'le birlikte söylediği Erkekler Ağlamaz parçası var. Bu iki parçayı dinleyerek bu akşamki programı bitiriyoruz efendim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

0: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar: Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşen Akman'a teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: hayatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özlem Ermert, Caner Mert, Mehmet Öztürk, Doğa Can Su Öztürk, Deniz Onat Öztürk, İrma Öztürk ve Nilüfer Öztürk'e teşekkür ederiz.

0: Pittoreschi.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: İyi akşamlar. Apaçık Radyo'dasınız. Gitaresk başlıyor. Ben Murat. Bu akşam Gitaresk'te progressive rock örnekleri var. Farklı coğrafyalardan seçtiğim gruplardan örnekler çalacağım. İlk grubumuz da İskandinavya'dan gelecek. Norveç'ten 2001'de kurulan Leprous. Başlarda progressive metal, oldukça sert bir tarz benimseyen grup. Son dönemlerde art rock tarzına dönmüş durumda. 2000'li yıllarda canlı performans grubu olarak tanınıyormuş Leprous, ama zamanla stüdyo işlerine giriyorlar ve 25 yıllık bir diskografileri var şu an elimizde. Solistleri Einar Solberg'in operatik bir vokali var. Bu da grubun bir nevi imzasına dönüşmüş durumda. Çok tanınan, çok karakteristik bir ses. Yıllar içinde dediğim gibi geleneksel o sert tarzı şimdilerde daha havalı orkestral düzenlemeleri, hatta cello kullanımıyla böyle daha derin, daha duygusal bir avantgard art rock tarzına çevirmiş durumdalar. Bu akşam Gitarist'e yer vereceğimiz Atonement parçası orijinalde 2024'te çıkan Melodies of Atonement albümündeydi. Oradan çıkan hatta ilk single. Bu akşam dinleyeceğimiz versiyon ise Norveçli grubun 7 Şubat 2025'te Hollanda'nın ünlü konser mekanlarından Popodium'da verdiği ve kimilerine göre kariyerinin en görkemli kapalı gişe şovlarından birisi sırasında canlı olarak kaydedilmiş. Şimdi gelin Norveçli grup Leprous'un Atonement'ını dinleyerek Gitaresk'e başlayalım.

Norveçli grup Leprous'tan dinledik. Atonement bir canlı kayıttı. İkinci grubumuzsa İngiltere'den Londralı bir grup. Aslında orijinali 1969'da yani Progressive Rock'ın en şaşalı dönemlerinde kurulan Atomic Rooster. Atomic Rooster 69'da klavyeci Vincent Crane ve davulcu Carl Palmer tarafından kuruluyor. Ki bu Carl Palmer diye bahsettiğimiz sanatçı daha sonra efsanevi grup Emerson, Lake & Palmer'ı kuranlardan bir tanesi. Grup 70'lerin başında oldukça sert ve karanlık bir progressive rock tarzı benimsiyor. Fakat 80'lerde ne yazık ki Crane'in trajik ölümünün ardından grup dağılıyor. Progressive Rock'ın bu önemli öncü grubu 2016'da Crane'in eşinin izniyle yeniden müzik yapmaya başladı. Bugünkü kadronun liderliğinde 70'lerin önemli gitaristlerinden Steve Bolton yapıyor. Grup 42 yıl aradan sonra bir stüdyo albümü çıkardı. Circle the Sun. Şimdi tekrardan müziğe dönen bu gruptan önce No More, daha sonra da Pillow adlı parçaları dinleyeceğiz.

Gitarist de bu akşam progressive rock örneklerine kulak veriyoruz. Şimdi sırada Yeni Zelanda'dan, New Plymouth'tan bir grup var. People of the Sun. Coğrafya olarak da farklı, tarz olarak da oldukça farklı. Uzun parçalarla epik parçalar diye adlandırabiliriz yaptıkları albümlerdeki parçaları. Sert, psychedelic rock, hatta kimi yerlerde jazz rock tarzlarına kadar giden eserleri var. Yeni Zelanda'nın deneyimli müzisyenlerinden Joseph Anderson, kendisi gitar ve vokalde, Tom Scrace davulda ve Georgi Nikolic basçı, bir power trio kurmuş. Müzikal anlayışları da temelde derinlikli ve farkındalık yaratan türden mesajlı, mesaj kaygılı eserleri var. Ama grubun bir özelliği de ticari kaygılardan tamamıyla uzak bir şekilde üretiyorlar albümlerini. Ve Yeni Zelanda'nın o farklı coğrafyası, farklı müzikal anlayışlarını yerel Maori müzik aletlerinde kullanarak ilginç bir şekilde sentezliyorlar. Albümün kayıtları Neil Baldock ve Tom Broomey tarafından yapılmış. Miksajı ise Wellington'daki ünlü The Surgery stüdyolarında efsanevi bir prodüktör olarak nitelendirebileceğimiz Lee Preble tarafından gerçekleştirilmiş. Şimdi bu detaylı bilgilerin ardından Yeni Zelandalı grup People of the Sun'ın kendi adlarını taşıyan albümlerinden iki parça dinleyelim. Önce Lizurgen ve ardından Sky.

Apaçık Radyo'da Gitar Eski dinliyorsunuz. Bu akşam Progressive Rock parçalarına yer veriyorum. Biraz önce de Yeni Zelandalı grup People of the Sun'ın arka arkaya iki uzun parçasını dinledik. Önce Lizurgen geldi, ardından da Sky. Şimdi sırada James Whiteley var. Leeds, İngiltere çıkışlı Whiteley. İlk solo albümünü geçen yıl yayınladı. Progressive folk, progressive rock karışımı diyebileceğimiz bir tarzı var. The Waves adlı bu ilk solo albümünden önce farklı yerel gruplarda çalmış ama deneyimli bir gitarist ve aynı zamanda vokalist James Whiteley. Ölüm, kayıp gibi ağır temaları işliyor. Atmosferik ve melankolik, böyle düşündürücü bir yapıya sahip eserler besteliyor genellikle. Abartısız bir vokali var, o dikkat çekiyor. Böyle 70'lerin Pink Floyd'undan, özellikle David Gilmour'un gitar tarzından çok etkilendiğini görüyoruz. Albümün esin kaynağı da bu albümün, The Waves'in, James Whiteley'nin Holy Island adasına yaptığı bir yolculukmuş okuduğum kadarıyla. Albümde vokaller, gitar, bas, klavye, neredeyse bütün aletleri James Whiteley çalıyor. Bir tek davulda kendisine Glenn Wellman eşlik etmiş. Şimdi bu sanatçıdan önce Reaching Out, ondan sonra da Voices from Inside'ı dinleyeceğiz.

Ve bir gitaristkin daha sonuna geliyoruz. Kapanışta Los Angeles'tan bir senfonik prog rock grubu gelecek. Spax Beard, Neil ve Alan Morse kardeşler tarafından kurulan grup. The Flower Kings ve Dream Theater gibi gruplarla birlikte senfonik progressive rock'ın 90'lardaki en önemli gruplarından biri olarak sayılabilir. Çok yetenekli ve inanılmaz iyi teknikleri olan müzisyenlerden oluşuyor grup. Parçalarında da karmaşık vokal harmonileri var. 70'lerin Gentle Giant'ını kimi yerde andıran. Hammond ve Mellotron kullanımları, hızlı ritim değişiklikleri, progressive rock'ın tüm tanımlarını ya da symphonic rock'ın tüm tanımlarını karşılıyor. Aslında şimdi Spox Beard'ın geçen yıl yayınlanan Invisible single ile bitiriyoruz gitar eski. Parçanın açılışındaki Peter Gabriel dönemi Genesis tarzını ya da tınılarını dikkatli dinleyiciler hemen fark edecekler diyelim. Ve bir sonraki gitar eski kadar ben hepinize sağlıklı, mutlu, bol müzikli, gitar eski bir hafta diliyorum.

0: Gitareski.
1: Hazırlayan ve sunan Murat Ermert.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Özlem Ermert, Can Ermert, Mehmet Öztürk, Doğa Can Su Öztürk, Deniz Onat Öztürk, İrma Öztürk ve Nilüfer Öztürk'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Yosif Alay.
1: Çarşamba geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Life on Mars. Karanlıkta kalmış müzikler.
3: Perşembe 22'de Apaçık Radyo'da. You operate the senses. I don't have control of we do you to each other. Hazırlayan ve sunan Clint Wiley. Each other.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Derya Sancar, Mehmet Sancar ve Tülinay Kambur'a teşekkür ederiz.
2: Esintiler.

Esintilerin Sesli Caz Dergisi Caz'da bu ayın Temmuz sayısına hoş geldiniz. Ne yazık ki bu ayki sayımızı da çok büyük bir kayıpla açıyoruz. 15 Haziran'da Güney Afrikalı piyanist ve besteci Abdullah İbrahim'i kaybettik. Demin dinlediğiniz onun bir bestesiydi, Takwe. Bazı müzisyenler vardır, çok beğenerek dinlersiniz. İçlerinden bazıları müzikleriyle kalbinizin en derin yerine dokunur. Ama çok azı sadece müzikleriyle değil, insanlığıyla da sizi derinden etkiler. Hatta belki farkına bile varmadan hayatınızda işte küçük ama unutulmayacak izler bırakır. Abdullah İbrahim benim için bunların hepsiydi. O yüzden şimdi anlatacaklarım da oldukça kişisel. Sizi en az 27 sene öncesine götüreceğim. İbrahim'in müziğini uzun zamandır zaten hep severek dinliyordum. Ama 1999'da African Suite isimli bir albüm çıkarmıştı Temmuz ayında. En güzel bestelerinin yaylı orkestra için düzenlendiği bir albümdü bu. Beni çok etkiledi. O kadar ki Açık Radyo'daki programım Esintilerin Bir Sinyal Müziği vardı birkaç senedir kullanmakta olduğum. Onu bu albümden çok sevdiğim bir parçayla değiştirdim. İsmail çalıyor.

Aynı yılın Kasım ayında New York'taydım ve Abdullah İbrahim'in yani tesadüfen yeni açılan bir caz kulübünde çalacağını öğrendim. Ertesi günün konserine hemen bilet aldım. O sıralar Açık Radyo'da yeni başlamışım, yani daha yolun başındayım. Abdullah İbrahim gibi bir müzisyenle röportaj yapmak aklımdan bile geçmiyor. Zaten henüz kimseyle doğru dürüst bir röportajım yok. İşte burada eşim Hakan'ın hakkını teslim etmek istiyorum. Git konuş dedi. Ortada randevu yok dedim. Kayıt cihazım bile yok. Ne olacak alırız dedi. İyi ki de öyle demiş. Konser bittikten sonra gerçekten çok çekinerek Abdullah İbrahim'in yanına gittim. Tabii beni hiç tanımıyor. Bir randevumuz yok yani. Buna rağmen büyük bir içtenlikle karşıladı. Uzun uzun konuştu benimle. Ve birkaç ay evvel işte o Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketini de çok yakından takip ettiğini söyledi. Ellerimi tuttu, kalbim sizlerle dedi. Şimdi bazen yıllardır hayran olduğunuz insanlarla tanışırsınız ve büyü bozulur. Ben Abdullah İbrahim'de tam tersini yaşadım. Müziğini ne kadar seviyorsam o akşam kendisini de o kadar sevdim. Şimdi o röportaj Açık Radyo'da yayınlanan ilk önemli röportajım oldu, esintilerde yani. Daha sonra bu konuşmalarımızı yazıya döktüm ve Nardis Caz Kulübü'nün kurucusu, Caz Dergisi'nin genel yayın yönetmeni sevgili Zuhal Focan'a gönderdim. O da hiç düşünmeden yolla hemen dedi. Böylece Caz Dergisi'nde yayınlanan ilk yazım da Abdullah İbrahim üzerine oldu. Sonra da yıllarca dergi için yazmayı sürdürdüm. Abdullah İbrahim tabii ki bunların hiçbirini detayıyla bilmedi. Ama hiç tanımadığı, tecrübesiz bir radyo programcısına gösterdiği o sıcaklık ve yakınlık bende hiç silinmeyen bir iz bıraktı. Ve o sohbetimizden aldığım cesaretle hem röportajlara devam ettim hem de caz hakkında yazmaya başladım. İşte bu yüzden onun aramızdan ayrılışı beni gerçekten çok etkiledi.

Abdullah İbrahim uzun yıllar ülkesinden uzakta yaşamak zorunda kaldı. Sürgünde yaşadı. Apartheid rejimi onun hayatını da derinden etkiledi. Ve o da bütün bunları müziğinde ifade etti. Ben Abdullah İbrahim'i her şeyden önce büyük bir besteci olarak görüyorum. Çocukluğunda duyduğu kilise ilahileri, doğup büyüdüğü Cape Town'un ritimleri, Güney Afrika'nın halk ezgileri ve tabii caz doğaçlaması hepsi müziğini etkiledi. Abdullah İbrahim'in kendine ait hemen tanınan bir sesi vardır. Çok özgündür bu ses ve o ses size dokunur. Kayıtsız kalamazsınız. En azından artık anlamışsınızdır, benim için öyle. 1968'de Müslümanlığı kabul ettikten sonra ismini değiştirdi. Dollar Brand adını bıraktı ve bundan böyle de Abdullah İbrahim olarak anılmak istedi. Şimdi sohbetimizde bu değişimin zamanla müziğine de yansıdığından bahsetmişti. Bence de öyle. Besteleri yıllar içinde daha dingin, daha sade oldu, belki daha derinleşti. Abdullah İbrahim'in pek çok bestesi var ama içlerinden biri zamanla bambaşka bir anlam kazandı, özellikle ülkesinde. Mannenberg 1974'te kaydedildi. Bu parçada şarkı sözleri yok. Ama zamanla Güney Afrikalıların ortak sözü haline geldi. İnsanlar söylemek istediklerini ama söyleyemediklerini bu parçayla anlatmaya başladı. Ve Mannenberg, apartheid karşıtı mücadelenin simgelerinden birine dönüştü. Tenor saksafonda Basil Kutsi var. Bu ses parçanın bu kadar sevilmesinde Abdullah İbrahim kadar büyük bir pay sahibi.

Deyince İstanbul'da caz severlerin aklına gelen ilk etkinlik herhalde İstanbul Caz Festivali'dir. Bu yıl da festival çok özel bir konserle açıldı. Marcus Miller ve We Want Miles. Şimdi Miles Davis'in son dönem müziğini yansıtıyordu bu konser ve doğumunun da 100. yılına denk geldiği için anlamlı bir saygı duruşuydu. Miles Davis malum 1975'te sağlık sorunları ve madde bağımlılığı problemleri nedeniyle sahnelerden çekilmişti. Ve neredeyse 5 yıl boyunca da müzikten uzak kalmıştı tamamen. 1980'lerin başında yeniden sahneye dönmeye karar verdi ve tabii bu büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Ve Miles Davis hep yaptığı gibi bu sefer de yepyeni bir grup kurmuştu. İşte Marcus Miller, Mike Stern, Bill Evans, Mino, Sinelo. Müziğinde de funk ritimleri, elektrikli bas ve gitarlar, çok daha sade melodiler ve 1980'lerin sound'u çok belirginleşmişti, daha ağır basıyordu. Hal böyle olunca kimileri onu ticarileşmekle suçladı. Aslında biliyorsunuz Miles Davis bunları daha evvel de yaşadı. 1970'te Bitches Brew albümünü çıkardığında cazdan uzaklaştı, cazı sulandırdı diye eleştirilmişti. Halbuki caz doğaçlamasını rockla harmanlamıştı. Yani rockun ritmik yapısı ve elektrikli enstrümanlarıyla ve Bitches Brew'da yaptığı bu müzikle jazz rock fusion dönemini başlatmıştı. Miles Davis bu sefer de eleştirilere aldırış etmedi ve kendi bildiği yolda yürümeyi seçti. Şimdi We Want Miles bu bahsettiğim dönemin ruhunu yeniden yaşatmayı amaçlayan bir proje. Projeyi gerçekleştirenler de o dönem kendisiyle çalan müzisyenler. Konserin adı da rastgele seçilmiş değil. We Want Miles, Miles Davis'in sahnelere döndükten sonra 1982'de çıkardığı ilk canlı albümün adı. Şimdi bundan 45 yıl önce 20'li yaşlarının başında Miles Davis'in etrafında buluşan bu gencecik müzisyenler açık havada yıllar sonra yine hep beraber müzik yapıyorlardı. Şimdi onca yıl geçmişti aradan. Ama ne müziklerinde ne de görünüşlerinde ben bunun izini görmedim. Aralarına yeni müzisyenler de katılmıştı haliyle. Trompetçi Russell Gunn, işte piyanoda Brett Williams ve davulda Anwar Marshall. 45 yıl sonra bu müziği bence hala aynı şevk ve keyifle çalıyorlardı ve bence bu yüzden konser bittiğinde dinleyiciler Harbiye Açık Hava Tiyatrosu diyelim, onları dakikalarca ayakta alkışladı. Onlar da güzel bir bisle tutuyu çalarak veda ettiler. Şimdi Marcus Miller'ın sahnede söylediği gibi Miles Davis'in en büyük özelliklerinden biri çok sade, basit, yalın bir melodiyi getirip çıkış noktası yapıp diyelim gerisini müzisyenlerinin hayal gücüne bırakmasıydı. İşte bu konserde çaldıkları Jean-Pierre de bu tarz parçalardan biri idi. 1981'de Tokyo konserinde çalmışlardı. Daha sonra da bu parça We Want Miles albümünde yer aldı. Elektrik basta Marcus Miller, saksafonlarda ve flütte Bill Evans, elektro gitarda Mike Stern ve perküsyonda Mino Sinulu. Yani konserdeki kadronun aynısı. Ancak davulda artık aramızda olmayan Al Foster var ve trompette Miles Davis. Jean-Pierre çalıyor.

Az önce anlatmıştım. Miles Davis 1980'lerin başında 5 yıllık bir aradan sonra yeniden sahnelere dönmüştü. Aslında bu hayatındaki ilk büyük geri dönüş değildi. 1950'lerin ortasında da yine uzun süre müzikten uzak kalmak zorunda kalmıştı. Bu kez nedeni eroin bağımlılığıydı. Azimle yardım almadan buradan kurtulmayı başardı ve müziğine geri döndü. Temmuz ayı aynı zamanda dünyanın en önemli caz festivallerinden biri olan Newport Caz Festivali'nin de yapıldığı ay. İlk kez 1954 yılında düzenlendi ve daha ikinci yılında caz tarihine geçecek bir ana tanıklık etti. Yani bundan tam 71 yıl önce 1955 Temmuz'unda Miles Davis bağımlılığından kurtulmuş olarak Newport sahnesine çıktı. Newport'tan kısa bir süre önce de trompetinde harmon susturucu kullanmaya başlamıştı. Bugün Miles Davis deyince aklımıza gelen biliyorsunuz o kırılgan, hafif boğuk, genizden gelen adeta trompet sesi. İşte o gece birçok kişi bunu belki de ilk kez duydu. O gece Miles Davis Thelonious Monk'ın Round Midnight'ını çaldı. Ve oradaki birkaç dakikalık solosu kariyerinin yönünü değiştirdi. Şimdi seyirciler de çok etkilenmişti. Columbia Plak Şirketi'nin yapımcısı George Avakian da ve kısa süre sonra Miles Davis Columbia ile anlaştı ve kariyerinde yepyeni bir dönem başladı ve bundan sonra peş peşe çok ses getirecek ve kimisi de caz tarihinde çığır açacak albümlere imza attı. Roundabout Midnight, Miles Ahead, Porgy and Bess, Kind of Blues, Sketches of Spain. Kısacası Newport'taki o birkaç dakikalık solo Miles Davis'in kariyerinin dönüm noktalarından biri oldu. Şimdi de o gece Newport'ta seslendirdiği Round Midnight'ı Columbia'dan çıkan ilk albümünden dinleyelim. Trompette Miles Davis, tenor saksafonda John Coltrane, piyanoda Red Garland, basta Paul Chambers ve davulda Philly Joe Jones'dan geliyor. Roundabout Midnight albümünden. Round Midnight.

Ve artık günümüze geliyoruz. Bu ayın yeni albümlerine Lars Danielsson'un Ekomür albümüyle başlıyoruz. İsveçli basçı ve cellist Danielsson, İstanbul dinleyicisinin de yabancı olmadığı bir isim. Libretto, Danielsson'un 2012'den beri devam eden albüm serisinin adı, bu da bu serinin 5. albümü. Danielsson yine sadeliğin peşinde, karmaşık olmayan, erişilebilir ama derinliği olan bir müzik bu. Melodi ön planda, müzik acele etmiyor ve esintiler, rüzgar yine her yerden esiyor. Biraz klasik müzik, biraz Kuzey Avrupa havası ve tabii caz da. Buradan albüme ismini veren parçayı seçtim, Ekomür. Lars Danielsson bas ve cello'da, Gregory Priva piyano'da, John Paricelli gitar'da, EST'nin eski davulcusu Magnus Öström davul ve perküsyon'da, ayrıca bir de konuk müzisyen var. İngiliz kornosunda Carolina Green.

0: Şimdi rotayı güneye çeviriyoruz ve İsveç'ten Brezilya'ya gidiyoruz. Caz'da bu ayın Temmuz sayısının ikinci ve son yeni albümü Eliane Elias'tan. Albümün adı Ao Vivo, Portekizce'de canlı anlamına geliyor. Ao Vivo 2023'te San Francisco'da Jazz Center'da tek bir konser gecesinde kaydedilmiş ve siz de duyacaksınız belli ki Elias ve grubun diğer üyeleri o gece çok formda. Repertuarda Elias'ın son yıllardaki Grammy ödüllü ve adayı albümlerinden seçilmiş işte. Mirror Mirror, Made in Brazil ve Quietude. Parça seçmekte çok zorlandım ve sonunda Brezilyalı piyanist ve besteci João Donato'nun bestesinde karar kıldım. Piyanoda ve vokalde Eliane Elias, gitarda Leandro Pellegrino, kontrabasta Mark Johnson ve davulda Rafael Barata'dan geliyor. Sambo, Sambo.
1: Sambo, Sambo, não descansou.

muito mais do que de mim. E é muito mais do que de mim.

0: Böylece Caz'da bu ayın sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki ay bizi nerelere götürecek? Ağustos'un son haftasında buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Esintiler. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Derya Sancar, Mehmet Sancar ve Tülinay Kambur'a teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apache Radio.
3: Gürültü ve duman.
4: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekel ve Volkan Terzioğlu.
5: İyi akşamlar. Bir gürültü ve duman programına tekrar hoş geldiniz. Ben Şevket Akıncı. Merhaba. James Blood Almer program serisine devam ediyoruz. 3 Haziran 2026'da maalesef kendisini kaybettik. Az sayıdaki önemli özgür caz gitaristlerden bir tanesiydi. Bugün America Do You Love Do You Remember The Love adlı albümüne kulak vereceğiz. 1997 kayıtlı bir albüm. Biraz da bir girizgah açısından James Blood Almer'dan bahsetmek istiyorum. Özgür caz aslında kayda değer sayıda gitarist yetiştirmiş bir alan değil. Ve gitara yönelen deneysel müzisyenler aslında çok özgür cazdan çok rock'tan ilham alıyorlar. James Blood Almer de bunlardan bir tanesi. Jimi Hendrix'ten son derece etkilenmiş bir müzik. Fakat üslubunu büyük ölçüde sadece rock değil, Afrika kökenli Amerika müzik geleneklerini üzerine kuruyor. Yani funk, caz, efendime söyleyeyim soul, müziklerini bir şekilde tek çalışında bir potada eritiyor. Fakat Jimi Hendrix dışında en önemli hocası diyebiliriz, mentoru, saksofoncu ve besteci Ornette Coleman. Ve onun harmonodix tekniğinden, teorisinden çok etkileniyor. Ve hayatı boyunca da o tekniği uyguluyor. Yani bu harmonodix tam tanımlanmış bir teori değil diyeyim, bir yaklaşım değil. Fakat prime time bende duyduklarımızın üzerine söyleyebilirim ki melodi, armoni ve ritmin eşit ağırlıkla çalındığı bir müzik yaklaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Ve James Blood Almer'ın diğer bir özelliği de gitarı bazen aynı notaya, bazen beşli aralıklarla akord ediyor. O yüzden hem blues hem de biraz doğu gibi tınlayan, yani drone'lar var tabii burada, tek nota üzerine çalınan ezgilerle hem Hint müziğine hem de yakın doğu müziğine benzeyen bir tarafı var. Evet, çok fazla lafı uzatmadan albüme kulak verelim isterim. James Blood Almer, America Do You Remember The Love adlı albüme kulak veriyoruz. 1997 yapımı bir albüm bu. Evet, James Blood Almer dinliyoruz.

let it blow. What you gonna do? Let it blow. Yo, throw.

right away. Oh, the brother, I had to stay.

Evet, James Blood Almer 1997 yapımı Do You Remember The Love adlı albümüne kulak verdik. Şimdi Bad Blood adlı albüme birkaç parçasına kulak vereceğiz. James Blood Almer program serisine devam edeceğiz gelecek hafta. Evet, teşekkürler dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Gürültü ve Duman programını sonuna geldik. Hoşça kalın.

this is the burial ground.

made it for everyone. I don't know why.

0: gürültü ve duman.
1: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frickle ve Volkan Terzioğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahengi Hengame.
2: Soul, funk ve caz. Hazırlayan ve sunanlar Esra Kaliber, Alper Kaliber ve Altuğ Kılınç. Perşembe akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Pacik Radio.
1: Egzotik Yeraltı.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Özbey. Rock'n'Roll'un ters köşeleri.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Akdeniz Güneşi. Müzikli Akdeniz Turu.
2: Hazırlayan ve sunan Tolga Esmer.
1: Çarşamba geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

Herkes Beach. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution

Kes Beach. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler.

0: Last Cosmonauts.
1: Demir perdenin ardında kalan müzikler.
2: Perşembe geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
1: Hazırlayan ve sunan Sinan Kutlu.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.